kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız, düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ف۪ي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı bilir.

Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

0: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ
0: Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
1: وَاِذْ زَيْنَ

O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp "Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir." demişti.

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şu Müslümanları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı.

0: بهم إن الله قوي شديد العقاب.
1: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Kader

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed! Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

Eğer savaşta onları yakalarsan kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar.

Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.

0: İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.
1: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

0: بينهم إنه عزيز حكيم.
1: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
1: Ey peygamber, Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.

0: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
1: El-âne khaffafallâhu ankum ve alime en

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: يرحمكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Beraedir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatum mahiyetindedir.

0: Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru

Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Ey Muhammed! Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.

Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.

Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.

Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

0: وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.

yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

0: قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
1: Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وليجة والله خبير بما تعملون.
1: Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: Ma kana lil müşrikîne en

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve mescid-i haramı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

0: İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
1: Yubeş

Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.

0: أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.

Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
1: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم

Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

0: له سبحانه عما يشركون.
1: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen odur.

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

haram aylanın yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez.

0: إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

0: Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İlla tansuruhu feqad nasarahu Allahu iz akhrajahu allazina kafaru thaniyathnayn iz huma fil ghar.

0: العليا والله عزيز حكيم.
1: Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvenliğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.''

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir.
0: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابوا

0: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.
1: لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
0: Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.''

Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimize sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin. Doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.

sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.

Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.

İnsanlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur.

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Buysa en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

0: boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.
1: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
0: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır. Elem

0: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühennebi yücahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

0: من الصالحين.
1: Onlardan eğer Allah bize kendi lütfundan verirse andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı.

Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler.

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaybları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

0: منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
0: Ferih

0: انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Sen de ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı.

0: Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.
1: وَلَا

Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.

Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.

Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan serbest sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.

0: onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: فيها ذلك الفوز العظيم.
1: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
1: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

0: Zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله.

الحاكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığımdan, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
2: 103.2. Şimdi dua zamanı.
1: dediklerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص
16: نسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun Rahman olana, Rahim olana. Hamdolsun bir tek ol demesiyle kainatı var eyleyene. Hamdolsun her gün ve her an yeni bir işte olana. Hamdolsun yedi kat gökleri yaratıp düzenleyene. Büyük arşın Rabbine hamdolsun. Hamdolsun yerlerde ve göklerde ne varsa kendisini tesbih eyleyene. Hamdolsun her canlıya can veren, her bir şeyi ayakta tutan Hayyul Kayyuma. Hamdolsun kendisini ne gaflet basan, ne uyku tutan, her an yaratıklarını gözetip durana. Hamdolsun doğuların ve batıların Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun göklerin, yerlerin ve her bir şeyin hakimiyetini elinde bulundurana. Hamdolsun hakimiyette hiçbir ortağı olmayana. Hamdolsun acizlikten dolayı bir dosta ve çocuğa muhtaç olmayana. Hamdolsun göklerin ve yerin nuru olana, gökleri ve yeri nurlandırana. Hamdolsun bizim için pırıl pırıl bir güneş, ışıl ışıl bir kamer var edene. Hamdolsun gökyüzünü pırıl pırıl yıldızlarla donatana ve yıldızları emrine musahhar kılana. Hamdolsun yeryüzünü altımıza bir döşek gibi serene, üzerine sağlamca dağlar oturtana, arasından geçitler verene, yollar açana. Hamdolsun ırmaklar akıtana, pınarlar fışkırtana. Hamdolsun Adem'i kurumuş bir çamurdan yaratana, ruhundan üfleyene, sonra en güzel bir şekil verene. Hamdolsun analarımızın rahminde bize kendi istediği sureti verene, hem de en güzel sureti verene. Hamdolsun bizlere göz verene, kulak verene, gönül verene, bir çift dudak verene, söyleşen diller verene. Hamdolsun biz hiçbir şey bilmez iken bize her şeyi öğretene. Hamdolsun kalemle yazmayı öğretene. Hamdolsun geceyi bir örtü yapana, uykuyu bir dinlence, gündüzü bir maişet vakti olarak takdir edene. Hamdolsun geceyi ve gündüzü peş peşe getirene. Baksanıza, eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üstünüzde sürekli kılsa, Allah'tan başka size ışığı getirecek bir ilah var mı? Baksanıza, eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsa, size dinleneceğiniz geceyi getirecek Allah'tan başka bir ilah var mı? Hamdolsun karanlığı yarana, sabahı çıkarana. Hamdolsun karaların ve denizlerin karanlıklarında yolumuzu bulmamız için yıldızları emrimize verene. Hamdolsun bizim için gökten yağmuru indirene, rahmetinden önce rüzgarları bir müjdeci olarak gönderene. Hamdolsun gökten bizim için tertemiz bir su indirene, onunla ölmüş toprağı yeniden diriltene. Hamdolsun. Hamdolsun bizim için onunla bağlar, bahçeler, üzümler bitirene, tane tane ekinler bitirene. Hamdolsun aynen bunun gibi bizi de bir gün diriltecek olana. Hamdolsun yeryüzünde kıpırdayan ne varsa hep senin rızkını verene. Hamdolsun gördüğümüz ve göremediğimiz nimetlerini üzerimize yağdırdıkça yağdırana. Dilediğinin rızkını genişletene, dilediğinin rızkını da daraltana. Hamdolsun bütün işler dönüp dolaşıp kendisine varana. Hamdolsun nihayet dönüş kendisine olana. Hamdolsun bize kendi nefislerimizden kendileriyle sükunete ereceğimiz eşler var edene. Aramıza sevgi ve merhamet yerleştirene. Hamdolsun eşlerimizden bizlere çocuklar ihsan eyleyene, torunlar lütfedene. Hamdolsun ayetlerinden bir ayet olsun diye bizleri ayrı ayrı dillerde, ayrı ayrı renklerde yaratana. Tanışalım, bilişelim diye şube şube yapana, kavim kavim bölene. Hamdolsun rahmetinden dolayı bizleri hidayetinden haberdar eyleyene. Hamdolsun rahmetinden dolayı

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
2: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
1: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
2: Rabbim, onu kız doğurdum.
1: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
2: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Tutu.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40.
2: Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber,
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
2: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Birlikte yaşama kültürü.

Mutluluğun en derin ve içten yaşandığı asr-ı saadet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığıyla bunu gerçekleştirmiştir. Çünkü model, örnek, rehber, bilgin ve hakim peygamberdi. İnsanların ve toplumların hayalleri, hedefleri, ufukları ve amaçları onun kimliğinde ve şahsında neşvu nema buluyordu. Mutluluk coğrafyasında yaşayan toplum tek bir cemiyet ve cemaatten teşekkül etmiyordu. Zira bu toplumda Yahudi, Hristiyan, Budist, Zerdüşt, müşrik, münafık, kafir, putperest ve tabii ki Müslüman bulunmaktaydı. Birbirlerinin inanç, kültür ve yaşam biçimlerine müdahale etmeyen bu toplumsal dokuya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat şahsi uygulama ve yöntemleri kalıcı damgasını vurmuştu. Ortaya çıkan hayat modelinde aile, sokak, mahalle, şehir ve nihayet yeryüzü coğrafyası için mutluluğun anahtarı gizlidir. Yüzyıllar sürecek toplumsal yaşamın ilkeleri ve sınırları Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayat ve uygulamalarıyla şekillenmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün insanlara merhametli davranmış ve yolundan gidenlerden de aynı şeyi istemiştir. Ancak özellikle yetimlere çok merhamet gösterilmesini ısrarla hatırlatmıştır. Zira onun buyurduğu gibi, kaderi yalnız dua değiştirir, ömrü yalnız şefkat uzatır ve günah işleyenin rızkı kesilir. Yetimlere karşı anne şefkati gösteren Allah sevgilisi, her fırsatta onların hak ve hukuklarının gözetilmesinin mükafatını müjdelemeyi ihmal etmemiştir. O, kim Allah rızası için bir yetimin başına okşarsa, elinin değdiği her saç için sevap alacaktır dedikten sonra iki parmağını birleştirerek ve kim vesayetindeki kız veya erkek yetim çocuğa iyi davranırsa o ve ben bu iki parmak gibi cennette beraber olacağız demiştir. Ayrıca Efendimiz aleyhissalatü vesselam yetimlerin istismar edilip mallarına el konulmasının dünya ve ahirette karşılaşılabilecek şiddetli cezalardan olduğunu haber vermiştir. Toplum hizmetlerinde ve yararına kullanılacak olsa bile asla yetimlerin mallarına müdahale etmemiş ve başkalarının el koymasına da müsaade etmemiştir. Hatta onların mallarını bu iş için bağışlamalarına bile gönlü el vermemiştir. Söz gelişi Mescid-i Nebevi'nin inşa edildiği arsa Ensar'dan Esad bin Zürare'nin himayesinde bulunan Sehel ve Süheyl adındaki iki yetime aitti. Bu iki yetim arsayı mescit yapılması için hibe etmek istemişler ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmemiş ve bedelini bizzat ödemiştir. Anlatılan olaylar da göstermektedir ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam iyi bir erdemi yaymak için de kötü bir eylemin yayılmasını engellemek için de öncelikle uygulamalara kendisinden, ailesinden, akrabalarından ve yakınlarından başlamıştır. İzlediği bu yöntem onun vazgeçilmez peygamberi ve siyasi tatbikatlarındandır. Doğaldır ki böyle bir anlayışın toplum psikolojisi üzerindeki etkisi daha da güçlü olacaktır.

mutluluk çağında köleler kendilerine köle denmesinden utanıyor ve üzülüyorlardı. Bunun farkında olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına kölem veya cariyem yerine oğlum veya kızım diye çağırmalarını istemiştir. Diğer taraftan kölelere de efendilerine Rab dememelerini, çünkü sadece Allah'ın Rab olduğunu hatırlatmıştır. Hazreti Ebu Zer bir defasında bir Arap köleye kötü davranmıştı. Köle de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onu şikayet etti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Zer'i azarlayarak, "Sen hala cahilsin. Köleler senin kardeşlerindir. Allah sana onlardan fazla kuvvet vermiş. Onlar senin meşrebine uymuyorlarsa sat o zaman. Allah'ın yarattığına zarar verme. Yediğinden yedir, giydiğinden giydir. Yapabileceklerinden fazla iş yükleme. Şayet fazla iş verirsen sen de onlara yardım et," demiştir. Kölelerin ve diğer mazlum insanların en büyük dostu ve yardımcısı olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları olumsuz şartlardan çıkarıp toplumda daha iyi bir yere taşımak için çok çaba sarf etmiş ve mücadele vermiştir. Onun zamanında çok sayıda köle ve cariye özgürlüklerine kavuşmuştur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kölelerini özgür bırakmasının yanında hürriyetlerini kazananlara devlet kademelerinde görevler de vermiştir. Örneğin azatlı kölesi Zeyd bin Harise ve onun oğlu Üsame'yi içinde önde gelen sahabelerin de bulunduğu orduların başına komutan olarak atamıştır. Köleler hususundaki uygulamaları özgürlük aşığı Peygamber aleyhissalatu vesselamın insanları etnik ve genetik kökenlerine göre tasnif edip derecelendirmediğini, bilakis yetenek ve erdemlerine göre sınıflandırdığını göstermektedir. Hastalara karşı davranışlarında müşrik olan Allah Resulü onları ziyaret eder, bir terapist gibi konuşur, moral verir, dertlerine ortak olur ve şifa bulsunlar diye yüce yaratıcıya dua ederdi. Nezaket ve saygısı sadece hasta olanlara yönelik olmayan sevgi peygamberi aleyhissalatu vesselam, bir cenaze geçerken din ve inanç farkı gözetmeksizin asla oturmaz, hemen ayağa kalkardı. Onun için Hazreti Peygamber, "Sizden biriniz cenaze arkasından gitmezse cenaze kendisinden uzaklaşana kadar ayakta dursun," tavsiyesinde bulunmuştur. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastaları, özellikle de ölüme yakın olan hastaları ziyareti, bir hastanın beklentilerini fazlasıyla karşılayacak derecede bir model oluşturmaktadır. Onun ziyaretleri genellikle şu şekilde cereyan etmiştir. Bir kimsenin ölümü yaklaşınca asap Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verir. Aleyhissalatu vesselam da ölmeden önce hastanın yanına gider, onun bağışlanması için dua eder, son nefesine kadar yanında otururdu. Sahabe Allah Resulü'nün bu şekilde çok eziyet çekip yorulduğunu fark ettiler. Bu yüzden de herhangi biri öldükten sonra ölümünü haber verir oldular. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cenaze evine gider, Allah'tan ölenin bağışlanmasını diler, cenaze namazını kılar, eğer toprağa vermesi gerekiyorsa bekler, aksi halde geri dönerdi. Kendisinin haberi olmadan defnedilen bir cenazeden haberdar olduğunda kendisine haber verilmemesinden dolayı burukluk yaşardı. Bir defasında sahabeden biri hasta olmuştu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam birkaç kez onu ziyarete gitti. Hasta olan sahabe bir gece vefat etti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam geç vakitte gelirse kendisine zahmet olur düşüncesiyle adamın ölümünü Allah Resulüne haber vermeyerek cenazeyi defnettiler. Hazreti Peygamber Efendimiz sabahleyin haber alınca olanlara üzüldü ve kabrine giderek cenaze namazını kıldı. Ayrıca sıkça arkadaş,
dost ve komşularını ziyaret etmeyi de ihmal etmezdi. Onların sıkıntılarına ortak olur ve yardımcı olmaya çalışır. Bu adetinden Müslüman olmayanları da dışlamazdı. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi gerçekten de onun ağır hasta Yahudi bir komşu çocuğunu ziyaret ettiği kaynaklarda bize bildirilmektedir. Misafirlerine karşı çok yakın bir ilgi gösteren Kutlu Peygamber, nübüvvetten önce de misafirperver ve cömert bir kişiliğe sahipti. Medine'de zengin, fakir, dost, düşman, gelen herkese kapısı açık, son derece misafirperver, cömert ve ikram sahibiydi. Onun evini farklı ırk, din ve kabileden çok sayıda insan ziyaret ederdi. Sevgi insanı onları karşılar, bizzat kendisi hizmet eder ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Ayrıca evine gelen misafirler mutlaka Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kendilerine verdiği bir hediye ile geri dönerlerdi. Hatta Efendimiz aleyhissalatu vesselamın misafirperverliği Müslümanlarla sınırlı kalmamıştı. Dini, ırkı, sosyal statüsü farklı olan tüm insanlar onun tarafından aynı şekilde karşılanmış ve sıcak bir muamele görmüşlerdi. Müşrikler ve Yahudiler onun evine misafir olmuşlar ve hiçbir ayrıma uğramadan konuk edilmişlerdi. Habeşistan'dan gelen bir Hristiyan heyetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde misafir etmiş ve ayrıca onlara kendisi hizmet etmiştir. Yine bir defasında müşriklerden birisi ona misafir olmuştu. Ona bir keçinin sütünü verdi ve müşrik tamamını içti. İkinci keçininki verildiğinde onu da içti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam adam doyana kadar ona süt ikram ettiler. Bazen misafirlerine evdeki her şeyi ikram etmeleri sonucunda Allah Resulü ve ailesine yiyecek hiçbir şey kalmamış ve onlar da aç olarak yatmışlardı. Bu tür haller Peygamberimizin hayatında sıkça meydana gelen sıradan olaylar olarak devam etmiştir. Evinde misafir bulunduğunda Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam aralıklı olarak kalkarak misafirlerinin ihtiyaçları olup olmadığını kontrol ederdi. Bunun yanı sıra Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir yere ziyarete gittiğinde sonsuz tevazu ve saygıdan dolayı sohbet esnasında kendisine özel ayrı bir yer tahsis edilmesini hoş karşılamaz ve herkesin oturduğu yerin dışında başka bir yeri tercih etmezdi. Kendisi ashabın bulunduğu bir yere geldiğinde ayağa kalkılmasından hoşlanmaz, neresi boşsa hemen oraya otururdu. Yani o yaşadığı çağın kabile reisi, devlet başkanı ve krallarının hiçbirisiyle mukayese edilemeyecek kadar tevazu sahibiydi. Onlar gibi insanlardan farklı bir şekilde lüks ve saltanat içerisinde hayat sürmekten uzak dururdu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam beraber oturduğu dost, arkadaş ve misafirlere karşı saygısızlık olmasın diye ayaklarını dahi uzatmaktan haya ederdi. Yanına gelen, onu ziyaret eden herkes ondan büyük ikram ve saygı görürdü. Öyle ki çoğu zaman ziyaretçisini üzerine oturtacak bir şey bulamadığı zaman hırkasını çıkarır, yere serer ve misafirinin onun üzerine oturmasını isterdi.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçilerine karşı olan davranışları onun kemalatının bir başka veçhesidir ve gelecek nesiller için daima seçkin bir numune olarak kalacaktır. O daima kendisine hizmet edenlere büyük bir şefkat ve nezaketle muamele etmiş, işlerini aksattıklarında bir kere bile onlara bağırmamış, eziyet etmemiştir. Yanında uzun süre bulunan Enes'in anlattıkları bunu ispatlamaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazını kıldığında Medine'deki hizmetçilerin su dolu kapları getirdiklerini ve peygamberin elini bu kaplara daldırdığını anlatır. Evlatlığı Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asla uygunsuz söz sarf etmediğini, konuşmalarında lanet ve zem olmadığını, birini azarlarken bütün söylediği şeyin derdin nedir, alnın yerde sürülsün demekten ibaret olduğunu bildirmiştir. Enes bir başka anlatımında başından geçen bir olayı şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 8 yaşımdan itibaren 10 yıl hizmet ettim ve o beni elimin zarar verdiği şeylerden ötürü hiç azarlamadı. Ailesinden biri azarladığında ise onu bırakın çünkü bir şey takdir edilmişse o şey olur demiştir. Rahmet peygamberi zayıflara, fakirlere, köle ve hizmetçilere daima şefkat ve merhametle muamelede bulunmuştur. Böylelikle onlar içinde yaşadıkları toplumun gerçek bir parçası olduklarına inanmışlardır. Hazreti Peygamber Efendimiz onlarla toplumun zengin fertlerine nazaran daha fazla beraber olmuştur. Nihayetinde son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları kendisinde sonraki takipçileri için en önemli ve bağlayıcı birer ilkeler manzumesidir. Hiçbir Müslüman, Yüce Allah'ın ve onun peygamberinin hak, hukuk ve ödevler çerçevesinde ruhsat vermediği ilke ve prensipleri toplumuna ve diğer toplumlara dayatma ve zorlama imtiyaz ve gücüne sahip değildir. İslam, dili, dini, ırkı, rengi, inancı, kültürü ve ideolojisi birbirinden farklı, hatta bazı zamanlarda birbirine zıt toplumsal grupları bir arada, birlikte yüzyıllardır yaşatma ortamı ve fırsatını insanlığa hediye etmiştir.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
10: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, içine girmeden ve etkileneceğimiz bir noktada olmadan şu dünyada bir haftalık olup bitenleri bir haber bülteninden sadece izlese bir insan, hiç onunla ilgisi olmayan kazaları, sıkıntıları, kararları vesaireyi dinlese, izlese, bir insanın psikolojisi bozulması ve moralinin gitmesi, gam ve keder içerisinde yatıp uyuması için yeterli olumsuzluklar kesinlikle karşısına çıkacak. O kadar olaylı, o kadar sorunlu, o kadar kör düğümlü günler ve olaylar yaşıyoruz ki insanlar olarak, hayata tutunmak için sanki hiçbir sebep kalmamış gibi. Siyasetçisinden, bilim adamından veya din adamları denen insanlardan, herkesten gelen dalgalar adeta insanı nefessiz bırakmak ve insanı mecalsiz bir şekilde çökertmek için bilinçli yapılıyormuş gibi bir ortam var. Şu izlediğimiz parçalanmışlık ailede, ekonomide, siyasette, gençler konusunda, hatta yaşlılar konusunda, şu gözümüzü ve kalbimizi karartan, bizi umutsuz hale getiren olaylar, insanlar hakkında iyi bildiğimiz kimseler, iyi zannettiğimiz kimseler hakkında daha sonra kırılmış umutlarımız, dökülmüş manzaralarımız, gerçekten ya kıyamet koptu da biz anlayamadık ya da biz öldük de mezarlıktan bu olayları seyrediyoruz gibi bir his içine atıyor bizi. Kardeşlerim, çıkıp da böyle olaylar yok, dünya dümdüzdür, her şey süt limandır diyecek halde değiliz. Bunlar vakıa, gerçek. Ancak artık dünyayı, yaşadığımız hayatı haber bültenlerinden, siyasilerin yönlendirmelerinden çıkarıp biraz da Allah-u Teala'nın ve peygamberinin bize tanıttığı pencereden görsek iyi olur zannediyorum. Çok değerli mümin kardeşlerim, herhangi bir hadis-i şerif kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet yaklaştıkça hayatı yönlendirecek olaylar hakkında söylediği ve ashabından bize aktarılan bilgileri önümüze koyduğumuz zaman biz aslında bu gidişatı ve bu manzarayı biliyormuşuz diye anlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamete doğru vakit yaklaştıkça çok olaylardan söz ediyor. Bunlar olacak, olacak buyuruyor. Allah ona söyle diye bilgi verdiği için söylüyor şüphesiz. Nereden bilecek o? Allah bildiriyor Celle Celaluhu. 5 ana başlıkta toplanabilir. Genel olarak dünyanın sürüklenişine dair ayrıntıları 5 başlıkta toplayabiliriz kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu 5 başlığı öğrenmiş bir Müslüman için olağanüstü bir durum kalmayacak. Tabii ki Müslüman bunlara hazır olduğu zaman, sadece ha peygamber böyle demiş demekle rahat edemez Müslüman. Bu saydığı şeyleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir uyarı, tedbir alınması gereken başlıklar olarak hisseder Müslüman da gerekli tedbiri alırsa biiznillahü teala yangının içinde bile İbrahim olur, ona bir şey olmaz. O havasız, susuz, nefessiz kaldığı bir balık karnında bile Yunus olur rahat eder. Biz bugünkü ailemizden, doğurduğumuz çocuklarımız, gençlerimizden, ağabey, büyüğümüz, önderimiz diye sarıldığımız, saygı gösterdiğimiz, daha sonra parayla ve makamla buluşunca bir türlü tanıyamadığımız adamlardan yılıp dökülmemek, umutsuz kalmamak için daha önce aşılı olmamız lazım. O aşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete doğru yaklaştıkça hazır olun, bunlar olacak dediği aşılardır. Bugün büyük bir teknoloji, hayatı alabora eden, telefonundan vesairesine kadar korkunç bir teknoloji patlaması yaşanıyor. Hayretler içerisinde boğulup gidecek değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar köpekleri konuşturmadıkça, ayakkabısının bağcığından akşam evde neler olup bittiğini öğrenmediği sürece kıyamet kopmayacak, merak etmeyin buyuruyor. Bu teknolojinin ön sinyallerini bize vererek gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz bu gariplik, bu hayret ve bu dağınıklık, darmadağınıklık içerisinde bulunmamız aşısız olmamızdan kaynaklanıyor. Zihinlerimize Resulullah aşısı yaptırsaydık yol düzmüş, yokuşmuş, bizi etkilemeyecekti. Ama biz dümdüz bir vadide yürüdüğümüzü zannederken birden yokuşlar karşımıza çıkınca, rampaları görünce boğulduk, nefessiz kaldık, ciğerimiz bize yetmiyor gibi oldu. Bu hata bizden kaynaklanıyor kardeşlerim. Beş şeyi özet manada, beş şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den zihin aşısı, bilgi aşısı ve hayatı kuşatma aşısı olarak alalım. Bir, zaman daralacak buyuruyor. Küçülecek. 24 saat değil de bir saat yaşadığınızı zannedeceksin. Bir hafta değil de bir gün gibi gelecek. Bir ay değil bir hafta gibi. Bir sene değil bir ay gibi olmaya başlayacak. Sanki dünya değişmiş gibi, aslında değişmedi. Hayat aynı, güneş aynı. Ama gelişen teknoloji, insanların ulaşım ve iletişim imkanlarının güçlenmesi, hayatın dün doğdu bugün askere gitti, daha dün okula girdi bugün diploması oldu dedirtecek bir hıza kavuşturacağını, aslında nimet olan şeyi insanlığın kendi aleyhine bir kısır döngüye çevireceğini haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve bilgi çoğaldığı halde cahillik artacak buyuruyor. Bilgi çoğalacak, cahillik artacak. Sağlıkta da böyle, dinde de böyle, sosyolojide de böyle. Bilgi çoğaldı mı? Çoğaldı. Herkesin cebinde büyük bir dünya ansiklopedisi var. Çocuğundan büyüğüne kadar tek kelime yazıyor. Mesela aşı kelimesini yazıyorsun cep telefonuna. Sana dünya tarihinde yapılmış aşılardan hangi aşı nasıl yapılır, nasıl icat edilir, kaçıncı fazında ne oluyor? Aman Allah'ım, aşı profesörü herkes. Herkes aşı profesörü. En büyük müftünün acaba bir bakayım kitaba diyeceği şeyler hakkında küçük bir çocuk bile bir briefing verebilir. Bilgi çoğalması var, cahillik artıyor. Kıyamet alameti. İnsanlar 124 bin peygamberin şeceresini çıkarabiliyorlar. Ama sabah namazı nasıl kılınır bilmiyorlar ne hikmetse. Bilgi çok, pratik yok. Alim dolu her yer, profesöründen hocasına kadar, allamesine kadar, hoca efendi hazretleri. Adı bile yok adamın, hoca efendi hazretleri. Ama adam şeytanın ona kurduğu tuzaklardan bile haberi yok. Siyasete alet olmuş, ondan haberi yok. İnsanlar onunla makara geçiyorlar, haberi yok. Ama efendi hazretleri, hazret, hazret, herkes hazret mübarek. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözümüzün içine soka soka haber verdiği bir şeydir. Bu da iki. Üçüncüsü, fitneler yağmur damlaları gibi düşecek başınıza buyuruyor. Bir tane fitne, iki tane fitne değil. Yağarken sağanak bir yağmur kaç damla acaba yağdı diye ölçümü yapılır mı? Akıllı bir insan yağmur damlası sayabilir mi? Aklı olmayan kaç damla bu diye akşama kadar saymaya çalışır. Fitneler yağmur damlaları gibi başınızdan yağacak buyuruyor. Bu ne demek? Hatta bir gün Medine'yi uzaktan seyrederken şu Medine'deki evlerin çatılarına yağmur yağar gibi fitne yağdığını görüyorum buyuruyor. Demek ki aile fitnesi, kendi çocuklarımıza güvenememek, hısımlarımızla, dünürlerimizle yaşayamamak, eğitilmiş diplomalı çocuklarımız olduğu halde başımızın çocuklarımızla, eşlerimizle belaya girmesi, dostlarımızın dostluğunun anlamının kalmaması, bütün bunlar kıyamete doğru yağmur gibi başımıza yağacak fitneler, siyasi fitneler, ekonomik fitneler, coğrafya fitneleri, askeri fitneler, düşman fitneleri, bunları zaten herkes biliyor, saymaya gerek yok. Bu da 3. Dördüncüsü de cimrilik damarlarınıza işleyecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarından parasını acıyan, babasından parasını acıyan, eşinden parasını acıyan, eşim cimridir nasıl olsa diye ben de gideyim çalışayım diye sokaklarda, atölyelerde çalışan kadınlar, karısının parasında gözü olan, karısının ayakkabısını bile almak istemeyen cimri insanlar, Müslüman oldukları halde belki de, bu görüntü de kıyamet yaklaştıkça ağırlığı artarak gelecek. Bugün çocuğuna parasını acıyan insanlar, yarın çocuğunun içtiği suyu bile acıyacaklar. Artarak devam edecek. Bu tabii ki cimriyse ölsün gitsin diyecek şekilde değil. Bu cimrilik hayatı etkileyecek, dini etkileyecek, camiyi etkileyecek, iş yerini etkileyecek, her yeri etkileyecek. Adı üstünde cimrilik, insanların aldığı nefeste bile cimrilik yaptıklarını görebileceğiz. Bu kıyamete yakın muhakkak gerçekleşecek. Ve dördüncü nokta bu. Beşincisi de ölüm artacak. Yani öldürme anlamında, cinayet anlamında. Buna trafik kazasını, iş kazalarını, hastalıkları, pandemileri veya savaşları, terörü neyi katarsanız katın, 3 iken ölüm oranı sebep olarak işte hastalıktan, savaştan ölüyordu insanlar. Bir de ecel dediğimiz, sanki öbürleri ecel değilmiş gibi, ecelden ölüyorlardı. Gerisi yok. Şimdi ölüm için binlerce sebep var. Bu 5 şeyi unutmuyoruz kardeşlerim. Dünyanın geleceği budur. İster Birleşmiş Milletler, Birleştirilmiş Milletler kanunla bunları engellesin, ister kabul etsin, dünyanın geleceğinde bu 5 büyük sorun var. Çare yok. Kıyamete doğru gidiyoruz. Yani bu dünya treninin yolu bitiyor. Raylar bitiyor. Raylar bitince bu tren sıkışıyor. Tren sıkışınca içerideki yolcular şöyle bir sarsılıyor. Bu birinci sebepten, ikinci sebep, üçüncü bir sebepten sarsılıyor. Bu olacak. Ya diyeceğiz ki biz dünyanın sonunun gelmesini kaldırdık. Dünya yıkılmayacak. Bir 10 milyon senesi daha var dünyanın. Ya böyle bir kararname çıkarılacak. Artık her şeyi sosyal güvenlik yasasına göre yapabiliyoruz ya. Bir ya böyle yapacağız ya da bitiyor. Yol bitiyor, çare yok. Bitince de yol, herkes haddini bilecek. Limenil mülkül yevm diyecek Allah. Hadi konuşun bakalım. Kimin söz hakkı şimdi? Nerede Karunlar, Nemrutlar, Firavunlar, Birleşmiş Milletler, NATO'lar? Neredesiniz? Neredesiniz? Kardeşlerim, keşke biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için doğum haftaları yapacak yerde ibret haftaları yapsaydık. Bizi ahirete nasıl hazırlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Keşke bunu anlasaydık. Çiçekti, güzellikti, harikalardı diyecek yerde biz kıyamete hazırlık programlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenseydik de bu kaosa düşmeseydik. Şu anda kaos içerisindeyiz. Kafirlerin bir kaos içerisinde olması normaldir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş, ondan ahiret bilgileri, yerleri gökleri yaratan Allah'ın verdiği bilgileri öğrenmiş olan Müslümanlar olarak namaz kılan kimseler olarak, tesettürlü Müslüman kadınlar olarak bu kaosa biz düşmemeliydik. Düşemezdik aslında. Biz ölürken bile tebessüm edecek kabiliyette bir imana sahibiz. Allah-u Teala'nın izni ve keremiyle mevcut durumumuz hiç Müslümanca değil. Evet, ekonomimiz iyi değil. Hani dünya çapında sorunlarımız var. Bunlar da Müslümanca değil şüphesiz. Bu sorunlarımız da Müslümanca değil. Ama biz kaos içerisinde, gergin, kendi evinde bile rahat edemeyen, eşiyle bile mutlu olamayan, çocuğuna bile endişeyle, korkuyla bakan, katilinin çocuğu olabileceğini düşünen insanlar biz olmamalıydık. Asla ve kat'a dinimiz bizi böyle yalnız bırakacak, bu konularda yalnız bırakacak bir din değil. Biz yanlış düşünüyoruz. Bu yanlış düşünmemizde kardeşlerim 3 temel neden var. Bundan dolayı yanlış düşünüyoruz. Birincisi, realite olmayan bir hayat istiyoruz. Yani gerçeği olmayan bir hayat istiyoruz. Nedir gerçeği olmayan? Ben evlenmeyeceğim, hamile kalmayacağım ama anne olacağım. Bu hayatın gerçeği değil ki. Böyle olmaz ki. Hem dişlerim ağırmasın diye yemek yemeyeceğim, bir şey ısırmayacağım, karnım doyacak. Dünyada böyle bir hayat olmaz ki. Hem kar manzarası seyretmek istiyorum, çok güzel, kar topu atacağım. Hem soğuk olmayacak, gaz masrafı vermeyeyim, kömür masrafı vermeyeyim. Böyle bir hayat olmaz ki. Hem Allah'ı seveceğim, peygamberini seveceğim, hem de hiç bedelini ödemeyeceğim. Ben sevdim deyince hop beni Ebu Bekir Sıddık'ın yanına taşıyacaklar kıyamet günü. Var mı böyle bir dünya? Var mı böyle bir Müslümanlık? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adam gelip de ya Resulullah ben seni çok seviyorum deyince, o zaman bir torba bul, dert doldurursun ona beni seviyorsan. Demedi mi ona? Yani mecazi olarak beni seven dert görmeye hazır olsun. Buyurmadı mı? Biz gerçeği, hayat gerçeğini, dünyanın liyebluvekum eyyukum ehsenu amela, hanginiz daha iyi iş yapacak, onu görmek, sınamak için sizi bu dünyaya gönderdik talimatını Allah-u Teala'nın nasıl unuturuz ki? Hayat bu, sınanmak için, pişmek için girdiğimiz fırında sıcaktan şikayet ediyoruz. Çocuklarımızda eğitim sorunumuz var. Nuh Aleyhisselam da mı İmam Hatip'e gönderemedi çocuğunu da onun için çocuğuyla başı belaya girdi? Niye peygamberler çocuklarında sorun yaşadılar? Adem Aleyhisselam'ın kaç çocuğu vardı da biri öbürünü öldürdü? Hayat budur. Dünya budur. Çok biz hayalperest bir hayat yaşıyoruz. Hani hastalanırsan iğne dahil, aspirin dahil, her şey bedava, sosyal güvence, sen zaten emekli maaşın da hazır. Bu laflara inanıyoruz biz. Bunlar dünyanın sakızları. Sosyal güvenlik dediğin sakızdır. Ecele engel olmuyor. Aile sorununa engel olmuyor. Tam aksine sosyal güvenliğimiz, refahımız arttıkça aile sorunumuz arttı. Siyasi kaosumuz arttı. Vatanseverliğimizde bile şüphe oluşmaya başladı. Herkes vatanını seviyor ama ona yumurta getirecek vatanını seviyor herkes. Fedakarlığa gelince sevgi lafta kalıyor. Hayat bu imtihanların içinden çıkıp Allah'ı bulma hayatıdır. Bu hayat kaos hayatıdır. Huzur cennettedir Allah'ın izniyle. Bu bir. İkincisi, biz 30 yaşındayken de bu dertlerden şikayet ediyorduk. 40 yaşındaydı şikayet ediyoruz. 70 yaşına geldik hala şikayet ediyoruz. Yani hayat bir öğretmen olduğu halde, hayat bizi eğitmesi gerektiği halde. Bu oyuncaklar 20 yaşında bitmeli canım. Evleninceye kadar canım gülüm verdi aldı laflar, mesajlar, edebiyatlar. Evlenince baktın ki hayat böyle bir şey değilmiş. Bir ibret alma. Geçmişten öğüt almayı beceremediğimiz için 70 yaşında 17 yaşındaki delikanlılar gibi şikayetler yapıyoruz. Her seçimde bize vaatler yapılıyor. Seçimden sonra eski tas eski hamam oluyor gibi biz de kendi kendimizi her seferinde aldatıyoruz. Ramazan geliyor. Bu Ramazan'da tam tövbe edip Rabbimize dönecekken Ramazan'dan sonra Ramazan dosyasını kaldırıyoruz. Hacca giden haçtan sonra dosyayı kaldırıyor. Halbuki o bir eğitimdi. O bir kaplıcaydı. ağrılarımızı, sızılarımızı, hastalıklarımızı bitirecekti. Becerip

isek biz, imanımız, Allah'a bağımız, cennet projelerimiz üzerinden de yürümeliydi. Evet, sadece iman ettim deyip apartmanın çatı katında yatacak halimiz yok. Bodruma inecek halimiz yok. İşe de gideceğiz. Ama ekonomiyi tek sorun veya dış ülkeleri tek sorun, kapitalizmi tek sorun, aileyi tek sorun görüp Allah ile iletişimimiz konusunda arıza varsa bu arızaları giderme meselesinde yanlış yapıyoruz. Dengesiz Müslümanlık yaşıyoruz. Ya elimize tesbihi alıp akşama kadar Subhanallah dersek dünya düzelecek zannediyoruz. Bu yanlış. Ya da hiç elimize tesbih almıyoruz. Para kazandıkça dünya düzelecek zannediyoruz. Filan zalim ülkeyi, filan mel'un ülkeyi hizaya getirirsek dünya düzelecek zannediyor. Bu da yanlış. Bir denge gerekiyor. Maneviyatımızla maddiyatımız arasında denge gerekiyor. Bu üçlü sac ayağını başarılı bir şekilde kuramadığımız için de bir türlü dertlerimiz bitmiyor kardeşlerim. Meselemiz bu. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün evlenen genç kardeşlerime de, evliliğinin 50. yılını yaşayan ihtiyar kardeşlerime de, hepimize şu hayatı 3 kelimede özetlemişti. 3 kelime. Hepimiz bu hayatın sırrını, aile sorunu yaşıyorsak da, ekonomik sıkıntımız varsa da, siyasette bir problem içinde isek de, her neyse, camide, iş yerinde, sokakta, evde, her yerde şu 3 kelimeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den alıp, tamam ya Resulallah, bu bana enerji oldu, ben aradığımı buldum diyebilirdik. Ne buyurdu? Dikkat edin, dünya tatlıdır ve yeşildir. Dikkat edin. Bir, dünya tatlıdır ve yeşildir. Bir, toprağı çeker yani dünyanın. Toprağı çeker. Bir kardeşimle ilgili hatıra nakledeceğim. Şu dünya tatlıdır, yeşildir'i tercüme etmek için. Dedi ki hocam, babam tutturdu, beni memlekete götürün. Doktor da tutturdu, bunu arabaya veya uçağa korsanız tabut alın yanınıza. Bu gitmez. Son zamanını evde yaşasın. Tutturdu babam, ben gideceğim. Etme baba, doktor izin vermiyor. Bu evde cihazları bırakıp seni bir yere götüremeyiz. Yani cihazla yaşıyor adam. Son günlerinde. Namazlı, niyazlı bir adam. Ben memleketime gidip namazlarımı orada kılacağım. Baba etme, eyleme. Yalvarmışlar. Sonunda anlaşmışlar. Anlaşmışlar. Çocuklarıyla baba anlaşmışlar. Demiş ki o zaman memlekete gidin, bizim evdeki tahtalardan birini sökün getirin, ben o tahtanın üstünde namaz kılayım bari demiş. Son namazı. Nitekim tamam demişler. Ama tahta gelmeden adam gitmiş, başka bir tahtanın içine girmiş, sandığa girmiş. Dünya tatlıdır, yeşildir diyen Resulullah'a canlarımız kurban olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Memleket sevgisi bu işte. Seni çocuğuna düşman ediyor, abinle savaştırıyor, babanla, ananla savaştırıyor memleket sevgisi. Çorak, ıssız, kıraç bir yer. Daha sonra nasip oldu. O arkadaşın köyüne gittim ben. Allah'ını seversen baban burayı mı özledi? O zaman daha güzel miydi burası yoksa dedi. Ağaç yok. Bir iki tane kavak ağacı olan bir yer. Ağaç yok, yeşillik yok, su yok, çeşme yok. Ama oradan bir tahta getirin, onun üstünde namaz kılayım. Beceriyor şeytan. O senin çorak arazini kâbeleştiriyor senin gözünde. Dünya budur. Mümin kimdir? Bu tuzağa düşmeyen insandır. Memleketim ucuz değil şüphesiz. Ama Kabe de değil. Allah'tan değerli değil. Benim sağlığımdan değerli değil bir defa. Hayatımdan kıymetli değil. Bir, iki, ikinci cümlesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi neydi? Dikkat edin. Dünya tatlıdır ve yeşildir ha. Yani caziptir. İki, kesinlikle Allah her birinize bu dünya imtihanını verecek. Kimine işte o dedenin olduğu gibi memleket sevgisi olarak verecek, kimine yönetici olup, müdür olup, işte vekil olup, dünyada insanları idare etme olarak, kimine para olarak verecek. Dünyadan herkes imtihan nasibini alacak. Bunda da hiç çare yok. E niye? E niye gönderdik Allah'ı?

0: Allah-u Teala tatil yapmaya göndermedi ki dünyaya. Babamızı cennetten buraya tekrar geri dönüş şartlarını belirlemek için gönderdi. Herkes bu nasibi alacak. Dünya imtihanından bir çeşit nasibini almayan kimse yoktur. Yoktur. Üçüncü cümlesi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, dünya imtihanına dikkat edin. Tekrar aynı noktaya geldi. Bir, dünya yeşildir, caziptir, tatlıdır. İki, herkesin bu dünyada bir imtihan nasibi olacak. Görecek Allah ne yaptığınızı. Üç, cennete girmek istiyorsanız dünyaya dikkat edin. Meşhur hadisi şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bu pencereden bakamadığımız dünya başımızın belası oldu. Bugün hayat bizim için soğuk, stresli ve bunaltıcı bir hayata döndü. Ne yazlıklar, ne kışlıklar, ne emekli maaşı huzur vermiyor bize. Camilerde bile aradığımız huzuru bulamadığımız bir dünyada yaşıyoruz. Bu ne menem bir derttir bu ya. Camide insan stres yaşar mı? Ramazan-ı Şerif'te boşanma kararı alır mı insan ya? Ramazan-ı Şerif gibi rahmet ayında insan eşinden ayrılmaya karar verir mi? Ramazan ayında bile çocuğuyla barışamıyor. Çocuğunu bağrına basamıyor. Olabilir mi bir Müslüman? Olur, olur. Neden olur? Çünkü biz işin aslını yakalayamadık. Müslümanlığı sadece cami zannettik. Hayır, hayır. Müslümanlık aynı zamanda aile huzuru demektir. Müslümanlığı sadece hacca gitmek zannettik. Hayır. Müslümanlık aynı zamanda helal kazandığın iş yerindeki cihadındır senin. Helal savaşı diye bir savaşın var senin. Kudüs'ü kurtarmaktan çok Müslümanların bankadan kurtulması, faizden kurtulması diye bir cihadı vardır. Hayat budur. Kudüs'e gözünü takmışsın sen. Hain İsrail, hain Yahudi, hain faiz nerede? Bir tek pencereden, at gözlüğü diyorlar ya, o gözlükten baktığın için sen hayatı böyle anlıyorsun. Bombalar yağıyor olabilir. Stresler, fitneler, huzursuzluklar, zaman daralması, cimrilik, her şey olabilir. Önümüzde bir Ebubekir diye örnek var. Radiyallahu anhu erda. Dünyada Müslüman olarak, Allah'ın kulu olarak ondan daha iyisi yok peygamberler dışında. Kur'an'ımız, Allah'ın kitabı, bizzat Allah'ın kitabı şahit ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Ebubekir'den fazla seven yok. Mümkün değil. Ne hanımları, hiç kimse. Müslümanlar arasında onun gibi seveni yok. Onun gibi ona hizmet edeni yok. Ama bir acı gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunun yükseklere çıktığı, bedeninin cansız kaldığını gördü. Tutmayın beni, bu dünyada bana hayatın gereği kalmadı. Peygamberimin olmadığı bu dünyada ben nasıl yaşarım? Öldüm, bittim, çabuk beni acile kaldırın, kalp krizi geçiriyorum demedi. Mübarek yüzünden Efendimizin kaldırdı kefen olarak konan ya da elbisesini kaldırdı. Senin dirin de güzeldi, ölün de güzel ya Resulullah dedi. Tekrar kapattı, döndü insanlara. Kim Muhammed'e tapınıyorduysa işte öldü dedi. Allah hayy ve kayyumdur. Biz Allah'ın dinindeyiz. Ya Allah, o acıya nasıl katlandı? Bu cümleyi nasıl söyledi? Ebubekir radıyallahu anh imtihanın ne olduğunu anlamış birisiydi. Kutlu doğum haftası yapmaya vakti yoktu. Ey Müslümanlar, cenaze töreni yapmaya bile vakit bulamadı. Çünkü Muhammed'in dini ve davası Muhammed'den değerliydi onun gözünde. Tuttu Ömer'e dedi ki bu cenazeyi böyle bırakalım. Bu Resulullah'ın dinini kim devam ettirecek, nasıl devam edecek, gel bunu kararlaştıralım dedi. Dost bu. Bunun için sıddık oldu zaten. Törenle vakti yok. Düğünler, mobilyalar, görkemler. Aman Allah'ım, bir düğün davetiyesi geliyor ki yani o davetiye 1000 tane basılmıştır. Onları toplasa Afrika'da bir köye götürse o parayı 6 ay yaşarlar herhalde. Bir 150 gram geliyor davetiye. Altın kaplama zannediyorsun. 6 ay sonra da mahkemeye verip boşanıyorlar zaten. Davetiyeler, Düğün ziyafetleri, samanlıkta hiç düğün nedir bilmeden köy imamının kıydığı nikahla yaşanıp 15 çocuk, 150 torun sahibi olan insanların mutluluğunu getirmiyor. Çünkü mümin, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş insan, Ebu Bekir olmak zorundadır. Gamlar, kederler, sıkıntılar yağmur gibi yağsa bile aslını unutmuyorsun. İmtihan dünyasında o sevdiğin peygamberi bile sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kaybetmeye hazır bir mantıkla yaşayacaksın. Ebu Bekir'in radıyallahu anh imanından mı şüphemiz var? Sevgisinden mi şüphemiz var? Yoksa vefa böyle olmaz, bu cenazeyi nasıl bıraktın gittin mi diyeceksin? Ya da ey müminler, o gün ağlayıp sızlasaydı, matemlere bürünseydi, kafasını Mescid-i Nebi'nin duvarlarına vursaydı, ey peygamber beni bıraktın, nereye gittin? Ne ben bu dünyayı ne edeyim şimdi deseydi, mevlütler okusaydı o gün, ilahiler dizseydi, bugün Müslümanlık diye bir din bulur muyduk zannediyorsunuz? Yoksa bir sabah kalkıp Musa aleyhisselamın öldüğünü gören İsrail oğullarının o gün Tevrat'ı yazıp bozup çizmeye uğraştıkları ve kendilerine göre bid'at bir din çıkardıkları gibi uyduruk bir İslamiyet mi kalacaktı elimizde? Ebu Bekir oydu işte. Allah ondan razı olsun. Törenle değil, özle uğraştı. Biz Efendimizin cenazesiyle karşılaşacak halimiz yok. Ama evimizde çocuklarımızdan, eşlerimizden, akrabalarımızdan peygamberin sünnetinin öldürülme hamlesini görebiliriz bir gün. O gün Ebu Bekir olacaksın. Herkesin İslamiyet'in ambalajıyla uğraştığı, ruhuyla uğraşmadığı bir günü gördüysen ne istiyorsun daha? Al işte Ebu Bekirlik günü geldi. Sen de bugünün Ebu Bekir'i ol o zaman. Zor ama değil mi? Tören yapmak kolay. Yüksek büyük hoparlörlerle, çözünürlü yüksek programlarla şov yapmak kolay. Kardeşlerim, ben dünyayı, ülkemi, insanları, hatta ailemi değiştiremiyor, hayra götüremiyor olabilirim. Hayırda kalma savaşı yaparım bu sefer. Bari bu tohum çürümesin derim. Rabbimin huzuruna da öyle giderim. Bari ben bozulmayayım derim. Çünkü bilirim ki dertleri saymak, ağıt yakmak bir ibadet çeşidi değil Müslümanlıkta. Yarın büyük bir zafer gelecek diye, Mehdi gelecek diye, İsa aleyhisselam gelecek diye beklemem. Onlar gelmeden ben benim evimin Mehdi'si olayım derim. Dünkü dedelerim, dünkü Müslümanlar öyle uçuk beklentiler içinde oldukları için bugün ben huzursuzluk yaşıyorum zaten. Ayakta durmayı beceremedikleri için ben bugün çökmüş bir hayat yaşıyorum. Ailem, ekonomim, siyasetim kaos içerisinde. Kardeşlerim, mızmız etmeye, ona buna sitem etmeye, düşman çeşidi saymaya asla vaktimiz yok. Her birimiz, imanımız, onurumuz ve aklımız, bu üç şeyi koruma savaşı yapacağız. İmanımız, onurumuz ve aklımız. Çünkü bu yaşadığımız olaylar her birimizi akılsız yapabilir, cinnet geçittirebilir, onurumuzu perişan ettirebilir, imanımızı satışa çıkarttırabilir. Maazallah. Her birimiz iman, onur ve akıl koruması üzerinde çalışacağız. Bitti demeyeceğiz. Kur'an burada kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti burada. Nasıl bitti ki bu? Kim bitiriyor bu mücadeleyi diyeceğiz. Ben yaşıyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisi olarak yaşıyorum. Eşim yaşıyor. Çocuklarım yaşıyor. Kapatırız kapımızı. Evimizi küçücük bir dünya yaparız. O dünyada rampaydı, yokuştu, düzdü demeden yürümeye devam ederiz. Ta ki Allah'ı buluncaya kadar. Cennetini buluncaya kadar. Ve ben Allah ile bağlantımı İhlasla devam ettirdiğim sürece hiçbir işi küçük görmem. Kendimi de küçük görmem. Eğer yarın Mehdi aleyhisselam gelecekse benden emaneti teslim alsın. Son kalan bendim, görsün bunu diye düşünürüm. Dilerim ki henüz gelmesin. Çünkü ben varım. Ben Allah'ın dinini yaşatmaya devam ediyorum olsun. Kardeşlerim, bu dünyanın bütün dertleri toplansa, hepsine bir puan verilse, Adem Aleyhisselam'dan beri insanoğlunun çektiği bütün dertler, bütün işkenceler, hapishaneler, hastanelerde, yoğun bakımda, şurada buradaki beklemeler, hepsi toplansa, hepsine özgül bir ağırlık verilse, bunun bir sınırı var. Şu kadar katrilyon rakam yapacak. Cennetin bir sınırı yok. Şu kadar katrilyon sene değil, sonsuz. Ben en çetrefilli, en çıkılmaz sokakta yürürken bile bu sokağın sonu var diye düşünüyorum. Bilemedin ölüme kadar. Öldün mü bitecek. Cennetin sonu yok. Bir Müslüman becerip sonsuz cennetle sonu olan sorunları karşılaştığında, değerlendirme yaptığında çekilmeyecek, katlanılmayacak bir şey olmadığını çok rahat anlar. Bizim problemimiz dünyayı cennet gibi sonsuz zannetmekten kaynaklanıyor. Kardeşim, burası imtihan yeri. Bu imtihanı kazanacaksın, iş sahibi olacaksın ya. Bu imtihan olsa olsa sabahtan akşama kadar sürecek. Hadi 2 gün sürdü diyelim. Ondan sonra imtihan sonucuna göre bir yere yerleşeceksin. Bu gözle baktığımızda ne ailedeki sorunlar, ne siyasetteki sorunlar, ne gençlerin huysuzlukları Allah'ın izniyle bizi çökertemez. Ne deriz? O bittiyse davası burada deriz. O 3 günse cennet sonsuz deriz. Böyle bakmayan hocayı da dinleme, sana bunu göstermeyen kitabı da okuma sen. Allah'ı, sonsuz cennetleri tehdit olarak sonsuz cehennemi önüne koyunca 10 dakikada vakit değil, 10 yılda bir vakit değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Üzülme, birçok hat

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i

0: Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
8: daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: 103.2 Özel FM.
10: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.

Özel FM. Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: Dinleyenler, yeni bir programdayız. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Bugün de yine gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber çeşitli coğrafyalarda yaşanmış bazı konulardan bahsedeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. Birçok programda işgalci siyonistlerin Filistin bölgesinde ve diğer bölgelerdeki saldırılarından bahsetmiştik. Hocam bugün de ilk olarak Siyonistlerle ilgili Siyonistlerin Savunma Bakanı İran'ın kendilerine tekrar saldırabileceği ihtimalinden bahsederek İran'a yönelik tehdit içerikli bir açıklamada bulundu. Açıklamanın detayları nelerdir ve siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Tabii İsrail her şeyden önce saldırgan bir ülke. Onu herkes biliyor. Gazze'de yaptıklarından da belli saldırganlıkları. Onun dışında tabii 77 yıldan beri, 78 yıldan beri saldırganlıkları devam ediyor. Onun ötesinde tabii tehdit dili de kullanıyorlar. Suikastlar, tehdit dili vesaire. Yani ne diyorlar? Haydut ülke, rock state diyorlar. Batılılar buna rock state. İsrail haydut bir devlet. Zaman zaman Türk yetkililer de Demirel de bu ifadeyi kullanıyordu Yunanistan'a karşı. Yani Yunanistan'la şu anda İsrail arasında da bir bağdaşıklık var, bir koalisyon var. Bir ittifak var. Ondan da herhalde yeri gelince bahsedeceğiz. Ama dediğimiz gibi yani İsrail hakikaten haydut bir devlet. Dolayısıyla herkesi tehdit etmeyi üzerine bir vazife olarak görüyor veya sayıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz da bu anlamda İran'ın saldırması halinde, füze kullanması halinde İsrail'e onu taşağına geri döndüreceklerini söylüyorlar. Bu ifade aslında Amerikalıların ifadesi. Amerikalılar bu ifadeyi 2. Dünya Savaşı'ndan beri sıklıkla kullanıyorlar. En son Richard Armitage diye Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musharraf döneminde Pakistan'a karşı kullanmıştı. Daha sonra emekli olurken Musharraf herhalde bunu açıklamıştı. Demişti ki Richard Armitage bize karşı Pakistan'ı işte taş çağına geri döndürmekle tehdit etmişti. Yani yapabilirler mi yapamazlar mı ayrı, ama 2. Dünya Savaşı'ndan beri özellikle Soğuk Savaş döneminde bunu söylediler. Niye dayanarak bunu söylüyorlar? Tabii geçmişlerinde bunların kaportalarında, tabiri caizse bagajlarında daha doğrusu ne var? Japonya'ya, Nagasaki gibi şehirlere, Japon şehirlerine attıkları nükleer silahlar var, atom bombalar var. Atom bombalar tabii kötü şöhretle birlikte günümüze kadar anılmaya devam etti. Dolayısıyla bir korku meydana getirdi. Yani bu bitki örtüsünü işte insanları yakıp kül ediyor ve bıraktığı hastalıklar da nesiller boyu devam ediyor, geçmiyor. Dolayısıyla bu taşağını döndürmek ifadesinden birçok şey anlaşılabilir. Ama burada kas İran'ı nükleer silahlarla tehdit etmiyor. Yani ifadelerinde öyle bir şey yok ama enerji tesislerine, enerji altyapılarına vesaire, yani İran'ın medeniyetini yok edecek, İran'ın medeniyetinin dayandığı bütün dayanakları yerle bir edeceklerini ve dolayısıyla yaşam alanlarını mahvedeceklerini, İran'ın yaşam alanlarını mahvedeceklerini söylüyorlar. Tabii devletlerin ve insanların, canlıların iki şeyi var. Bir yaşam alanları, bir yaşam tarzları. Özellikle insanlar açısından bu böyle. Yaşam alanı nedir? İşte sudur, ondan sonra meralardır, ondan sonra elektriktir vesaire. Özellikle günümüze yansımaları noktasında bunları söyleyebiliriz. Bunları ortadan kaldırdığınız zaman insanlıktan da çıkmış oluyor. Yani eski çağlara, taş çağlarına geri dönmüş oluyor. Yani elektrik yerine mumla veya mumu da bulabilirseniz tabii. İlkel araç ve gereçlerle aydınlatma veya ısınma veya barınma ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayabilirler veya karşılama mücadelesine girebilirler. Yani İsrail de bunu ifade ediyor. Yani İran'a tabii gözdağı veriyor. Diyor ki elimizde her türlü silah var, her türlü imkan var. Dolayısıyla İran'ın yaptığına pişman ederiz. Yani bize meydan okumasına veya saldırmasına, füzelere saldırmasına pişman eder vesaire diyorlar. İran'da doğrudan son sıralarda İsrail'e yönelik bir saldırıda bulunmadı ama İsrail'in ve Amerika'nın müttefikleri olarak gördüğü kimi Arap ülkelerine yönelik olarak saldırıları bir şekilde devam ediyor. Şimdi aslında bu taş çağına dönmek dönmek veya döndürülmek kimin için geçerli onu bilemiyoruz. Yani İran için olabilir. İsrail'e de olabilir. İsrail de bulabilir bu. Neden? Neden diyor. Yani burada Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin ilk sayfasındaki ayetlerden bir tanesi öyle tabiru ma'alehu tedbira ifadesi var. Bayramlarda da bu okunuyor. Müezzinler namaz esnasında okuyorlar bunu. Öyle tabiru ma'alehu tedbira, yani onların dikiltilerini, yükseltilerini yerle bir edecekler anlamında. Yani bu İsra suresi ve İta ayetleri İsrail'le alakalı. Birinci ve ikinci azgınlıklarını veya bozgunculuklarını bir şekilde ifade ediyor. Ve mescide girdiklerinde, yani Mescid-i Aksa'ya veya Kudüs'e girdiklerinde onların yapılarını, binalarını yerle bir edecekleri ifade ediliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Yani Kur'an-ı Kerim şaşmaz. Dolayısıyla o gün hangi gündür? Bugün mü, yarın mı, ertesi gün mü? Onu bilemeyiz. Zaman mefhumu noktasında bu şey diyemeyiz. O Allah'ın gaybında saklı bir şey. Ama sonuç itibariyle onları bekleyen bir tehlike var. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bir tehlike var. O da Kas'ın tam bahsettiği şey. Yani taş çağına dönmek veya döndürülmek. Dolayısıyla bunlar şimdi tehdit ediyorlar İran'ı, işte taş çağına döndürmekle tehdit ediyorlar ama dolayısıyla başlarına gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de cezaen vaka diyor. Yani uygun bir ceza, uygun bir ceza. Hatta Arapça'da bir ifade var. O da şu, yani insan şeyiyle nedir o, bir şekilde söylemiyle ya da iddiasıyla imtihan olur diyorlar ya, ona benzer ifadeler var. Arapça'da bir ifade var, aklıma tam olarak gelmedi, bunu karşılayan bir ifade. Dolayısıyla cezaen vifaka, yani uygun bir ceza onları beklemekte. Yani azgınlıklarını bir şekilde törpüleyecek, onları taş çağına döndürecek bir ceza söz konusu. El ceza min cinsil amel diyor Araplar, bu çok önemli. Yani ceza müeyyideler işin türüne göre şekillenir, türüne göre. Yani türü işte soykırımsa soykırımla muahize edilebilir, tecziye edilebilir, cezalandırılabilir vesaire. Dolayısıyla insanlar şey olması lazım, mütevazı olması lazım, insani duyguları ön planda olması lazım. O zaman başına hiçbir şey gelmez. Ama sen gel binlerce kilometre öteden toplan, ondan sonra Filistin'den yurdunu işgal et, ondan sonra onlara bir de soykırım uygula ve teşhire hazırlan. Filistinliler yeniden teşhir edilmekten, Gazze'nin yeniden teşhire maruz kalmasından veya teşhire maruz kalmasından endişe ediyorlar. İslam dünyasını, Hamas İslam dünyasını göreve çağırdı. Diyor ki İsrail bizi teşhir edecek. Dolayısıyla buna karşı önlem almak sadece bizim görevimiz değil. Zaten bizim gücümüz bir yere kadar sınırlı. Dolayısıyla İslam dünyası bize ve Filistinlilere, kutsal topraklara sahip çıkması lazım diye mesaj veriyorlar. Doğrusu da bu. Dolayısıyla hakikaten İsrail ateşle oynuyor. Zaten şimdiye kadar böyle ateşle oynadı. Külleme avukatu nâral harbi atva Allah. Yani ne zaman savaş ateşini yaksalar Cenab-ı Hak onu söndürür diyor. Tabi istisnalar var, söndürmedikleri dönemler de var. 7 Ekim 2023 sonrasında açtıkları ateş devam etti. Demek ki burada da bir hikmet var. Cenab-ı Hak genel olarak Yahudilerin veya İsrail'in, Beni İsrail'in açtığı ateşi söndürüyor. Savaş ateşini söndürüyor. Ama bu defa, bazı defalar söndürmüyor. Burada da başka hikmetler var. Tarihin dönüşüm gibi vesaire. Veya sonlarının bu süreçte gelmesi gibi. Dolayısıyla Kas'ın sözleri aleyhinde bir delildir. Dolayısıyla yarın başlarına bir şey gelirse ancak kendilerini suçlasınlar. Yani öyle demek durumundayız.
0: Teşekkürler hocam. Geçen hafta İran ve ABD arasındaki son yaşananlar hakkında bilgi vermiştiniz. Hocam bu hafta neler söylemek istersiniz?
1: Evet. Şöyle, her ne kadar tehditler havada uçuşuyorsa da fiiliyatta bir gelişme olmadı. Yani zaman zaman Hürmüz Boğazı hareketleniyor vesaire, füzeler ateşleniyor vesaire. Fakat tam da topyekun bir savaş veya Kamil diyelim, Şamil bir savaş, yani kapsamlı bir savaş olmadı. Yani bize göre iyi ki olmuyor. Tabii biz bunların nereye evrileceğini veya sonuçlarını kestiremeyiz. Ondan dolayı hayırlı şerri en iyi Cenab-ı Hak bilir. Biz ise zahire göre işte yorumlamaya çalışıyoruz, hükmetmeye çalışıyoruz. Ama bir taraftan da zaman baskısı var. Bölgede ve dünyada seçimlere doğru gidiliyor. Bilindiği gibi Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre seçimleri, yenileme seçimleri var. Üçte biri mi, üçte ikisini? Herhalde kongrenin üçte biri hatırladığım kadarıyla yenileniyor. Dolayısıyla bu yenilenmede demokratlar ipi göğüsleyecek olurlarsa, yani öne geçecek olurlarsa, Trump topal ördek haline gelecek. Dolayısıyla savaş etme kapasitesi azalacak. Yani kongre onu dizginleyecek. Demokrat ağırlıklı kongre onu bu takdirde dizginleyecek. İşte Trump da ondan korkuyor, endişe ediyor. Yani yetkililerin bu şekilde tırpanlanmasından vesaire endişe ediyor. Onun için seçimlere hazırlanıyor. Şimdiden seçimlere hazırlandığı söyleniyor. Ondan dolayı da seçimlere giderken İran saldırılarına bir mola vermekten bahsediyor. Ama tehdit dilini de eksik etmiyorlar. Yani İran'a vurabileceklerini söylüyorlar. Bir taraftan İran'ın nükleer silahları yok. Olsaydı bizi de vururdu. Nükleer silahlar kullanmaya gerek yok. Biz onu dize getirdik diyorlar. Diğer taraftan İran hala pes etmedi diyorlar. Vesaire diyorlar. Ama bu arada seçim takvimi de girmiş oldu. Dediğim gibi Kasım ayının eli kulağında. Yani şurada ne kadar kaldık? Eylül ayına geldik. Eylül'de Ekim ayı var. Ondan sonra Kasım ayı geliyor. Dolayısıyla seçimlere hazırlanması lazım Trump'ın ve seçim satın mailinde dediğim gibi bir yanlışlık olursa, yani dediğim gibi Amerikan askerleri vesaire kayıplar görürse, bu Trump'ın aleyhine olur ve savaşa bir seçim molası verilebileceği ifade ediyor. Ama hiçbir konu askıdan raftan inmiş değil. Yani bir tarafta Hürmüz Boğazı meselesi var. İranlılar Amerika çıkışmalı. Amerika burasının İran'ın kontrolünün dışına çıkması gerektiğini söylüyor. Ve İran'ın kontrolüne girerse nasıl kontrolüne girecek? Bütünüyle mi girecek? Umman Sultanlığı ile birlikte mi hareket edecekler? Dünyanın buna bakışı veya tutumu ne olacak? Bunlar hepsi cevap bekliyor. Yani tabii sorular belirsizliğini Hürmüz konusu belirsizliğini koruyor. Tabii yani nükleer konular da hala askıda bulunuyor. İran'la Amerika arasında veya dünya düzeni arasında bir mutabakata ulaşabilmiş değil. Trump mutabakatı, daha önce İran'la varılan mutabakatı rafa kaldırdıklarını, ateşkesin yürürlükte olmadığını vesaire söylüyor ama fiiliyatta tırmanma şeridine geçtikleri de gözükmüyor. Dolayısıyla yani her zaman yaptığını yapıyor. Trump belirsizlik politikası uyguluyor. Buna mukabil İran da altta kalmayacaklarını söylüyor. Pezeşkiyan tam kapasiteyle Amerika'ya cevap vermediklerini, yani kapasitelerini askeri düzeyde kullandıklarını söylüyor. Bu da üstü kapalı bir tehdit. Yani dilersek Amerika'ya daha büyük zararlar verebiliriz. Gücümüzü sadece küçük bir kısmını kullanıyoruz diyor Pezeşkiyan. Tabii ilginç bir şey. Bu arada tabii İran'la komşu ülkeler arasındaki gerilim de biraz azalıyor. Özellikle Azerbaycan boyutuyla alakalı. Türkiye ile zaten gerilim fazla tırmanmış değildi. Yani bazı füzeler düştü ama o sınırda kaldı. Onun ötesine geçmedi. Azerbaycan'la ilgili işte ilk başlarda biraz sürtüşmeler falan olsundu. Şimdi Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanı bu şekilde Azerbaycan'ı ziyaret etmiş. Aliyev ile görüşmüş. Aliyev ile Türkçe konuşmuşlar. Tabii ikisi de Azeri asıllı. Pezeşkiyan Mahabat'ta doğmuş. Kürt bir anne, Azeri bir babanın oğlu olarak hem Kürtçe de biliyor. Tabii belki yabancı diller, İngilizce vesaire de biliyor. Mahabat veya Irak'a gittiğinde veya Iraklı Mesut Barzani ile, Kuzey Iraklı Mesut Barzani ile görüştüğünde ana dili olan Kürtçe ile onunla anlaşıyor. Burada da baba dili olan Türkçe ile konuşmuşlar Aliyev'le. Hatta Aliyev ona demiş, Pezeşkiyan'ı sen Gürcü suyundan içiyorsun, biraz da Azeri suyundan iç, ata suyu gibisinden söylemiş. Burada şunu demek istiyorum anti parantez diyelim. İbrahim Reis'i vardı, eski Cumhurbaşkanı. O biraz Arap Türk düşmanı gibi gözüküyordu. Hatta Caracas'ı, yani Venezuela'yı ziyaret ettiklerinde eşi bizim tarihi düşmanlarımız belli işte Türkler, Araplar vesaire diye ifadeler kullanmıştı. Skandal bir biçimde oradaki televizyona. Şimdi ise Pezeşkiyan tam tersine genellikle bazen Türkçe ara cümleler kullanıyor, deyimler kullanıyor vesaire. Bu daha iyi. Yani çok kültürlü, İran'ın çok kültürlü, çok dilli bir ülke olduğunu çağrıştırıyor. Ve bunu da Cumhurbaşkanı en yüksek düzeyde kullanıyor ve konuşuyor. Oğlu var, Yusuf Pezeşkiyan. O da çok enteresan, nükleer silahlarla ilgili konuşuyor. Diyor ki ne farzdır ne vaciptir. Evet, dengelemek açısından, caydırıcılık açısından belki işe yarayabilir ama fakat nükleer silahlara sahip olsanız veya olmasanız ne değişir diyor vesaire. Daha makul düzeyde, daha makul şekilde konuşuyorlar. Hem babası Pezeşkiyan, hem Mesut Pezeşkiyan, hem de oğlu Yusuf Pezeşkiyan. Dediğimiz gibi çok yatıştırıcı bir tonda konuşuyorlar. Öyle gözüküyor. Bu aslında normalde İran'ın komşuları ilişkilerini geliştirmelerine katkı sağlayan bir usul. Ve inşallah İran hep böyle olur. Yani onların düzeyinde olur. Onların düzeyinde hareket eder. Böylece en azından bölgesel anlamda pürüzler azalır. Evet.
0: Teşekkürler hocam. Seçimden bahsettiniz. Siyonist eski başkan Ehud Barak'ın Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi durumunda kabullenmeyeceğini iddia etmesiyle ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet, pişkin bir adam. Yani Netanyahu pişkin bir adam hakikaten. Yani Bibi, İsrail'in son kralı diyorlar vesaire. Taçsız kral. Yani herhangi bir şekilde seçimlerle kral olmuş değil ama taçsız kral olarak da anılıyor. Yani fiili kral olarak anılıyor. 1996 yılından beri, yani Shimon Peres'in başbakanlığı bu şekilde kaybetmesinden beri seçimlerle Netanyahu şu veya bu şekilde ülkeyi yönetiyor. Ara ara bazen Şamir gibi adamlar hükümet ettilerse de fakat 96 yılından beri mütemadiyen aralıklarla da olsa Netanyahu İsrail'i yönetmiştir. Dolayısıyla Amerika'daki bazı Yahudi entelektüellerin de ifadesiyle birlikte İsrail halkıyla Netanyahu birbirini bulmuş, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş durumda. Hakikaten öyle. Maalesef öyle. Dolayısıyla Netanyahu hiçbir şekilde şeyden, iktidardan vazgeçmek istemiyor. Bunun değişik nedenler var. Bunlardan bir tanesi tabii 96 yılından beri alışmış durumda. Yani muhalefeti düşmekten endişe ediyor veya alışmış durumda. Yani iktidarın nimetlerini yiyor. Kimseyle paylaşmadan yiyor. Yani hükmetmeye bir şekilde alışmış durumda. Tutkuyla alışmış durumda. Vazgeçmek istemiyor. Başka bir noktada tabii yargı süreci onu bekliyor. O takdirde dediğimiz gibi yargılanabilir. Eski başbakanlar gibi işte Kassav gibi, Moshe Kassav gibi vesaire cumhurbaşkanları işte başbakanlar veya başkaları gibi kendisini içeride bulabilir. Hapishanede bulabilir. Bu yaşlarında yani 70-80 yaşına merdiven dayamış, 80 yaşına merdiven dayamış birisi olarak hapishane şartlarını herhalde kendisine yakıştırıyor olamaz. Dolayısıyla hapishaneye düşmektense çamura yatmayı şey yapar, yeğler, benimser. Bu durumlarda zaten çamura yatmaktan genel olarak bahsediliyor. Netanyahu da çamura yatabilir. Ehud Barak çamura yatacağını söylüyor. 27'sinde, Ekim ayının olacak herhalde, 27'sinde seçimler yapıldığı zaman o şekilde Netanyahu'nun bahane ederek bazı şeyleri, yolsuzlukları, seçim hilelerini bahane ederek kendisi aslında hile yapabilir de diyelim ki karşı taraf çok baskın çıktı, oy farkı çok oldu, bu kapatılamıyor. Onun üzerine Netanyahu karşı tarafın, yani muhalefetin bu şekilde hile yaptığını söyleyerek çamura yatmak istediğini ifade ediyor. Kim? Ahud Barak, eski başbakanlardan ve Netanyahu'nun da hasımlarından. Aslında Netanyahu gibilerine yol verenler de onlar oldu bu şekilde. 1999 yılında bu şekilde Ahud Barak o dönemde başbakanken Filistinlileri Kudüs konusunda ikna edemeyince Sharon'u Mescid-i Aksa'ya yönlendirmişti. Ondan sonra da Sharon iktidara gelmişti. İkinci intifada da böylece başlamıştı. Dolayısıyla birbirlerinden çok farkları yok ama kendi aralarında şahsi sürtüşmeleri vesaire oluyor. Ahud Barak da sürtüşmelerin taraflarından bir tanesi. Netanyahu'dan hoşlanmadı bir gerçek. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun gitmemek için her türlü hileyi hurdayı göze alabileceğini söylüyor. Ben de aynı kanaatteyim. Şu kanaatteyim. İsrail'in sonu Katz'la Netanyahu ikilisi döneminde şekillenecek diye düşünüyorum. Yani İsrail'in yok oluşu bu şekilde imha oluşu tarihe karışması Netanyahu ile Katz ikilisinin döneminde iktidarlar döneminde olacaktır diye düşünüyorum. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Ama bu adam kayış gibi bir adam, balçık gibi bir adam. Kesinlikle kamuosunda sözlüğünde yenilme gibi diye bir şey yok. Alttan alma diye bir şey yok. İnsanlık namına hiçbir şey yok. Gerçekten insanlık namına hiçbir şey yok. Dolayısıyla Ahud Barak'ın söyledikleri doğru. Ama dediğim gibi kendisi de sabıkalı. Geçmişten Sharon'a ön vermekle sabıkalı isimlerden bir tanesi.
0: Teşekkürler hocam. Az önce değindiniz. Siyonistlerle Yunanistan arasında bir anlaşmadan bahsediliyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii Mekke İttifakı dalgalanma meydana getirdi. Bölgede dalgalanma meydana getirdi. Özellikle İsrail'de. Suudi Arabistan'ı Pakistan ile Türkiye kendi taraflarına çekti. Halbuki İsrail Netanyahu kendi tarafına çekmek istiyordu. İbrahim Zim anlaşmalarını ortak yapmak istiyordu Suudi Arabistan'ı. Ama Suudi Arabistan'ı dediğimiz gibi o şeyden, cendereden çekerek kendi yanlarına aldı Pakistan ve Türkiye. Her ne kadar Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri varsa da bu ilişkiler dediğimiz gibi gergin bir atmosferde devam eden, gerilim dolu ilişkiler. Yani çok şey değil, yani güvenilir ilişkiler değil. Netanyahu vesaire İsrail'li yetkililer öyle diyorlar. Hem bölgede İran'ı yerine Türkiye alabilir, hem bölgeye yakınlığı, İsrail'e yakınlığı itibariyle, hem Suriye ile ittifakı üzerinden İsrail'e bir tehdit teşkil edebilir diye düşünüyorlar. Özellikle Türkiye noktasında. Dolayısıyla Mekke ittifakı kafaları karıştırmış durumda. Ondan dolayı karşı ittifaka gitmek istiyorlar. Geçmişte de öyle bir şey oldu. Özellikle Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz yatakları ile ilgili araştırmalar noktasında bir kutuplaşma olmuştu. Mısır gibi ülkeler, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan birlikte hareket etmeye başlamışlardı. Bir ittifak doğmuştu. O da Doğu Akdeniz'de petrol yatakları ile veya doğalgaz yatakları ile alakalı bir ittifaktı. Şimdi ise dediğim gibi Mekke ittifakına karşı Aşil topu ve Aşil ittifakı diye Aşil kalkanı, affedersin, Aşil kalkanı diye bir ittifak kurulmak isteniyor. Yunanistan da dünden razı buna. Yunanistan tabii Türkiye karşısında çok etkin bir ülke değil. Hem nüfus itibariyle hem silahlanma, silah araç gereçler itibariyle, savaş gücü itibariyle, moral motivasyon itibariyle Türkiye ile boy ölçüşmesi mümkün değil. Dolayısıyla ittifaklarla yoluna devam etmek istiyor. Burada da potansiyel olarak ittifak kim var? İsrail var. Mısır yok eskisi gibi. Mısır hatta Mekke ittifakına katılabilir deniyor. Dolayısıyla Mısır'ın Mekke ittifakına katılması, bu şekilde İsrail'e mesafe koyması veya İsrail'le birlikte olan ülkelere biraz mesafeli olması anlamına geliyor. Dolayısıyla bölgede taşlar yerinden oynuyor. Bu çerçevede Yunanistan'la İsrail kader birliği yapıyorlar. Türkiye'ye karşı kader birliği yapıyorlar. Fakat sonuç itibariyle Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye, Mısır'da ilave ederseniz eğer katılırsa, tabii büyük bir blok oluyor şimdi. En az 400-500 milyon nüfuslu bir kütle. Yani Pakistan 300 milyona, 260-300 milyona yakın bir nüfus. Suudi Arabistan 40-50 milyon, Türkiye 80 milyon nüfusa sahip. Dolayısıyla bu haliyle 400 milyon civarında bir kütleyi temsil ediyor. Bir de Mısır'ı ilave ettiğinizde 110 milyon civarında bir nüfus kitlesini barındırıyor. 500 milyonu geçiyor. Yani Avrupa Birliği nüfusundan daha ileri bir nüfus bu. Bırakın Yunanistan, İsrail. Dolayısıyla büyük bir kütle teşekkül ediyor. Yani bu ortaklık zeminine büyük bir kütle teşekkül ediyor. Bu kütleye karşı Yunanistan ve İsrail'in birlikte hareket etmesi de neticeyi pek değiştirmez. Hatta tek başına Türkiye eğer yani samimi davransa ve tek kütle olarak hareket etse, o bile, Türkiye bile bunların hakkından gelebilir. Yani sadece Yunanistan veya sadece İsrail veya Yunanistan veya ikisini birden şey yapabilir, yani dizginleyebilir tabir caizse Türkiye. Bir de buna Pakistan vesaire kattığınız zaman ortaya büyük bir kütle meydana çıkıyor.
0: Teşekkürler hocam. Bizim bugünkü sorularımız bitti. Eklemek istedikleriniz varsa son sözlerinizi buyurunuz.
1: Evet. Eklemek istediklerim var. Yani Ratko Mladic'in ölümüyle birlikte Balkanlarda bir perde kapandı mı? Yani eski katliamlar perdesi kapandı mı? Bilindiği gibi 1992-95 arasında Bosna Hersek'te bir katliam yaşandı. 250 bin civarında Bosna katledildi. O işte bu katliamın mimarları Ratko Mladic, Radovan Karadžić ve Milošević üçlüsüydü. O çok enteresan şey, Ratko Mladic askeri cepheyi idare ediyordu. Radovan Karadžić ise siyasi cepheyi idare ediyordu. Hem ki kendisi de şair. Şair ince ruhlu adam demek. Yani nasıl şiirler söylüyorsa, mekanik şiirler mi söylüyor, taştan şiirler mi söylüyor, çelikten şiirler mi söylüyor bilemiyoruz. Yani adam şair. Şairmiş. Yani nasıl şair anlamak mümkün değil. Aynı zamanda psikiyatr. Yani psikiyatrist olarak eğitim almış vesaire. Herhalde öldürme tekniklerini öğrenmiş olmalı. Yani psikiyatrist derslerinde vesaire. Radovan Karadžić. Bir zamanlar okumuştum. Radovan Karadžić. Kara burada Türkçeden geçme bir ifade. Yani Çavuşesko gibi. Çavuşesko, çavuştan gelen bozma bir ifade. Burada Karadžić ifadesi de karadan geliyor. Yani karaya çalan herhalde anlamında bir şey. Radovan ne yani Sırp ismimi. Bazıları o zaman şunu söylemişti. Aslı bunun Rıdvan. Rıdvan Karadžić. Ama dediğimiz gibi mürtet olmuş. Yani İslam'dan çıkmış ve ailesi geçmişte İslam'dan çıkmış olabilir. Boşnakların da tümüyle Müslümanlıktan çıkmalarını istiyor. Onların asılları Sırp'tır. Müslüman olarak özlerini, kimliklerini değiştirdiler. Dolayısıyla tekrar özlerine dönmeleri gerekir diyordu. Kim diyordu bunu? Radovan Karadžić diyordu. Şimdi Milošević hapishanede bir şekilde savaş suçları platformu tarafından yargılanmış. Platformunda yargılanmış ve hapse mahkumu bulmuştu ömür boyu. Hapishanede çilesini çekerken veya işte cezasını çekerken, çileden diyelim onu da, cezasını çekerken bu şekilde hayatını kaybetti, öldü. Ondan sonra geride Ratko Mladic kaldı. Ratko Mladic de bir şekilde geçtiğimiz günlerde veya haftalarda hayatını kaybetti. Ama çok enteresan, mirası devam ediyor. Kendi gitti, mirası kaldı. Yadigar derler ya, mirası devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Sırbistan işte ölüm töreni veya cenaze töreni bir şekilde ölüm töreni, cenaze töreni düzenliyor Ratko Mladic adına. Yani mirasını canlı tutmaya çalışıyor. Ruslar da aynı şekilde adamın payesine sahip çıkıyorlar. Yani katliamlarına bir şekilde veya mirasına bir şekilde sahip çıkıyorlar. Ve ikisi bu katliamın mimarlarından Radovan Karadžić ile Ratko Mladic hayatlarını kaybettiler. Geride Radovan Karadžić kaldı. Yani Milošević ile Ratko Mladic hayatlarını kaybetti. Tek Radovan Karadžić kaldı. Radovan Karadžić de İngiltere'de işte günlerini geçiriyor. Öyle zevdini bekliyor diyebiliriz. O da seleflerinin yanına eninde sonunda gidecektir. Yani cezasız kalmamaları, en azından hapishane şartlarında bile olsa cezasız kalmamaları insanın işte şeyini serinletiyor, yüreğini bu şekilde serinletiyor. İnşallah Boşnakların da yüreği serinler. Boşnaklar kahramandır millet. Kudüs'ü en son savunanlar onlar olmuş 1948 yılında. Boşnaklar Mescid-i Aksa'yı. Keza Akka'da, Cezar Ahmet Paşa'da Boşnak aslında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Boşnaklar tarihte bir kahramanlıklar göstermiş bir millet. Maruzat kitabında şeyin Ahmet Cevdet Paşa'nın onların Sırplarla muharebeleri, bu muharebelerine yer veriyor ve kahramanlıklarını tepsil ediyor. Allah payidar etsin, ne diyelim yani Boşnaklara. Evet. Geçtiğimiz günlerde yani program öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da bir buluşma gerçekleşti. Bu buluşmada Ortodoks Yahudilerini temsil eden Hasidikleri temsil eden de Satmar gibi gruplar bu şekilde Trump'ın davetiyle Beyaz Saray'a geliyorlar. Ama Türkiye'deki akisleri biraz farklı oluyor. Türkiye'deki akisleri şu: acaba Trump antisiyonistlere göz mü kırpıyor? Yani siyonist kamptan antisiyonist kampa mı geçti? Bazı televizyon kanallarında bu uzun uzun diye ele alındı, tartışıldı. O tartışmaların hepsi abes. Aşağı yukarı İsrail'in içinde %40 civarında o İsrail'e karşı olan Yahudiler olduğu söyleniyor. Frankenstein dediği gibi hayır, Yahudilerin çoğu İsrail'e, Netanyahu ile aynı krapta. Aynı şekilde düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. İsrail'e tümden karşı olmayan ama mesafeli olan Yahudi topluluklar var. Dindar topluluklar var. İşte Hasidikler, Haridimler bunlar arasında. Bunların genel nüfus içinde temsilleri %10 ile 13 arasında sanılıyor. %10 civarında yani dindar bir kitle var. Bu gelecek dönemde, önümüzdeki dönemlerde %13'e kadar çıkacak deniliyor, varsayılıyor. Bunlar arasında tabii Satmar diye bir grup var. Satmar İsrail'in kuruluşunda da var. O dönemlerde İsrail'in kurulmasına karşı çıkıyorlar. Niye karşı çıkıyorlar? Dini gerekçelerle karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki biz diaspora döneminde yaşıyoruz. Yani işte Yahudilerin yeryüzüne dağıtılması döneminde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak bizi cezalandırdı. Yani değişik nedenlerden dolayı bizi cezalandırdı. Dolayısıyla Mesih gelmeden, Mesih bizi Arz-ı Mevud'a sevk etmeden oradan Mesih adına bir devletin kurulması gayrimeşrudur. Yanlıştır diyorlar. Dolayısıyla dini gerekçelerle bu devlete, İsrail devletine karşı çıkıyorlar. Ama zamanla bu hassasiyetlerini kaybediyorlar. Taraftarları veya bu Satmar mensupları İsrail'in ayartmalarına geliyorlar. Bu neye benziyor? Bu Hazreti Musa döneminde buna benzer bir olay oluyor. Hazreti Musa mikata çıkıyor. Yani Cenab-ı Hak'la, Rab'le buluşmaya, Allah'la buluşmaya çıkıyor mikata. Tur-i Sina'da herhalde olsa gerek. Emanetçi olarak da kardeşi Harun Aleyhisselam'ı topluluğa, Beni İsrail'e bırakıyor. 40 günlük mikat döneminde, yani Cenab-ı Hak'la buluşma, ondan emir talimat alma döneminde aşağıda, yani Hazreti Harun Aleyhisselam'ın bulunduğu yerde, noktada Samiri Yahudileri işliyor. Yahudileri buzağa tapmaya alıştırıyor. Harun Aleyhisselam karşı çıksa da toplumu, yani Yahudi toplumunun bölünmesine de pek razı olmuyor. Kardeşinin, abisinin Musa Aleyhisselam'ın kendisine kızacağını, paylayacağını düşünüyor. Dolayısıyla aciz kalıyor, tabir caizse aciz kalıyor, bir şey yapamıyor. Hazreti Musa Tur Dağı'ndan iniyor, yani mikattan, yani buluşmadan iniyor. Bakıyor ki Samiri'nin kışkırtmasıyla Yahudiler, yani kavmi, topluluğu buzağa tapmaya başlamış. Elindeki telvihat veya elvah denilen şeyleri, yazılı emirleri, tabletleri bir şekilde elinden kayıyor veya elinden atıyor. Yani o şeyle, o Hazreti Musa'nın asabiyeti meşhur, öfkesi meşhur, öfkeyle elinden atıyor. yerlere saçılıyorlar vesaire. Harun Aleyhisselam sakalından yakalıyor. Diyor ki ben yokken ne yaptım bunlara diyor yani. Bunlar tapmaya başlamışlar. Buraya tapıyorlar. Mısırlılar gibi. Mısır'dan öğrendiklerini burada icra ediyorlar vesaire. O da diyor ki kardeşim diyor beni muhafaza etme. Ben toplumun ikiye bölünmesinden sorumlu olmak istemedim. Ondan dolayı biraz aciz kaldım. Vesaire diyor. Yani Hazreti Musa 40 gün Mikat'a çıktığında, Allah'la buluşmaya çıktığında beni İsrail topuklarının arkasında dönüyorlar, puta tapıyorlar. Yani Allah'a taparken tek tevhidde puta tapıyorlar. Burada da öyle. İsrail bugün Samiri'yi Netanyahu Samiri'yi temsil ediyor. Satmar gibi unsurlar da dediğimiz gibi Hazreti Musa'nın işte kavmini temsil ediyor. Onlar da zamanla ne yapıyorlar? İsrail devleti şey yapınca yani işte savaşlarla şunlarla bunlarla varlık gösterince yerleşince kökleşince bu sefer yönlerini ona doğru dönüyorlar. Adeta yani putperestliğe başlıyorlar tabir caizse. Dolayısıyla şu anki Satmar denilen grup gerçekten de ne derler, İsrail'e karşı bir grup değil. Hatta onların ahamları da bunu itiraf ediyor. Diyor ki bizim cemaat diyor, yani Satmar cemaati diyor, taban olarak diyor İsrail'e kaydılar. Bizim diyor ne savaşla ne ideolojiyle yani Siyonizmle hiçbir alakamız yok. Ama tabanı kaptırdık diyor adam. Tabanı kaptırdık diyor. Dolayısıyla Reagan o tabanla görüşüyor veya o tabanın temsilcileriyle görüşüyor. Dolayısıyla o taban yani Satmar grubu kesinlikle anti-Siyonizmi temsil etmiyor. Taban itibariyle, çoğunluk itibariyle Siyonizmi temsil ediyorlar. Kaldı ki Naturae Carta gibi yani, hakikaten bu noktada salavetli duruşu temsil eden grupları çağırmış olsalardı diyebilirdik ki o anti-Siyonist bir toplantı yapmışlar. Hayır, öyle değil. Naturae Carta yani kapıların bekçileri anlamına gelen Aramice bir ifade. O cemaat, o grup, küçük bir grup ve ahtapot gibi büyüyen İsrail karşısında dediğimiz gibi varlığını muhafaza etmeye çalışan, hatta azalarak yoluna devam eden bir grup. Ha onları çağırsalar da zaten Trump büyük bir tepki çekerdi. Kendi tabanından vesaire tepki çekerdi. Dolayısıyla Türkiye'de ki tartışmaların herhangi bir zemini yok. Dolayısıyla Siyonizme bir şekilde hizmet eden veya Siyonizme arka çıkan Trump bundan vazgeçmiş, anti-Siyonist cepheye katılmış falan değil. Bunlar yanlış şeyler. Dediğimiz gibi verileri iyi bilmemekten kaynaklanıyor. Satmar grubunu iyi tahlil etmemekten kaynaklanıyor vesaire. Dolayısıyla yani cahilane veya isabetsiz bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Ya bunu da arz etmek isterim.
0: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
2: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Boomerang. Boomerang.
1: Ben, sen ve o. Biz ki Kabil'in çekememezliğine, kıskançlığına, karşısındakini adam yerine koymamaya karşı, süfli istek ve arzularına karşı bizi öldürmeye kalksa da sadece Allah razı olsun diye Allah yolunda Habil olacağımıza söz verdiğimizi hatırlıyorum. Biz ki tüm uyarı ve ikazları aldırmayan, güzeli çirkine tercih eden, ulviliği süflilikle değiştirmeye kalkışan toplumuna 950 yıl mücadele ederek bıkmadan, usanmadan ya Rabbi, mağlup oldun sen yardım et diyen ve Cudi'ye inanan kardeşlerle beraber Nuh aleyhisselam olacağımıza söz vermiştik. Ve biz saltanatı elinden gitmesin diye erkek çocuklarını diri diri öldürüp yok eden Firavun'un sarayında bir Musa olup inanan kardeşlerle beraber denizleri aşacağımıza söz vermiştik. Biz ben öldürür ve diriltirim diyen Nemrud'a karşı bizim Rabbimiz güneşi doğudan doğuruyor, sen de batıdan doğursana diyen, sonu ateş de olsa İbrahim olacağımıza söz vermiştik. Biz Allah'ın emri böyledir oğlum dediğinde, babacığım Allah'ın emrini yerine getir diyen İsmail olacağımıza söz vermiştik. Biz dört tarafı dağlarla çevrili vadide bizi ona mı emanet ediyorsun diye haykıran Hacer olup Zemzem arayacağımıza söz vermiştik. Biz Safa tepesinde şu dağın arkasında bir ordu var ve gelip sizi yerle bir edecek desem dediğinde, mutlak doğru söylersin ve akabinde taşladıklarında Allah'a sığınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olacağımıza söz vermiştik. İslam'ın sedasını daha iyi seslendirebilmek için Taif'e gittiğinde ayak takımını üstüne sürerek mübarek ayakları kanlar içerisinde bırakılan Habibullah'ın yoldaşı olacağımıza söz vermiştik. Onun göstermiş olduğu merhameti taşımayı ve insanlığa öğretmeye söz veren ashabı olacağımıza söz vermiştik.

0: Hani biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Ebu Bekir olup o söylüyorsa doğrudur, ötesi yok diyen arkadaşları olacağımıza söz vermiştik. Ve biz ki Habibullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durup ezanımızla ilahi kelimetullahı seslendiren Bilaller olacaktık ve biz senin yerinde Muhammed olmasını ister misiniz sorusuna, değil yerimizde olmasına, ayağına bir diken batmasına dahi gönlümüz razı olmaz diyenlerden olacaktık. Ve biz onun yerinde yatağında Ali, mağarada Ebu Bekir olacaktık. Biz, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye çığlık atanlardan olacaktık. Biz, Bedir'e katılamadık. Şayet Allah bir daha onlarla karşılaştırırsa, Rabbimiz onlara ne yapacağımızı gösterecektir diyen Enes bin Nadr'lar olacaktık. Hani biz birer Ömer olup ırmağın kenarında bir koyun kaybolsa gelip hesabını Ömer'den sorarlar diye haykıranlar olacaktık. Hani biz Kerbela'da Hazreti Hüseyin olup zalimlere boyun eğmeyen olacaktık. Zeynep'in feryadı, Hüseyin'in kılıcı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olacağımıza söz vermiştik ve askerlerine ben sizinle savaşır ve ölürüm. Emin olun ki siz düştüğünüzde ya ben de sizin yanınızda yatıyor olacağım ya da intikamınızı alıyor olacağım diyen Tarık bin Ziyad olacağımıza söz vermiştik.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 494 93-80-49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020

0: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da anda olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa
2: tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
3: "Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni," dedi.
2: Allah, "Asla göremezsin beni," dedi. "Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin." Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
3: "Şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim."

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20-21-22-23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
1: Özel FM.
16: www.özelfm.net.
1: özelfm.net.
17: En son ne zaman nefes aldınız?
0: En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa Allah ona pek büyük mükafat verir.

Kaçak durumda geri kalan bedeviler sana gelip, bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah'tan af dile derler. Onlar aslında dilleriyle kalplerinde olmayan şeyler söylerler. De ki, şimdi hakkınızda Allah bir zarar veya fayda vermek isterse, kim ona karşı koyup engelleyebilir? Hayır, iş sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Allah, her şeyden haberdar olduğu gibi, sizin gazaya katılamayışınızın gerçek sebeplerinden de haberdardır.

Aslında siz peygamberin ve müminlerin ailelerine artık geri dönemeyeceklerini düşündünüz. Bu hayal gönüllerinizde allanıp kullandı ve yerleşti. Kötü zanlara düştünüz ve helaki hak etmiş kimseler oldunuz.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur.
1: سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: Gazaya katılmayanlar, siz ganimetleri almak için gittiğinizde izin verin biz de size tabi olalım derler. Böylece Allah'ın hükmünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle gelemezsiniz. Zira Allah Teala daha önce böyle buyurmuştur. Bu defa da hayır diyecekler. Siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis kendileri anlayışları kıt olan çok az anlayan kimselerdir.

0: قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: O gazaya katılmayıp geri kalan bedevilere de ki, siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar onlarla savaşacaksınız. Eğer bu sefer itaat ederseniz, Allah sizi pek güzel bir şekilde ödüllendirir. Ama daha önce yaptığınız gibi arkanızı döner, cihattan kaçarsanız, o size gayet acı bir azap verir.
0: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

Gazaya katılmama konusunda amaya sorumluluk yok, topala sorumluluk yok, hastaya sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse, onu gayet acı şekilde cezalandırır.

Gerçekten Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size daha başka birçok ganimet vaat etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, müminler için Allah'ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve sizi dosdoğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin ilim kudretiyle hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vaat etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

Eğer o Mekkeli kafirler sizlerle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçar, sonra da kendilerini koruyan veya destek olan hiç kimse bulamazlardı.

Allah'ın öteden beri cari olan kanunu budur. Ve sen Allah'ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın. وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَهُمْ

0: Mekke vadisinde size kafirlere karşı zafer nasip ettikten sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعْكُمْ

İnkarda ısrar edip sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten ve bekletilmekte olan hediye kurbanlıkları yerine ulaştırmaktan geri çevirenler onlardır. Eğer orada kendilerini tanımadığınız için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü zor durumda kalacağınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, Allah ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşmanıza engel olmazdı. Dilediği kimseleri rahmetine nail etmek için Allah böyle takdir buyurdu. Şayet onlar birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, elbette kâfirleri gayet acı bir cezaya çarptırırdık.

0: Kâfirlerin kalplerine taassubu, cahiliye taassup ve tarafgirliğini yerleştirdikleri o sırada, Allah da elçisinin ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Takva kelimesini onlara yoldaş etti. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

Allah, elçisinin rüyasını elbette doğru çıkaracaktır. İnşallah siz kiminiz başını tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak, Mescid-i Haram'a korkmaksızın tam bir güvenlik içinde gireceksiniz. Ama Allah, sizin bilemediğiniz şeyleri bildiğinden, ondan önce yakın bir zafer nasip etti.''

Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter.

0: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar Tevrat'taki sıfatları olup İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Hucurat Suresi. Medine'de nazil olmuş olup 18 ayettir. Surenin adı 4. ayette geçen Hucurat kelimesinden alınmıştır. Hucurat, odalar, bölmeler anlamındadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih vettequllaha innallaha semi'un alim.
0: Ey iman edenler! Söz ve hareketlerinizde ileri gidip de Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvâtekum

Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir.

0: Peygamberin huzurunda seslerini ayarlayanlar var ya, işte Allah, içindeki takvayı ortaya çıkarmak için onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Ama sana evinin dışından seslenenlerin ise ekserisi düşüncesiz, makul davranmayan kimselerdir.

Eğer onlar sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir.

Ey iman edenler! Herhangi bir fasık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa gerçeği bilmeyerek bir takım kimselere karşı fenalık edip, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

İyi düşünün ki Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. İnkardan, fasıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Müminler sadece kardeştirler. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki O'nun merhametine nail olasınız.

Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malum, belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi, daha doğrusu kendilerinizi karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir.

Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri kabul eder, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız takvada, Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır.

Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Lakin İslam olduk, size inkiyat ettik deyiniz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ı ve Resulünü tasdik eder ve sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte imanına bağlı gerçek müminler bunlardır.

De ki, dindarlık derecenizi siz mi Allah'a bildireceksiniz? Allah sanki bunu bilmiyor da sizin iddianıza mı bakacak? Halbuki Allah bunu bildiği gibi göklerde ve yerde ne varsa bilir. Evet, Allah her şeyi hakkıyla bilir.

İslam'a girmelerini sana minnet ediyorlar. Onlara de ki, Müslümanlığınızı bana minnet etmeyin. Asıl size iman yolunu gösteren Allah size minnet eder. Eğer iman iddianızda samimi iseniz.

0: Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Bütün bunları bilen Allah, sizin yaptığınız her şeyi de elbette görür. Kaf Suresi Mekki olup 45 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Doğrusu onlar kendilerinden birinin uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da kâfirler bu ne tuhaf şey dediler. Biz ölüp de toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal.

0: Biz toprağın onların bedenlerini hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır.
1: Bel kezzabû bil hakkı lemmâ câehum fehum fî emrim merîc.
0: Bilakis onlar kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler.

0: olunca
1: hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi, onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi?

Yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik. Bütün bunları Allah'a yönelecek her kula Yaradan'ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.

0: Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik.
1: Rizqan lil ibadi ve ahyeyna bihi beldeten meyten kezalikel huruc.
0: Bütün bunlar kullarımıza rızık vermek içindir. Hem o su ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır.

0: Kimdir?
1: Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Res, Semud, Ad, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eke ve tüm Bağ halkı da Hakk'ı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstahak oldular, azaba çarptırıldılar.
2: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ
1: Biz, ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki, bu tekrar yaratmada acze düşelim? Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar, bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler.
2: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
1: İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.

Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın. Onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın.

0: Vakti geldiğinde ölüm sekeratı başlayınca can çekiştiği sırada insana işte denir. Senin en çok nefret edip kaçtığın şey.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
0: Sura üfürülür. Kalk borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعْهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ
0: O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak yüce divana gelir.

0: Allah ona buyurur, sen bundan gaflet içindeydin. İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık. Şimdi artık gözün pek keskindir.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ
0: Yanındaki arkadaşı, işte der, onun defteri, her ne yapmışsa burada yazılı.

Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme her nankör, inatçı kafiri, hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı. Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni, atın onu o çetin azaba.

Yanındaki arkadaş, "Ya Rabbi," der, "onu ben saptırmadım. Kendisi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içindeydi." قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ

0: Neden?
1: Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmetmem.
0: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
1: O gün cehenneme biz doldun mu dedikçe o daha yok mu diye iştahını dile getirir.
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
1: Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır.
0: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ
1: Onlara, işte denir, buydu size vaat edilen mükafat, hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır.
0: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
1: Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür.
0: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٌ
1: Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır.

0: Kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar bunlardan daha güçlü kuvvetliydiler. Hakimiyetlerini yaymış, şehir şehir dolaşmış, ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu diye her tarafı delik deşik etmişlerdi. Ama hep eli boş dönmüşlerdi.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
0: Elbette bunda içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır.
1: وَلَقَدْ خَلَقْ

0: Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları 6 günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabla tulu'iş şemsi ve qabla'l gurub.
0: O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
0: Geceliğin de secdelerin peşinden de ona ibadet et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ
0: Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
0: Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün mezarlarından kalkış günüdür.
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيرُ
0: Muhakkak ki hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ
0: Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama bize göre çok kolaydır.

0: Biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş sadece tehdidimden endişe edecek kimseleri Kur'an ile irşad etmektir. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا.
0: O tozutup savuran rüzgarlara.
1: فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا.
0: Yağmur yüklenen bulutlara.
1: فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا.
0: Kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere.
1: فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا.
0: Emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki,
1: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ.
0: Size vaad olunan diriliş elbette gerçektir.
1: وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ.
0: Oysa bu davetten ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir.

0: O kahrolası yalancılar, sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek, ne zaman o hesap günü diye sorarlar.
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
0: O gün onların ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlara, tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini, İşte gelmesi için can attığınız azap denilir.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Ama müttakiler bahçelerde, pınar başlarındadırlar.

0: Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi.
1: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
0: Geceleri az uyurlardı.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Seher vakitleri istiğfar ederlerdi.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı.

kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri, hem de size vaat olunan cennet vardır.

0: Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki bu vaat tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir.
1: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ إِبْرَاه۪يمَ الْمُكْرَم۪ينَ
0: Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu?
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: Onlar yanına varınca selam dediler. O da size de selam diye cevap verdi. Ama içinden bunlar tanımadığım kimseler, hayırdır inşallah dedi.

0: Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup, "Buyurmaz mısınız?" diye ikram etti.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. "Korkma," dediler ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler.
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ.
0: Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi, elini yüzüne vurarak, "Vay başıma gelene, ben kısır bir koca karı iken mi doğuracağım?" diye çığlık attı.
1: قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
0: Onlar hanımına, "Evet, Rabbim böyle buyurdu," dediler. "O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir."
2: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel-muzzemmil. قم الليل إلا قليلا.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve "Ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: düşünen insanlar için.
1: Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimşan'da açık bir ifadeyle de ki Habibim, siz eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'ın sevdiği Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed'e itiba etmeniz gerekiyor. Allah'ı sevdiğini iddia eden kişi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itiba edecek ki Allah onu affetsin, bağışlasın ki Allah bağışlayıcıdır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve

0: ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası, makale arası. Makale arası. Manevi gelişimde ruhbanlık 4. Gazali, arınma yoluna giren kimsenin evlilik konusundaki tavrını belirleyecek bir ölçüyü ortaya koymakta ve şöyle demektedir. Allah'tan uzaklaştıran her şey mutlaka eksiktir. Dolayısıyla arınma yoluna giren kimse kendi durumuna ve içinden geçenlere baksın. Eğer bekarlığı daha yakın buluyorsa doğru olan bekarlıktır. Eğer buna gücü yetmiyor ve duygularına hakim olamıyorsa bu durumda evlenmek

0: daha iyi ve daha faydalıdır. Bekarlar için evlilik hastalığının ilacı üçtür: açlık, gözleri sakınma ve kalbi kaplayacak bir meşguliyet. Eğer bu üç ilaç bir fayda sağlamıyorsa, bu durumda evlilik şehveti kıran ve dizginleyen son ilaç olarak gündeme gelir. Bu sözlerden mürit için asıl olanın evlenmede acele etmemek ve düşünceyi evlilikle meşgul etme, şehveti dindirmek için şehevi arzularla mücadele etmek, ancak buna gücü yetirilemediğinde tutuşmuş şehvet ateşini söndürecek bir araç olarak evlenmek gerektiği anlaşılmaktadır. Halbuki gerçekte evlilik sadece insanı kötülüklerden arındıran bir yöntem veya ilaç değildir. Aynı zamanda insanın üstün niteliklerle donanmasını sağlayan önemli bir faktördür. Evlilik, nefis tezkiyesinde, toplumun ıslahında, bireyler arasındaki bağların güçlendirilmesinde, Müslüman ailelerin oluşturulmasında ve dürüst, erdemli nesillerin yetişmesinde İslami yöntemin kullandığı en önemli araçlardan biridir. Sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanılan bir ilaç gibi görülen evlilik ile peygamberi bir sünnet ve İslami bir yaşam tarzı olarak görülen ve bu yüzden teşvik edilen evlilik arasında büyük farklar vardır. Evliliğin öneminden söz eden ayet ve hadisler bunu açık bir şekilde dile getirmektedir. Daha önce Hazreti Peygamber'in kendini tamamen ibadete verme arzusuyla evlilikten vazgeçmeyi isteyenlerin bu isteklerini geri çevirdiğini ve kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir dediğini gördük. Gazali, evliliğe karşı takındığı bu tavra rağmen arınmanın insani nitelikleri yok etmedikçe ve nefsin özlem ve arzularından tamamen kopmadıkça gerçekleşmeyeceğini iddia edenleri şiddetle eleştirir. Nefsin arzularıyla mücadeleye girişen, ona katı ve sert davranan kimselerin yoluna uymaktan sakındırır. Böyle katı bir şekilde mücadele edenlerin bir kısmının yok olduğunu, bir kısmının akıllarını yitirdiklerini, bir kısmının da tedavi edilemez hastalıklara yakalanarak kendilerine ibadet yolunu kapattıklarını ve ibadet edemez olduklarını söyler. Manevi gelişim yolunda kendilerini aşırı zorluk ve meşakkate sokanları takip edenlerden bir kısmının da kendilerini beşeri niteliklerinden tamamen koparamayınca İslam'ın gerçekleşmesi imkansız olan şeyleri talep ettiğini sanarak dinden uzaklaştıklarını ve dini gerçekliği olmayan bir olgu olarak kabul edip inkarcılığa saptıklarını dile getirir. Bazılarının da Allah'ın kullarına ve yaptıkları ibadetlere ihtiyacı olmadığını ileri sürerek tekrar arzu ve isteklerinin peşine takıldıkları, her şeyi mübah gördüklerini ve bunları da tevhidin bir gereği olarak yaptıklarını aktarır. Gazali bunları aktardıktan sonra İslam'ın bu durumlar karşısındaki tavrını ortaya koyar ve dünyanın tamamen terk edilemeyeceğini, nefsin isteklerinin tamamen yok sayılıp bastırılamayacağını söyler. Ona göre sadece İslam'ın belirlediği sınırların dışına çıkan isteklere engel olmak gerekir. Takva sınırını aşmamak için İslam'ın meşru gördüğü bazı özlem ve arzular ise karşılanmalıdır. Bu konuda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru bir yol takip etmiş ve dinde her türlü aşırılıktan, nefse ağır gelen şeyler altına girmekten, kendini aşırı yormaktan şu sözüyle şiddetle sakındırmıştır: katı davrananlar helak oldu. Hadiste geçen katı davrananlar ifadesiyle katı davranılmaması gereken yerde katı davranan ve kendilerini zorlayanlar kastedilmektedir. Hazreti Peygamber bir başka hadisinde ise şöyle buyurur: bu din kolaylık dinidir. Dinle yarışmaya giren hiç kimse ona galip gelemez. O halde doğru ve size uygun olanı yapınız, yakınlaştırınız, müjdeleyiniz. Sabah ve akşam, biraz da gecenin bir kısmından yardım alınız. Dinde aşırıya gitmek isteyen kimse kesinlikle bunda aciz kalacak ve amacına ulaşamayacaktır. Tıpkı uzun bir yolda hiç dinlenmeden giden bir yolcunun kesilmesi gibi, o da tükenecektir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
6: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 3357 Ümraniye.
9: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
15: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
17: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
19: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
22: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
24: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: İlahi ila dâ

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Doğal

0: oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
7: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiyet Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Reklam.

Özel FM 103.2. Batının kan kokan tarihi. Sömürü ve talanla maddi zenginlikler üzerinden insanlığa meydan okuyan Batı'nın karanlık tarihi üzerinde konuşulmayınca zannediliyor ki pırıl pırıl bir geçmişe sahipler. Görsel ve yazılı medyayı elinde tutan ve bunları çok iyi kullanan ABD ve Avrupa ülkeleri bu imkanlarını ötekiler dediği insanları karalamak ve kötü göstermek için değerlendiriyor. Avrupa'da çok sayıda ülkenin parlamentosu Türkiye'yi baskı altına almak için 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak kabul ediyorlar. ABD ise her yıl bunu yeniden ısıtıp geri çekerek Türkiye'ye karşı kullanıyordu. Nihayet ABD bu sözde soykırım kervanına katılanlardan oldu. Bizlere soykırım ithamında bulunan Batılıların tarihine bir bakalım. Fransa'nın Çat'ta İslam alimi soykırımı. 1917'de Fransa Çat'ta ülkenin her yerinden İslam alimini konferansa bahanesiyle davet etti. Fransız cellatlar gelen 400 İslam alimini orada vahşice katletti. ABD'nin Hiroşima soykırımı.

ABD Başkanı Truman'ın emriyle 6 Ağustos 1945'te atom bombasıyla Hiroşima'da ilk anda 70 bin kişi katledildi. Radyasyon hastalıkları sebebiyle Hiroşima'nın ilk 5 yıl içerisindeki bilançosu 200 bin ölüye ulaştı. Almanya'nın Namibya soykırımı. 1904'te Namibya'yı sömürgeleştiren Almanya bir yıl içinde en az 75 bin insanı katletti. Fransa'nın Cezayir soykırımı. 5 Ağustos 1945'te Fransız işgal kuvvetleri Cezayir halkına saldırdı. Bir günde 45 bin kişi şehit edildi. 1 Kasım 1954-19 Mayıs 1962 arası Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde Fransa 1,5 milyon Cezayirli Müslümanı şehit etti. Haçlı orduların Boşnak Müslümanlara soykırımı. 1995'te gözü dönmüş Ratko Mladić komutasındaki Sırp katiller Srebrenica'da 8.372 Boşnak Müslümanı şehit ettiler. Sırplar kimlikleri tespit edilmesin diye cesetleri parçalayarak 64 ayrı toplu mezara gömdüler. Masum Müslümanları Sırp katillere teslim edense Birleşmiş Milletler'in sözde barış gücünün Hollandalı komutanı Tom Kerimens'ti. Belçika'nın Kongo soykırımı. Kongo'yu sömürgeleştirdiği 1890-1905 arasında 10 milyon insan öldürdü. Köle olmak istemeyen çocukların elleri ve ayaklarını kestiler. Belçika askerleri kendi aralarındaki kesilmiş çocuk eli koleksiyonu yapıyordu. 20 milyon olan Kongo nüfusu 8 milyona kadar düşmüştü. Batının kan ve gözyaşıyla dolu soykırım tarihi bu kısa sayfalara sığmayacaktır elbette. Batının kara kıta dedikleri Afrika'dan, Amerika kıtasından ve dünyanın daha birçok yerindeki vahşilikleri de anlatamadık. Batının kodlarında ve felsefesinde bu vahşilik zaten vardı. İşte Avrupa ve ABD'nin yani vahşi batının özgürlük, demokrasi, medeniyet dediği kan kokan ve zulüm üreten kirli medeniyeti. Bu hadsiz ve utanmaz güruha anladıkları dilden konuşulmadığı müddetçe kan dökmeye, sömürmeye, zulüm üretmeye, yalan ve iftiraya devam edecekler. Vuslat dergisi Haziran sayısını Batı'nın soykırım tarihini işlemeyi uygun gördük. Dergimize makale katkısında bulunan değerli hocalarımıza müteşekkiriz. Selam ve duayla. Kızılderili Katliamı. Abdurrahman Dilipak. Tarihin en büyük katliamı herhalde Kızılderili Katliamı olmuştur. Aztek ve İnkaların yaşadığı Amerikan kıtası Batı Yarımkürede diye tanımlansa da esasen Bering Boğazı ile karasal bağı olan bir bölgeden söz ediyoruz. Amerika kıtası Kuzey, Güney ve Orta Amerika olarak 3 bölgeden oluşur. Alan olarak 42 milyon 550 bin kilometre kareden oluşan bu coğrafyada bulunan 35 ülkede 1.1 milyar insan yaşamaktadır. Dünyanın karasal büyüklüğü 510.072 km², dünyanın yüz ölçümü bakımından en büyük ülkesi Rusya 17.098.242 km². %98'i buzla kaplı Antarktika 14 milyon km². Amerikan kıtasının en büyük ülkesi Kanada 9.984.670 km². Çin 9.7, ABD 9.6, Brezilya 8.5, Avustralya 7.6, Hindistan 3.2 milyon km². Asya 47 ülke 44.579.000 km². Nüfus 3 milyar 879 bin. Avrupa 50 ülke 10 milyon 180 bin km². Nüfus 743 milyon. Afrika 54 ülke 30 milyon 370 bin km². Nüfus 1 milyar 275 milyon 920 bin 972. İlk gelen Avrupalılar bu kıtaya geldiklerinde 1500 yıllarının başında tahminen o zaman 40 milyon civarında insan yaşıyordu. 1700 yılındaysa dünyanın tahmini nüfusu 500 milyon civarındadır. Bugün ABD'nin bulunduğu bölgede Avrupalılar yerleşmeye başladıklarında 18 milyon Kızılderili yaşadığı sanılmaktadır. Orta Meksika'nın bulunduğu bölgedeki Kızılderililer tarıma öncülük ettiler ve mısır, kabak ve fasulye yetiştirdiler. Bu konuda edinilen bilgi ve deneyim yavaş yavaş kuzeye doğru yayıldı. New Meksika'nın nehir vadilerinde mısır yetiştirmeye başlanmıştı. Bunun ardından sulamanın ve köy yaşamının ilk belirtileri görüldü. Bu coğrafyaya ilk insanların göçlerinin Hazreti Nuh sonrası Ham, Sam ve Yafes oğullarının dünyaya yayılmasıyla çok erken zamanlarda gerçekleşti.
Hamiler Afrika'ya doğru giderken Samiler Nil'le Fırat arasında kaldılar. Yafesoğulları Hazar'ın alt yakasından ve üstünden doğuya doğru giderken bir kısmı Trakya ve Karadeniz'in kuzey sahilinden Avrupa'ya ve İskandinavya'ya doğru ilerlediler. Hazreti Nuh insanoğlunun ikinci atası kabul edilir. Milattan önce 2705 tarihinde Mezopotamya'da doğduğu ve 950 yıl yaşadığı da rivayet edilir. Yafesoğullarından Hazar'ın üst yakasından Transkafkaslardan Sibirya'ya doğru gidenlerin daha sonra Yakutlar olduğu söylenir. Kuzey Amerika yerlilerinin esasen yılın çok büyük bir bölümü buzullarla kaplı olan Bering Boğazı'nı kayaklarla geçerek Amerika kıtasına geçen Yakutlar olduğu söylenir. Güney Amerika Kızılderilileri ise bugünkü Mali, Moritanya civarında yaşayan Tuarekler ve Berberilerin Afrikalı ataları olduğu, onların deniz yoluyla bugünkü Fransız adaları Benovere, eski adıyla Beni Huveyre adaları üzerinden Brezilya'ya ulaştıkları rivayet edilir. Kadim Berberi ve Tuareg toplumlarında geçmişte Brezil isimli bir kabilenin olduğu da rivayet edilir. Bu rivayetlere göre Kuzey Yafesoğullarından Güney Hami gelecekten gelmektedir. Orta Amerika geç dönem göçler ve karışık ilişkilerle ortaya çıkmıştır. Milattan sonra ilk yüzyıllarda bugünkü Arizona, Phoenix'te Hohokumlar, Ohio'da Hopewillianlar, Mississippiler, bugünkü Güneybatı ABD'de Hopi Kızılderililerinin ataları olan Anasaziler bulunduğu kabul edilir. Aztekler, güneyde bugünkü Meksika çevresinde, Mayalar ve İnkalarsa güneyde Peru çevresinde yoğunlaşır. Kristof Kolomb kıtaya ayak bastığında burada çok yüksek bir uygarlık vardı. Milattan önce 1800, milattan önce 300 yılları arasındaki dönemde Orta Amerika'da kuzey ve güneyden gelen Kızılderililerin farklı, yeni karma bir medeniyet kurdukları görülür. Olmekler, Teotihuacan, Toltekler, Meksika ve Mayalar arasında kendi içerisinde bir rekabet olduğu da kabul edilir. Meksika'nın güneyinden başlayarak Toltek ve Aztek, Antiller ve Karayip taraflarında şehirler kurarken Peru ve Bolivya taraflarında İnka söz sahibiydi. Ant bölgesinde İnkalar 1438 ile 1533 yıllar arasında bölgede hakimdiler. Dahası Kolomb'dan 71 yıl önce Amerika'nın Çinliler tarafından keşfedildiğini söyleyen de var. Kolomb, Amerika'ya sefere çıkarken İstanbul'a gelip kendine kılavuz kaptan kiraladığını biliyor muydunuz? Kolomb, İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da Kızılderili gelin vardı. Osmanlı kaptanları da Süveyş'i geçip yeni ülkeler ararken korsanlar tarafından esir alınıp Karyos Türk adalarına bırakıldıkları, daha sonra onların Kızılderili denizciler tarafından Amerikan kıtasına taşındıkları da. Tabii Kolomb'dan yüzyıllar önce Danimarka üzerinden deniz yoluyla Vikingler tarafından Amerika'ya ulaşılmış olması mümkün. Moğol asıllı Çinli bir donanma komutanı Zheng Ho da devasa gemileriyle Çin'den hareketle Amerika'ya ulaşmışlardı. Bering'den Yakutlar gidiyorsa Çin denizinden Amerika'ya ulaşmak Danimarkalıların Amerika'ya ulaşmaları kadar kolay. Bazı kaynaklarda Amerika'yı ilk keşfeden Kolomb değil, ondan 70 yıl önce kâşif Zheng Ho olduğu anlatılır. Gerçek olan şu ki Amerika'nın keşfi diye bir şey yok. 1492 tarihi Amerika'nın işgal ve sömürgeleştirme tarihi vardır ve o da 1492'dir. Biraz daha gerilere. Batılı tarihçilere göre coğrafi olarak kuzey, güney, orta diye üçe ayrılan kıta, uygarlık, dil ve gelenek olarak üçe ayrılmaktadır. Milattan önce 20.000, 15.000 pre-Clovis dönem, milattan önce 11.000, 10.000, 9.000, 8.000 Paleo-Indian dönem, milattan önce 9.000, 8.000, 3.000 Mezo-Indian dönem, milattan önce 3.000, 2.000, 1.500 milattan önce 500, milattan sonra 1200 klasik dönem. Erken Maya medeniyeti gelişir. Bu süreçte Yakın Doğu'da Helenistik dönem önden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu öncesine kadar devam eder. Milattan sonra 1200-1492 post klasik dönem. Bu dönemde Aztek, Geç Maya ve İnka medeniyetlerinin en güçlü dönemleri olduğu kabul edilir. Kızılderili soykırımı. Beyaz adam dünyada yaşayan dört büyük ırktan biri olan Kızılderililerin tamamına yakınını yok etti. Kara derililerin tamamını köleleştirdi ve sarı ırkı sömürdü. Onların gözünde bunlar insanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlardı. 1962'ye kadar Avrupa'da hayvanat bahçelerinin yanında insanat bahçeleri de vardı.
Beyazlar üzerinden elde ettiği serveti kendi aralarında paylaşamadıkları için kendi aralarında 100 yıl savaştı. Vestfalya Anlaşması'yla derebeyler ve papalık anlaşarak yeni inşa edilen ulus devletler üzerinden yeni bir uluslararası düzen kurdular. Ancak bu barış da uzun sürmedi. Fransız Devrimi, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'tan bugünlere geldik. Şimdi global resetle ulus devletleri tasfiye edip tek bir devlet inşa etmek istiyorlar. Ve bunun için ideal nüfusun Vestfalya günlerindeki nüfus olan 500 milyon olduğunu söylüyorlar. Ve bu süreçle ilgili milyarlarca insanı öldürmek yerine salgın hastalıklar çıkartarak gıda, aşı ve ilaçlarla kısırlaştırma operasyonuyla aileye hedef alan kampanyalarla hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Batı uygarlığının temelinde kızılderililerin kanları, kara derililerin gözyaşları ve sarı ırkın çalınan alın terleri vardır. Beyaz adam insanlık dışı vahşetlere imza attı. Kızılderili kafa derileri borası oluşmuştu. Ateş topraklarında yaşayan Selknam kızılderililerin kafa derisi bir İngiliz terlemiydi. Ödül avcıları bu eğlenceli avcılık için avcı grupları oluşturuyordu. 1492'de başlayan bu soykırım yaklaşık 5 asır sürdü. Zulüm her türlüsüyle yaşandı. İşkence, tecavüz, vahşet, katliam, tehcir, mecburi iskan, etnik temizlik, dil ve geleneklerini yok etme, inançların yasaklanması, din değiştirmeye zorlama, kısırlaştırma, yaralama, pislik içinde boğma, mikrop bulaştırıp öldürme, yakınlarını öldürmeye zorlama, akla gelen her yolu denediler. Bir yandan da din değiştirmeye zorladılar. Mesela 12 Ekim 1492 tarihi Kolomb günü olarak kutlanır. Bu bir soykırım, kölelik, tecavüz ve yağma mirasını kutlamadır aslında. Şükran günü adı altında kiliselerde tanrılarına bu toprakları kendilerine verdiği için kutlama yaparlar. General Philip Sheridan'ın gözünde en iyi kızılderili ölü kızılderilidir. Birleşmiş Milletler'in 1948'deki soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin ikinci maddesine göre soykırım, ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün ya da bir bölümünün yok edilmesi niyetiyle girişilen şu hareketlerden herhangi biridir. Grubun üyelerinin öldürülmesi, grubun üyelerine ciddi bedensel ya da zihinsel hasar verilmesi, grubun yaşam koşullarının bunun grubun bütününe ya da bir kısmına getireceği fiziksel yıkım hesaplanarak kasti olarak bozulması, grup içinde doğumları engelleyecek yöntemlerin uygulanması ve çocukların zorla bir gruptan alınıp bir diğerine verilmesi. Amerikan tarihinin soykırım tarihini yazmak kapsamlı ve uzun bir çalışmayı gerektirir. Çok kaba bir tasnifle sadece konu başlıklarını yazmak bile uzun bir liste oluşturacaktır. Amerika'da çiçek hastalığı aslında soykırım için bir biyolojik silaha dönüşmüştü. 1520-27 yılları arasında Meksika, Orta Amerika, Güney Amerika'da çiçek hastalığı sonucu 7 yılda milyonlarca Meksika kızılderilisinin çiçek yüzünden hayatını kaybettiği görülür. 23.04.1520'de İspanyol kaşif ve asker Panfilo de Narváez'in Veracruz'un bölgeye gelmesiyle başlayan süreç, Hernán Cortés'in 1521 yılında Azteklerin başkenti Tenochtitlan'a gelmesiyle zirve yaptı. Merkezde soyluların yaşadığı şehirde çıkan çiçek salgınında İnkaların imparatoru Huayna Capac'la birlikte 200 bin kişi hayatını kaybedince İnkalar direnme gücünü kaybetmişti. 1561-1562 Şili'den maden ocaklarında ölümüne çalıştırılan kızılderililerin dörtte biri ölmüş ve maden ocakları çalıştırılamaz hale gelmişti. 1617-1619 tarihleri arasında 2 yılda Massachusetts Körfezi kızılderililerinin %90'ı hayatını kaybetmiştir. 1674 Cherokee katliamı. Ölü sayısı bilinmiyor. 50 bin nüfuslu şehir, çiçek salgını sonrası nüfusunun yarıdan fazlasını kaybetmişti. 1770 Kuzey Amerika'nın batı sahilleri, kızılderililerin %30'u salgında öldü ya da öldürüldü. 1830 Alaska, çiçek salgını dolayısıyla Eskimoların yarıdan fazlası hayatını kaybetti. 1865-1873 Philadelphia, New York, Boston, New Orleans bölgesinde kolera, tifo, kızıl, sarı humma salgını sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Alaska, Pensilvanya, Boston gibi bölgelerdeki hastalık ya da katliamlarda ölenler hakkında yeterli bir bilgi yok. Yerli nüfusunun beyaz adamla teması sonrası %90-95'i batıdan getirilen hastalıklar sonucu hayatını kaybetti. Texas Kızılderili Soykırım Müzesi'ndeki bir belgeye göre çiçek hastalığıyla enfekte olmuş battaniyeler
Lenape Kızılderililerine Teksas Kızılderili Savaşları sırasında özellikle verilerek hastalığın yayılması sağlanmıştır. Ölümlerin birçoğu çiçek hastalığından kaynaklanır. 16. yüzyılın başlarındaki ilk temastan 1754-1767 yılları sonuna kadar 200 yıldan fazla sürede yerlilerin tamamı çiçek hastalığından zarar görmüştür. Karayiplerdeki ilk çiçek salgını 1518 sonu 1519 başlarında başlar ve bir yıl gibi kısa sürede yerlilerin nüfusu büyük ölçüde azalır. Azteklerin 21 Mayıs 1520'de Templo Mayor tapınağında İspanyollarca öldürülmesi Toxcatl katliamı olarak tarihe geçti. Katliamdan kurtulan halkın %25'i çiçekten öldü. Fransiskan tarikatından İspanyol misyoneri Toribio de Benavente Motolonia bu salgını şöyle anlatır. Hastalığın çaresini bilmeyen Kızılderililer tahta kuruları gibi yığınlar halinde öldüler. Birçok yerde hane halkının hepsi öldü ve ölü sayısının çokluğundan onları gömmek olanaksızdı. Evleri mezarları haline geldi. Çok sürmez 13 Ağustos 1521 tarihinde ise Aztek İmparatorluğu yıkılır. Kaliforniya valisi Peter Herdman Burnett şöyle der. Kızılderili ırkı yok olana kadar bu iki ırk arasında yürütülen imha savaşı devam edecektir. Bu vahşeti sayılarla izah etmek mümkün değil. Kaldı ki birçok trajik hikaye yerel yöneticiler ve misyonerler tarafından yok edildi, birçok katliamın adını bile bilmiyoruz. Bu katliamlardan bazılarının birer kelimeyle adları Taino soykırımı, Kalinago, Pejo, Pegoot, Beotuk, Yana, Modok, Yuki, Viot, Tolova, Yaki, Sankrik, Guatemala Maya, Yaki, Fransız Guyanası, Vayana soykırımı, Paraguay Aşa soykırımı, Uruguay Karua soykırımı, Arjantin Şao, Selknam, Brezilya Yanomami, Akuntsu, Botokudo, Capgate soykırımı ve katliamı gibi daha bir sürü hadise. Daha yakın zamanlarda Kanada'da 1702-1703 arasında Quebec şehrinin yaklaşık dörtte biri çiçek salgınında hayatını kaybetmiştir. 1900'lerin başlarına kadar aslında doğrudan ya da dolaylı olarak soykırım, katliamlar bir şekilde devam etmiş ve nüfusları hızla eritilmiş, Kızılderililere ve siyahilere karşı işlenen suçların üstü örtülmüştür. Son birkaç söz. Bugün bu katliamların ve soygunların sonunda ABD tek başına dünya gelirinin yaklaşık yarısına sahip. Dolar tek başına büyük bir imkan. Dünyanın iki ülkesi dünya nüfusunun yarısına sahip. Ama kişi başına gelir dünyanın en düşük ülkelerinden ve iki ülkenin sahip olduğu toprak tek başına Rusya kadar bile değil. İngiltere hala Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ile üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk. Avrupa Birliği'nin kurucu ortakları hemen hemen Afrika'nın dörtte üçüne doğrudan dolaylı olarak hakim. ABD dünyanın en büyük askeri gücüne sahip. Batı ilk sermayesini bu yoldan elde etti. İlk bilgi kaynağı Kızılderili, Afrikalı ve Asyalıların el yazması eserlerini ele geçirerek tercüme edip bu bilgiyi kendi adına tescilledi. Tüm bu halkların el aletlerini toplayıp, takıp takıştırıp sanayi devrimini gerçekleştirdi. Bütün dünyaya insan hakları, özgürlük ve demokrasi dersi verenlerin arkasında yatan gerçek bu. Magna Carta bir insan hakları belgesi değil, kral ve derebeylerin pazarlığıydı. Ulus devletlerin doğuşuna yol açtığı söylenen Vestfalya Anlaşması, papalıkla derebeyler arasında 100 yıl süren soygun ve yağma mirasını paylaşamadıkları için aralarında çıkan savaşı bitirmek ve kilise ile derebeyleri arasında sömürü mirasını paylaşmak için yapılan bir sözleşmeydi. Mustafa Müftüoğlu'nun dediği gibi, yalan söyleyen tarih utansın, selam ve duayla. Ek, Reis Seattle'ın ABD Başkanı'na yazdığı mektup. 1854 yılında ABD Başkanı Franklin Pierce bir mektup yazdı. Bu mektupla Amerika'ya gelen beyaz göçmenlere toprak bulmak amacıyla Kızılderililerden toprak istenmiş ve bu isteği kabul edilecek olursa Kızılderililere rahatlıkla yaşayabilecekleri bir bölgenin ayrılacağını bildirmiştir. Toprakların büyük bir bölümü zaten beyazlar tarafından zorla ellerinden alınmış olan Duvarmış Kızılderililerinin reisi Seattle, ABD Başkanı'na bir mektup yazarak bu taleplere karşı aşağıdaki cevabı vermiştir. Mektubun aslı Amerika Seattle Squamish Müzesi'nde korunmaktadır. Yüzyıllardır halkımın üzerine merhamet gözyaşları döken şu sonsuz gökyüzü bir gün değişebilir. Bugün açık gözüken gökyüzü yarın bulutlarla kaplanabilir.
sözlerim asla yer değiştirmeyen yıldızlar gibidir. Şef Seattle her ne söylerse Washington'daki büyük şef ona güneşin ya da mevsimlerin dönüşüne inandığı ölçüde inanabilir. Washington'daki büyük şef bize dostluk ve iyilik dilekleriyle birlikte bizden topraklarımızı satın almak istediğini bildirmiş. Onun bizim arkadaşlığımıza çok fazla ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Ama biz onun önerisini düşüneceğiz. Çünkü iyi biliyoruz ki eğer topraklarımızı satmazsak beyaz adam silahlarla gelip onu gene elimizden alabilir. Ama biz bazı şeyleri anlamıyoruz. Gökyüzünü, toprağı, kayaların sıcaklığını nasıl olur da alıp satabilirsiniz? Bu düşünce bize garip geliyor. Eğer biz havanın tazeliğine ve suların pırıltılarına zaten sahip değilsek, siz onları nasıl satın alabilirsiniz? Bir zamanlar insanlarımız bu topraklara tıpkı rüzgarda kıvrımlanan deniz dalgalarının kabuklu kuru yüzeyleri kapladığı gibi yayılmışlardı. Çok uzun zaman geçti ve o büyük kabileler artık hüzünlü bir anı oldu. Bu toprakların her parçası halkım için kutsaldır. Biz bunları belki de vahşi olduğumuz için anlayamıyoruz. Bu dünyanın her parçası benim insanlarım için kutsaldır. Çam ağaçlarının parıldayan iğneleri, vızıldayan böcekler, beyaz kumsallı sahiller, karanlık ormanlar ve sabahları çayırları örten buğu halkımın anılarının ve geçirdiği yüzlerce yıllık deneyimin bir parçasıdır. Ormandaki ağaçların damarlarında dolaşan su atalarımızın anılarını taşır. Biz buna inanırız. Beyazlar için durum böyle değildir. Bir beyaz öldükten sonra yıldızlar alemine göç ettiği zaman doğduğu toprakları unutur. Bizim ölülerimiz ise bu toprakları unutmaz. Çünkü kızılderili gerçek anasının toprak olduğuna inanır. Nasıl biz dünyanın bir parçasıysak o da bizim bir parçamızdır. Güzel kokulu çiçekler bizim kız kardeşlerimizdir. Geyik, at, büyük kartal bunlar da bizim erkek kardeşimizdir. Kayalık tepeler, ıslak çayırlardaki damlalar, atın vücudundan buharlaşan ısı ve insan hepsi aynı ailedendir. Öyleyse Washington'daki büyük şef topraklarımızı almak isterken bizden çok şey istemiş oluyor. Bu bizim için büyük bir fedakarlık olur. Büyük şef bize rahatça yaşayabileceğimiz bir yer ayırdığını söylemiş. O bizim babamız ve biz de onun çocukları olacakmışız. Öyleyse topraklarımızı alma önerisini düşüneceğiz. Ama yine de bunun kolay olmayacağını itiraf ederim. Çünkü bu topraklar bizim için kutsaldır. Dereler ve nehirlerden akan pırıltılı sular sadece su değildir. Onlar bizim atalarımızın kanıdır. Eğer toprağı size satarsak onun kutsal olduğunu hatırlayınız ve bunu çocuklarınıza da öğretiniz. Göllerin berrak sularındaki her bir yansıma halkımızın yaşamından olaylar ve anılar anlatır. Suyun mırıltısı babalarımızın babalarının sesidir. Nehirlerse bizim erkek kardeşlerimizdir. Susuzluğumuzu giderirler, kanolarımızı taşırlar ve çocuklarımızı beslerler. Bu toprakları size satarsak bu suların ve toprakların kutsal olduğunu çocuklarınıza öğretmeniz gerekecek. Biz nehirleri ve ırmakları kardeşimiz gibi severiz. Siz de aynı sevgiyi gösterebilecek misiniz kardeşlerimize? Eğer toprağımızı size satarsak hiçbir zaman unutmayın ve çocuklarınıza da öğretin ki nehirler bizim olduğu kadar sizin de kardeşinizdir. Bu nedenle herhangi bir kardeşinize göstereceğiniz saygıyı nehirlere de göstermelisiniz. Kızılderili her zaman ilerleyen beyaz adamın önünde geri çekilmiştir. Tıpkı dağlardaki sisin sabah güneşi önünden kaçması gibi. Ama babalarımızın külleri kutsaldır. Mezarları kutsal topraklarıdır. Bu tepeler, ağaçlar, dünyanın bu parçaları bize sunulmuştur. Beyaz adamın bizim yollarımızı anlamadığını biliyoruz. Beyaz adam için toprağın bir parçası diğeriyle aynıdır. O sadece geceleri bir hırsız gibi geçip topraktan ihtiyacı olanı alıp giden bir yabancıdır. Beyazlar için bir parça toprağın diğerinden farkı yoktur. Beyaz adam topraktan istediğini almaya bakar ve sonra yoluna devam eder. Aldıklarının kendinden parçalar olduğunun bilincinde değildir. Çünkü toprak beyaz adamın dostu değil düşmanıdır. Beyaz adam topraktan istediğini alınca başka serüvenlere atılır. Dünya onun anası değil düşmanıdır. Ve yendikçe ilerlemeye devam eder. Ve yolunda giderken babalarının mezarını geride bırakır. Bunu da hiç aldırmaz. Dünyayı çocuklarından uzaklaştırır. Bunu da aldırmaz. Babalarının mezarları da çocuklarının bu dünyadaki hakları da unutulmuştur. Beyaz adam anası dünyaya ve kardeşi gökyüzüne sanki satın alınabilen veya yağma edilebilen bir mal gibi koyunlara ve parlak boncuklara davrandığı gibi davranır. Onun bu iştahı ve hırsı bir gün dünyayı yiyip bitirecek ve geriye sadece çorak bir çöl bırakacaktır.
Beyaz adamın kurduğu kentleri de anlayamayız biz Kızılderililer. Bu kentlerde huzur ve barış yoktur. Beyaz adamın kurduğu kentlerde bir çiçeğin taç yapraklarının açarken çıkardığı tatlı sesler, bir kelebeğin kanat çırpışları duyulmaz. Bilmiyorum, bizim yollarımız sizinkilerden farklı. Sizin kentlerinizin gürültüsü bile Kızılderilinin gözlerine acı verir. Beyaz adamın kentlerinde sakin yer yoktur. Orada bahar gelince yaprakların açılışını veya böceklerin kanat seslerini dinleyecek yer bulunmaz. Ama bu belki de benim vahşi olduğumdan ve anlamadığımdandır. Çünkü takırtı bizim kulaklarımıza bir hakaret gibi gelir. Ben Kızılderiliyim. Bunlardan başkasını anlamam. Belki de bir vahşi olduğum için anlamıyorum ama benim ve halkım için önemli olan şeyler oldukça başka. İnsan eğer ağaçtaki bir kuşun yalnız başına ağlayışını veya su birikintisini etrafında toplanmış tartışan kurbağaların ve doğanın seslerini dinleyemezse yaşamın ne anlamı ve değeri kalır? Bir Kızılderiliyim ve anlamıyorum. Biz Kızılderililer bir su birikintisi üzerine vuran rüzgarın yumuşak sesini, yağmurun temizliğini, çam kokulu rüzgarı her şeye yeğler. Ormanın kokusunu taşıyan ve yağmurlarla yıkanıp temizlenmiş meltemleri severiz. Hayvanlar, ağaçlar, insanlar hepsi aynı nefesi, aynı havayı paylaşır. Hava Kızılderililer için çok kutsaldır. Aldığı nefes beyaz adamın dikkatini çekmiyor gibi. Beyaz adam öleli uzun günler olmuş ve kötü kokuyla uyuşmuş gibidir. Ama eğer size toprağımızı satarsak havanın temizliğine önem vermeyi de öğrenmeniz gerekir. Çocuklarınıza havanın kutsal olduğunu öğretmeniz gerekir. Hem nasıl kutsal olmasın ki hava? Atalarımız doğdukları gün ilk nefeslerini onun sayesinde almışlardır. Ölmeden önce son nefeslerini de gene bu havadan almazlar mı? Unutmamalısınız ki hava sağladığı tüm yaşamla aynı ruhu taşır. Büyük babamıza ilk nefesi veren rüzgar onun son soluğunu da kabul etmiştir ve aynı rüzgar çocuklarımıza yaşam ruhunu verir. Eğer size topraklarımızı satarsak çayırlardaki çiçeklerden tat alan rüzgarı koklamasını öğrenmelisiniz. Onu korumalısınız ve kutsal tutmalısınız. Bu kokuya beyaz adamın bile gereksinmesi vardır. Toprağımızı almak önerinizi düşüneceğiz. Eğer kabul etmeye karar verirsek bir koşulumuz olacak. Beyaz adam bu toprağın hayvanlarına kardeşleri gibi davranacak. Kızılderililer sizin yollarınızı, sizin adetlerinizi anlamazlar. Çayırlarda çürüyen binlerce bufalo gördüm. Beyaz adamın geçerken dumanlı demir atan, vurup bıraktığı ve ne amaçla öldürdüğünü hala anlayamadığım binlerce bufalo. Ben vahşiyim ve dumanlı demir atın bufalolardan nasıl önemli olabileceğini anlayamıyorum. Ve biz vahşi olduğumuzdan bufaloyu yalnız aç kalmamak için öldürürüz. Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Canlıların yok edildiği bir dünyada insan ruhu yalnızlık duygusundan ölür gibi geliyor bize. Unutmayın, bugün diğer canlıların başına gelen, yarın insanın başına gelir. Çünkü bütün hepsinin arasında bir bağ vardır. Eğer bütün hayvanlar yok olsaydı, insan ruhu o büyük yalnızlığa dayanamaz ölürdü. Ayakları altındaki toprakların, büyük babalarımızın külleri olduğunu çocuklarınıza öğretmelisiniz. Toprağın, akrabalarımızın yaşamlarıyla dolu olduğunu çocuklarınıza söyleyiniz. Böylece toprağa saygı duyarlar. Şu gerçeği iyi biliyoruz. Toprak insana değil, insan toprağa aittir. Ve bu dünyadaki her şey bir ailenin fertlerini birbirlerine bağlayan kan gibidir. Ortaktır ve birbirine bağlıdır. Bu nedenle de dünyanın başına gelen her felaket insanoğlunun başına da gelmiş sayılır. Bildiğimiz bir gerçek daha var. Sizin tanrınız bizimkinden başka bir tanrı değil. Aynı tanrının yaratıklarıyız. Beyaz adam bir gün bu gerçeği de anlayacak ve kardeş olduğumuzu fark edecektir. Siz tanrınızın başka olduğunu düşünmekte serbestsiniz. Ama hepimizi yaratan tanrı için Kızılderili ile beyazın farkı yoktur. Ve Kızılderililer gibi tanrı da toprağa değer verir. Bu toprağa saygısızlık, tanrının kendisine saygısızlıktır. Beyaz adamı bu topraklara getiren ve Kızılderiliyi boyunduruk altına alma gücünü veren tanrının adaletini anlayamıyoruz. Tıpkı bufaloların öldürülüşü, ormanların yıkılışı, toprağın kirletilişini anlamadığımız gibi. Bir gün bakacaksınız gökteki kartallar, dağları örten ormanlar yok olmuş, yabani atlar ehlileştirilmiş, her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün insanoğlu için yaşamın sonu ve varlığını devam ettirebilme mücadelesinin başlangıcı olacak. Gündüz ve gece bir arada olamaz.
Kızılderililer her zaman beyazlardan, tıpkı sabah sislerinin güneşten kaçtığı gibi kaçmışlardır. Bütün bunlara rağmen teklifinizi tartışacağız ve umuyorum ki halkın bunu kabul edecek ve büyük beyaz şefin vaat ettiği üzere beraber barış içinde yaşayacağız. Böylece ay birkaç kez daha doğacak, birkaç kış daha geçecek. Bu geniş topraklara yerleşmiş ve mutluluk içinde yaşamış olan nesliniz, daha önce bizden daha güçlü ve daha umut dolu yaşamış insanlarımızın mezarları başında yas tutacaklar. Ama niye insanlarımın kaderi için yas tutayım ki? Tıpkı deniz dalgaları gibi kabileler kabileleri, uluslar ulusları takip ediyor. Bu doğanın düzenidir ve teessüf gerekmez. Yok oluşumuz çok uzak olabilir ama kesinlikle bir gün gerçekleşecek. Son Kızılderili yok olup kabilemin hatıraları beyazlar için bir tarih olduğunda bu kıyılar kabilemin görünmez cesetleriyle kaynaşacak. Çocuklarınızın çocukları kendilerini bir dükkanda, bir yolda, boş bir yerde yalnız olarak düşündüğünde asla yalnız olmayacaklar. Dünyanın hiçbir yerinde tamamen ıssız bir yer yoktur. Geceleri şehir ve kasabalarınızın caddeleri boşalmış gibi görünse de aslında bir zamanlar oralarda yaşamış ve bu güzel toprakları gerçekten seven ruhlarla dolu olacaktır. Beyaz adam asla yalnız kalmayacaktır. Beyaz adamın benim insanlarıma saygı göstermesini sağlamalısınız. Çünkü ölüler güçsüz değildir. Ölüm mü dedim? Ölüm diye bir şey yoktur ki, sadece dünya değiştirir insan. Bizim çocuklarımıza öğrettiğinizi siz de kendi çocuklarınıza öğretin. Dünya anamızdır. Dünyaya ne kötülük olursa oğullarına da aynı kötülük olur. Eğer insanlar yere tükürürlerse kendi yüzlerine tükürürler. Biz bunu biliyoruz. Dünya insanlara ait değildir. İnsanlar dünyaya aittir. Bütün her şey aileyi bağlayan kan bağı gibi birbirine bağlıdır. Halkım için ayrılan bölgeye gitme önerinizi düşüneceğiz. Ayrı ve barış içinde yaşayacağız. Geri kalan günlerimizi nerede geçireceğimiz o kadar önemli değil artık. Çünkü çocuklarımız babalarının aşağılandığını görürler. Kalan günlerimiz çok olmayacaktır. Bir zamanlar sizin gibi güçlü olanların ve ormanlarda özgürce dolaşanların mezarları da kalmayacak. Onları anmak ve yaslarını tutmak için bir zamanlar bu dünyada yaşamış olanların çocukları da kalmayacak. Bunun için neden yas tutalım? Kabileleri insanlar yapar. İnsanlar gidince kabileler de olmaz. Kızılderili de yok olur. Tıpkı denizin dalgaları gibi. İnsanlar gelir ve insanlar gider. Şimdi de sanki arkadaşımmış gibi kendisiyle konuşabilen tanrısıyla birlikte beyaz adam gelmiştir. Bildiğim bir şey var ki belki beyaz adam da bir gün bunu keşfedecektir. Siz nasıl şimdi bizim toprağımıza sahip çıkmak istiyorsanız ve sonunda sahip olduğunuza inanacaksanız, aynı şekilde Tanrınıza da sahip olduğunuza inanıyorsunuz. Ama hiçbir zaman olamayacaksınız. Eğer Tanrı sizin anlattığınız gibi gerçek Tanrıysa, sevecenliği yalnız beyaz adama olamaz. Beyazlar da bir gün diğerleri gibi geçip gideceklerdir. Tıpkı denizin dalgaları gibi, yatağına pislik yığmaya devam eden bir gece kendi pisliğinde boğulacaktır. Son bize bir sırdır. Sizin getirdiğiniz gibi bir sonu biz anlayamıyoruz. Dipdiri tepelerin konuşan tellerle lekelendiğini, ormanın gizli köşelerini neden pek çok beyaz adamın kokusunun doldurduğunu, vahşi atların neden tutsak edildiğini, bufaloların neden katledildiğini biz anlamıyoruz. Böyle bir son bize bir şey anlatmıyor. Çalılıklar nereye gitmiş? Kartal nereye kaybolmuş? Hızlı koşan ata ve av avlamaya neden veda etmek gerekecekmiş? Bütün bunlar ne demektir? Yaşamın sonu. Ve herhalde yeniden yaşamaya çalışmanın başlangıcı. Toprağımızı alma önerinizi düşüneceğiz. Kabul edersek bu belki bize vaat ettiğiniz bölge için olacaktır. Orada belki de kalan günlerimizi gönlümüzce yaşayabiliriz. Bu dünyada son Kızılderili de yok olduğu zaman yalnızca çayırlar üzerinde bulut gibi hareket eden bir anı kalacaktır. Bu kıyılar, bu ormanlar halkımın ruhunu koruyacaktır. Çünkü onlar bu dünyayı yeni doğan bir çocuk anasının yürek atışını nasıl severse öyle severler. Öyleyse toprağımızı alırsanız onu tıpkı bizim sevdiğimiz gibi seviniz. Onunla bizim ilgilendiğimiz gibi ilgileniniz. Anılarını da aynen saklayınız. Onu çocuklarınız için bütün gücünüzle, bütün aklınızla ve bütün kalbinizle koruyunuz ve seviniz. Göreceksiniz. Bütün bunlardan sonra kardeş de olabiliriz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti.
2: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
1: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler. Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi.
2: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: Melek cevap verdi. İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346 Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251.

0: aradığınız okul.
1: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Özel.

0: Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yakın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: var, dikilecek bir sancak var. Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kıs. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
2: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
1: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

Özel FM 103.2.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Kurak
0: kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15.
18: 15.
17: Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Dersimiz başlayalı beri Allah Teala'nın Resul-i Ekrem Efendimizin yüce değerine yemin etmesi konusunu işliyoruz. Allah Teala muhtelif ayeti kerimelerde Peygamber Efendimize yemin ediyor. Bu konuyla ilgili ayeti kerimeleri okuyorduk. Bir önceki dersimizde Beled suresinin başındaki yemin hakkında konuşuyorduk. La uksimu bihazel beled. Bazı alimler bu la uksimu'ya yemin manası veriyorlar, bazıları vermiyorlar. Yemin manası verenler şöyle anlıyorlar ayeti kerimeyi: yemin ederim bu beldeye, yani Mekke'ye, ki sen bu beldenin sakinisin. Allah Teala böyle söylüyor. Yemin manası vermeyenler de diyorlar ki bu ayetin manası şudur: sen Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicret ettikten sonra artık ben bu beldeye yemin etmem demektir. Yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanı, şerefi, yüce değeriyle alakalı olarak bunları söylemiştik geçen dersimizde. Şimdi Vasıtî, meşhur alimlerden Vasıtî ne demiş? Onun bu konudaki görüşünü okuyacağız. Orada kalmıştık. Ve kâle el-Vâsıtîyü ey nahlifu leke bihâzel beledillezî şerraftehu bimekânike fîhi hayyen ve bi bereketike meyyiten. Yani el-Medine. Bu görüşünü okuduğumuz zat sufi bir alim, sufi bir müfessir. Cüneyd-i Bağdadi'nin müritlerinden Vâsıtî, ki Hicri 331 tarihinde vefat etmiş. Yani miladi 942 tarihinde vefat etmiş. 1000 yıldan fazla bir zaman efendim. Ebu Bekir el-Vâsıtî diyor ki ayetteki beldeden maksat Mekke değil, Medine'dir. Buradaki yemin, Allah Teala'nın yemin ettiği Mekke değil, Medine'dir. Allah Teala bu ayette şöyle demektedir diyor: ey Resulüm, sen sağlığında, sen hayattayken içinde yaşamak suretiyle şereflendirdiğin, vefatından sonra da vücudunla bereketlendirdiğin bu şehre senin için yemin ederim demiş. Sağlığında içinde yaşayarak şereflendirdiğin, vefat ettikten sonra da mübarek vücudu orada ya, vücudumla şereflendirdiğin, bereketlendirdiğin bu şehre senin için yemin ederim demektir diyor. Müellifimiz, Şifa-i Şerif'in müellifi Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, çok büyük hizmetler görmüştür hakikaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili görüşleri derlemesi sebebiyle bu görüşleri naklettikten sonra konuyu şöyle toparlıyor. Diyor ki vel evvelu asah lenne surete Mekkiyetun. Kendisine yemin edilen şehrin Medine değil de Mekke olması daha doğrudur, daha sahihtir. Çünkü Beled suresi Mekke'de nazil olmuştur. Mekke'de nazil olduğuna göre şu halde Allah Teala sen, yemin ederim ki sen bu beldenin, Mekke'nin sakinisin demek istiyor diyor. Ayetin devamında gelen ve ma ba'dahu yusahhihuhu kavluhu taala ve entahillun bihazel beled. Ve entahillun bihazel beled, yani sen bu beldenin sakinisin ifadesi oranın Mekke olduğunu göstermektedir diyor. Sevgili kardeşlerim, Mekke hepimizin bildiği gibi mübarek bir yerdir. İlahi feyiz ve bereketlerin devamlı surette indiği bir yerdir. Oraya devamlı surette Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bereketler, feyizler inip durmaktadır. Onun için gönlümüz orası için aşk duyar, şevk duyar, ah bir de daha gitsek diye özler dururuz. Allah Teala orayı her türlü kötülüklerden korumuş ve güvenli bir belde yapmıştır. Bunu biliyoruz. Ayet-i kerimeler bize bunu dile söylüyor. Ve nahvuhu kavlu İbn Ata'in fi tefsiri kavlihi Teala ve hazel beledil emin. Şimdi müellifimiz bir başka sureye geçti. Diyor ki ilk devir sufilerinden hem muhaddis hem müfessir olan bir zahit var, İbn Ata. O da bir önceki zat gibi, hatta ondan daha önce yaşamış, Hicri 309'da yaşamış bir alim. Tin suresinin 3. ayeti olan ve hazel beledil emin, bu güvenli beldeye, bu emniyetli beldeye yemin ederim ayetini tefsir ederken, yukarıda zikrettiğimiz görüşlere benzer bir görüş ifade ediyor ve diyor ki kal amenaha veya emmenaha Allahu Teala bi mukamihi fiha ve kevnihi biha fe inne kevnehu emanun haysu kana. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de oturduğu için, orada bulunduğu için Allah Teala Mekke'yi her bakımdan güvenli bir belde yapmıştır. Güvenli bir şehir yapmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada yaşadığı için. Zira Resulullah'ın mübarek vücudu orada bulunduğu için orası güvenli bir yerdir diyor. Onun mübarek vücudu oradadır çünkü. Onun için orası güvenli bir yerdir. Sümme kâle Teâlâ ve vâlidin ve mâ veled. Bu surenin devamında Allah Teala böyle buyuruyor. Yani Beled suresinin 3. ayetinde buyuruyor ki ve vâlidin ve mâ veled. Babaya ve evladına yemin eder. Babaya ve evladına yemin eder. Acaba bu ayetin manası nedir? Baba kim? Evlat kim? Ve men kâle erâde âdeme fehuve âmmun. Bazı alimler diyorlar ki Cenab-ı Hak bu ayette baba sözüyle, yani valid sözüyle Hazreti Adem'i kastetmiştir. O takdirde ve mâ veled ne oluyor? Yani babaya ve evlada dediği vakit veled, evlat kim oluyor? Diyorlar ki Hazreti Adem'in soyu kastedilmiş olabilir. Hazreti Adem ve onun soyu kastedilmiş olabilir. Bu bir görüş tabi. Diğer bir görüş de şudur. Baba, evlat. Onun üzerinde konuşuyoruz dikkat buyurursanız. Ve men gâle hüve İbrahim. Ayette kendisine yemin edilen baba İbrahim, Hazreti İbrahim olabilir. Hazreti İbrahim'dir diyor yani bazı alimler, o kanaatteler. Ve ma veled fehiye inşaallahu teala işaretun ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şayet baba kelimesiyle Hazreti İbrahim kastedilmişse, bu ayetteki baba sözüyle Hazreti İbrahim kastedilmişse, evlat yani veled ifadesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme işaret buyurulmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz onun soyundan geliyor. Hazreti İbrahim'in soyundan geliyor. فَتَّضَمَّنَ السُّورَةُ الْقَسَمَ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مَوْضِعَيْنِ. Bu durumda, bu surede, iki yerde Peygamber Efendimiz'e yemin edilmiş olmaktadır. Biri وَاَنْ تَحِلُّنْ بِهَازَ الْبَلَدِ. Sen bu şehirde yaşıyorsun, sen bu şehrin sakinisin ayeti kerimesi. Diğeri de işte şimdi okuduğumuz gibi ve mevlud kelimesi. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surede iki yerde kastedilmiş ve yemin edilmiştir kendisine. diyor alimlerimiz. Sevgili kardeşlerim, konumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zikredildiği ayeti kerimeler. Müellifimiz bunu muhtelif alimlerin görüşlerine bakarak bize açıklıyor. Şurada Efendimizin adı zikredilmiyor ama o anlatılıyor. Şu ifade Kur'an-ı Kerim'in şu kelimesiyle Efendimiz kastediliyor diyor. Şimdi bir başka misal verecek bize. Müellifimiz bir başka ayeti kerimeye geçiyor. Ve Elif, Lam, Mim hakkında bize bilgi veriyor. Ve kâle Teâlâ, Bakara suresinin başında. Elif, Lam, Mim. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Hepimizin bildiği bir ayeti kerimedir. Allah Teala ne buyuruyor bu ayeti kerimede? Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim deyip geçiyoruz biz. Manasını bilmiyoruz diye. Fakat bu açıklamada şimdi bazı görüşler göreceğiz, okuyacağız. Kimmiş Elif kim? Lam kim? Mim kim? Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan kitap işte bu kitaptır. İşte bu Kur'an-ı Kerim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan Kur'an'ı Allah'ın kitabıdır diyor Allah Teala Hazretleri. Elif, Lam, Mim dedikten sonra bu Kur'an kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan, yani Allah Teala tarafından gönderildiğinde hiçbir tereddüt, hiçbir şüphe bulunmayan bir kitaptır. Kale İbn Abbas. Şimdi Efendimizin amcazadesi, ilk ve en büyük müfessirlerden biri olan İbn Abbas Hazretleri'nin görüşünü naklediyor müellifimiz. Ne demiş? Demiş ki hazihil huruf aksamun aksamallahu teala biha. Bu Bakara suresinin veya benzeri başka surelerde de geçiyor ya, başlarında bulunan elif, lam, mim gibi harfler yemin edilen harflerdir. Allah Teala bu harflerle yemin ediyor diyor İbn Abbas Hazretleri. Ve anhu an gayrihi fiha gayru zalik. İbn Abbas'ın ve başka alimlerin bu tür harfler hakkında daha başka görüşleri de var. Ve kâle Sehl ibn Abdullah et-Tüsteri, Sufi müfessir Sehl bin Abdullah et-Tüsteri, ki o demin anlattığımız müfessirlerden daha önce vefat etmiş, daha önce yaşamış bir alim. Hicri 283 tarihinde, yani 896 tarihinde vefat etmiş bir alim. Efendimiz'den 273 yıl sonra vefat etmiş bir alim bu Sehl ibn Abdullah et-Tüsteri. Şimdi onun görüşünü okuyacağız. Diyor ki el-elifu huvallah. Elif, la, mim diyoruz ya, elif ne demek? Elif Allah demektir diyor. Ve'l-lamu cibril. Lam, cibril sonunda lam var ya, Cibril kelimesi. Lam ona işarettir diyor. Lam Cibril demektir diyor. Vel mim Muhammedun aleyhisselam diyor. Muhammedun aleyhisselam. O da Muhammed aleyhisselam demektir. Elif, lam, mim. Elif Allah. Mim, lam, Cibril. Mim Muhammed aleyhisselam demektir diyor bu alim. Ve hakâ hâzel kavle es-Semerkandî, meşhur müfessir Hanefi fakihi Ebu'l-Leys es-Semerkandî bu görüşü nakletmiştir. Ama velem yensibhu ilâ sehlin. Bu görüşün biraz önce kendisinden bahsettiğimiz Sehl ibn Abdullah et-Tüsteri'ye ait olduğunu söylememiştir. Yani alimler böyle yorumluyor demiştir. Alimlerin söylediğine göre diyor Ebu'l-Leys es-Semerkandî, elif, lam, mim'deki elif Allah demektir. Lam, Cibril demektir. Mim ise Muhammed aleyhisselam demektir diye bir alime nispet etmeden böyle naklediyor. Ve ceale manahu. Allahu enzele Cibril'e ala Muhammedin bihazel Kur'ani la raybe fi demektir diyor. Ne diyor Ebu'l-Leys es-Semerkandî? Bakara suresinin birinci ve ikinci ayeti olan Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi ayetine şu manayı veriyor. Allah Celle Celaluhu Cibril'i Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an ile gönderdi. Muhammed'e Allah Teala bu Kur'an'ı indirdi. Onun içinde hiçbir şüphe yoktur demektir. Elif lam mim. Allah Cibril vasıtasıyla Muhammed'e bu Kur'an'ı indirdi. La raybe fih, bu Kur'an'da hiçbir şüphe yoktur demektir. Gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim, alimler, bazı alimler daha cesur davranmışlar. Efendim bu ayetlere mana vermeye çalışmışlar. Yani hurufu mukatta dediğimiz, manasını Allah bilir biz bilemiyoruz dediğimiz elif lam mim gibi, elif lam ra gibi, ha mim gibi harflere mana vermişlerdir. Sümme fihi min fadiletihi hıran ismihi bismihi nahve ma taqaddem. Burada Peygamber Efendimizin faziletini gösteren bir başka şey daha var diyor Kadı İyaz. Burada Peygamber Efendimizin değerini, yüce değerini gösteren bir başka husus daha var. O nedir? O da daha önce de bunu anlatmıştık. Allah Teala'nın kendi ismiyle Resulünün ismini yan yana zikretmesidir. Birçok şeyde var ya, La ilahe illallah Muhammedur Resul. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Resul. Ve benzeri yerlerde burada da olduğu gibi Allah Teala kendi ismiyle Resulünün ismini yan yana zikretmiştir. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katındaki yüce değerini ortaya koymaktadır diyor. Ve kâle İbn-i Ata, Sufi muhaddis ve müfessir İbn-i Ata, fî kavlihi teâlâ kâf vel Kur'anil mecid, bir başka ayeti kerimeye geçtik, Kâf suresine geçtik. Biz Kâf deyip geçiyoruz tabi. Kâf, şerefi pek yüce olan Kur'an'a andolsun. Bu ayeti kerimesi açıklarken şöyle diyor İbn-i Ata. Akseme bi kuvveti kalbi habibihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem haysu hamelel hitabe vel müşahedete velem yüessir zâlike fihi li ulivvi hali. Allah Teala bu ayeti kerimeye kaf diye başlıyor. Kaf. Habibi Ekrem'i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin kuvvetine yemin etmiştir diyor. Allah Teala niye yemin ediyor burada? Resulullah Efendimizin kalbinin dayanıklı oluşuna yemin ediyor. Neden onun kalbinin kuvvetine yemin etmiştir acaba? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi öylesine güçlüdür, öylesine kuvvetlidir ki Cenab-ı Hakk'ın kendisine hitap etmesine güç yetirmiştir. Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın birine hitap etmesi basit bir şey midir? Haşa! Allah'ın hitabına her kalp dayanır mı? Her insan dayanır mı? Mümkün değil. Diyor ki İbn-i Ata, onun kalbi öylesine güçlüdür, kuvvetlidir ki Cenab-ı Hakk'ın kendisine hitap etmesine dayanmıştır o kalp. Ve Miraç gecesinde Allah Teala'yı müşahede etmeye, görmeye dayanmıştır. Allah Teala'yı görmek ne demek? Kim dayanır? Daha dayanmış mı Hazreti Musa, ya Rabbi ne olur seni göreyim diyor. Allah Teala buyuruyor ki Musa, dayanamazsın beni görmeye. Israr ediyor Hazreti Musa, ne olur göreyim, imanım kuvvetlensin. Allah Teala buyuruyor ki beni görmeye dayanamazsın ama şu dağa bak. Eğer bu dağ beni görmeye dayanırsa sen de dayanabilirsin. Allah Teala dağ tecelli ettiği vakit dağ un ufak oluyor. Dağılıyor, parça parça oluyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. Sonra ne diyor ayeti kerime? Hazreti Musa bayıldı gitti. Dayanamadı. Yani dağ tecellisini Allah Teala'nın dayanamadı. Ama Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktı ve onun tecellisine dayandı. Neden dayandı? Çünkü biliyoruz ki daha çocukluğundan itibaren süt annedeyken, Beni Sa'd kabilesindeyken Cebrail aleyhisselam onu ameliyat etmeye başladı değil mi? Kalbini çıkarttı, altın birleğinde kar suyuyla, zemzem suyuyla yıkadı, tekrar yerine koydu. Miraca çıkmadan evvel tekrar aynı ameliye yapıldı. Niçin? Efendimizin kalbini güçlendirmek için. Efendimizin kalbi göreceği olağanüstü hadiselere dayanabilsin diye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin manevi hali pek yüce olduğu için sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ona hitap etmesi, onun Allah Teala Hazretlerini görmesi Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı olumsuz manada etkilememiştir. Yani bu yüce şerefe kalbi dayanmıştır. Dayanmamazlık etmemiştir. Bunlardan birine göre Kaf, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinde, şurayı mana vermiş gibi okudum. Vekil hüve ismün lil Kur'an. Kaf kelimesine bir başka alim mana verirken diyor ki, bu görüşlerden birine göre Kaf, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biridir. Vekil hüve ismün lillahi teala. Bir başka görüşe göre Kaf demek Allah Teala Hazretlerinin isimlerinden biridir. Bakınız, demek ki kimi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylüyor Kaf'ın, kimi Kur'an-ı Kerim olduğunu söylüyor, kimi Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir diyor. Hani Kaf ile başlayan isimler vardır ya Kur'an-ı Kerim'de, efendim Kahir gibi mesela, Allah Teala Hazretlerinin isimleri, Kadir, efendim Kavi, işte Kaf da onun gibi demişler, bir ismidir Allah Teala Hazretleri. Kabıd, Esma-i Hüsna'da. Vekil cebelun muhitun bil ard, vekil gayru haza. Bir başka görüşe göre Kaf harfi yeryüzünü çepeçevre kuşatan bir dağdır. Kaf dağı diyorlar ya, böyle de bir görüş var yani. Efendim, bu konuda daha başka görüşler de ileri sürülmüştür. Ve kâle Cafer ibn-i Muhammed'in fî tefsiri ve necmi izâ hevâ innehu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir başka ayeti kerimeye geçtik. Ne yapıyordu müellifimiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dolaylı olarak bahseden ayeti kerimeleri bize anlatıyor. Hazreti Hüseyin'in torunlarından, bizim de sık sık kendisinden bahsettiğimiz Cafer-i Sadık var değil mi? Cafer bin Muhammed. Hicri 148 tarihinde vefat etmiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 138 sene sonra vefat etmiş bir alim. Efendimizin soyundan. Hazreti Hüseyin'in torunu. Ve necmi izâ hevâ. Andolsun yıldıza battığı zaman. Ayeti kerimesini tefsir ederken bu necmin, yıldızın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylemiştir. Cafer-i Sadık Hazretleri böyle diyor. O Allah Teala'nın yemin ettiği yıldız, necm, Muhammed aleyhisselam'dır. Demek ki sevgili kardeşlerim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ismi şerifleri Kur'an-ı Kerim'de denizler gibi dalgalanıyor. Orada, burada, birçok yerde isim, yani açıkça isim olarak zikredilmese bile efendim değişik şekillerde anlatılıyor, ona, ondan bahsediliyor. Allah Teala ona yemin ediyor. Ve kale Cafer-i Sadık Hazretleri sözüne devamla diyor ki: En necmu kalbu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Heva inşeraha minel envar. Necim diyor Cafer-i Sadık Hazretleri, yıldız Muhammed Aleyhisselam'ın kalbidir. Allah Teala'nın yemin ettiği necim, yıldız Muhammed Aleyhisselam'ın kalbidir. Heva da izâ heva, nurlar sebebiyle genişledi demektir. Hevanın manası, üzerine yağan, inen nurlar sebebiyle genişledi demektir. Yani buna göre ayet-i kerimenin manası şöyle oluyor: andolsun genişlediği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi genişlediği zaman ona yemin olsun demektir bunun manası diyor. Bunu başka türlü yorumlayan alimler de var sevgili kardeşlerim. Mesela Şifa-i Şerif'in meşhur şairlerinden Kafacı var. Şihabettin el-Kafacı diyor ki yıldız Muhammed Aleyhisselam olduğuna göre heva fiili de inmek manasına geldiğine göre ve necmi izâ heva demek Miraç'tan döndüğü zaman Allah'ın elçisine yemin olsun demek. Miraç'tan bahsedilmektedir diyor ve necmi izâ heva'da Miraç'tan döndüğü zaman Allah'ın elçisine yemin olsun manasına gelir bu diyor. Ve kâle inkata'an gayrillah. Yine Cafer-i Sadık Hazretleri bu ayetteki heva fiiline şu manayı veriyor: Muhammed Aleyhisselam Miraç'ta kendini tamamen Allah Celle Celaluhu'ya verdi. Başka bir şeyle meşgul olmadı demektir. Bu manayı da veriyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman kendisini Allah Teala Hazretlerine verdi. Etraf ile alakasını kesti. Başka hiçbir şeyle meşgul olmadı. Bu demektir diyor. Ve kâle İbn-i Atâ fî kavlihi teâlâ. Şimdi bir başka ayet-i kerimeye geçiyoruz. Vel fecr ve leyalin aşr. Sufi muhaddis ve müfessir İbn-i Atâ Fecr suresinin ilk iki ayeti kerimesinde geçen andolsun fecre ve on geceye. Vel fecr

İmandan fışkırıp çıkmıştır. İman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den fışkırıp çıkmıştır. Onun için Allah Teala Hazretleri fecre yemin ediyor. Fecir Muhammed aleyhisselam. Allah Teala ona yemin ediyor. Sevgili kardeşlerim, ayeti kerimede geçen 10 gece nedir acaba? Allah Teala'nın yemin ettiği 10 gece nedir? Bu görüşte başlıca, bu hususta başlıca 3 görüş var. 10 gece, yani Allah Teala'nın yemin ettiği, çok değerli gördüğü 10 gece. Bunu siz de lütfen kalbinizde muhafaza buyurun. Bu 10 gecenin hacıların ibadetle meşgul olduğu, yani hac ibadetleriyle meşgul oldukları Zilhicce'nin ilk 10 günü, Kurban Bayramı'ndan önceki 10 gün olduğu anlaşılmaktadır. Bu husustaki şeyler daha kuvvetli. Peygamber Efendimiz bu 10 günde yapılan ibadetlerin daha faziletli olduğunu beyan buyuruyor. Yani bu 10 günde yapılan ibadetlere denk hiçbir ibadet yoktur buyuruyor Peygamber. Sahih Buhari'deki rivayet böyle. Bu konuda başka görüşler de var dedik. Bu 10 gecenin Ramazan ayının son 10 gecesi olduğunu söyleyen alimler. Hani Efendimiz Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gününde ve tekli gecelerde arayın buyuruyor ya, 21, 23, 25, 27, 29. Diyorlar ki bu Allah Teala'nın yemin ettiği 10 gece Ramazan ayının son 10 gecesidir. Bir başka görüş daha var. Bir başka alimlerin görüşüne göre Muharrem ayının ilk 10 günüdür. Her hangisi olursa olsun, demek ki bu 3 görüş de değerli görüştür. Alimlerin görüşleri, bu geceleri boş göndermemeliyiz. Bu gecelerde daha uyanık olmalıyız. Rabbim beni de sizi de uyanık kullarından eylesin. Sevgili kardeşlerim, bu 4. faslımızı bitirdik. Yine aynı konuya devam ediyoruz. 5. fasla geçiyoruz. El Faslul Hamis. 1. bölümün 5. faslı. Fi kasmihi taala cettehu lehu li tahakkuki mekanatihi indehu. Ne okuyacakmışız bu bahiste? Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değerini bize göstermek için kendi varlığını gösteren bazı delillere yemin etmesini okuyacakmışız biz burada. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem Efendimizin değerini göstermek için kendi varlığını gösteren bazı delillere nasıl yemin ettiğini okuyacağız. Kâle lesmuhu. Müellifimiz önce Duha suresini almış. Hepimizin bildiği Duha suresi. İsmi yüce olan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 93. suresi olan Duha suresinde şöyle buyurmaktadır. Teberrüken süratle okuyayım. Sonra da ayeti kerimeleri okumadan zihninizde mananın teşekkül etmesi için arka arkaya manasını söylemeye çalışayım. Estağfirullah. Ve duha ve leyli izâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ galâ ve lel âhiretu hayrun leke minel ûlâ ve lesevfe yu'dîke rabbuke feterdâ elem yecidke yetîmen feâvâ ve vecedeke dâllen fehedâ ve vecedeke âilen feagnâ فَأَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدْسِ. Allah Teala وَالْتُحَى diye başlıyor. Andolsun kuşluk vaktine demek. Yemin olsun kuşluk vaktine. Duha. Duha namazı var ya, kuşluk namazı diyoruz. O vakte Allah Teala yemin ediyor ve buyuruyor ki ve sükûna erdiği vakit geceye yemin olsun. Gece perde perde inip de efendim karanlıklar kuşattığı vakit etrafı yemin olsun o vakte. Rabbin seni terk etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala böyle buyuruyor.
Rabbinin seni terk ettiği yok.

0: Sana darıldığı da yok. Öyle bir şey de yok. Anlatacağız. Yani niçin böyle söylüyor Allah Teala Hazretleri? Bunun sebepleri var. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Ey Habibim, senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Rabbin sana istediklerini verecek. Sen de hoşnut olacaksın. Rabbin sana istediğin her şeyi verecek, seni kandıracak, iyice doyuracak yani. Memnun olacaksın sen de. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Ey Habibim, seni Allah Teala Hazretleri yetim bulup da barındırmadı mı? Sen hidayeti ararken o sana yol göstermedi mi? Bazı acayip manalar veren adamlar var bu ayeti kerimeye. Ve vecedeke dallen fehede. Seni dalalette seni dalalette bulup da Allah Teala sana hidayet vermedi mi manasını veriyorlar. Haşa. İnşallah ileride okuyacağız. Ayrıca bu, yani bu ayeti kerimenin ne manaya geldiğine 10 tane görüş var burada. Bizim seçtiğimiz en isabetli görüş, sen hidayeti ararken demektir. Dalen o demektir. Sen doğru yolu ararken Allah Teala sana yol göstermedi mi? O seni yoksul bulup da zengin etmedi mi ey Habibim? Sen yoksuldun, o seni zengin kıldı her bakımda. Öyleyse yetime sakın kötü söz söyleme, kötü davranma. Yetime kötü davranma. Senden bir şey isteyeni reddetme, azarlama. Biri senden bir şey istediği vakit yok deme. Onun için de yok demezdi değil mi? Olur, vereceğim inşallah. Gelince bir daha uğra. Rabbinin nimetini yad et diye sure bitiyor. Şimdi bunu açıklayacağız sevgili kardeşlerim. İnşallah vaktimiz yettiği sürece. Müellifimiz diyor ki uhtülüfe fi sebebi nüzuli hazihi sure. Duha suresinin hangi sebeple indiği hususunda alimlerimiz farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Fekile kâne terkün nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kıyâmel leyle li uzrin nezele bihi. Söylendiğine göre bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmıştı. Bu yüzden teheccüd namazına kalkamamıştı. Yani birkaç gece teheccüd namazı kılamadı. Fetekellemet imra'atun fi zalike bi kelam. Bunu duyan bir kadın, Efendimizin amcası vardı ya, Efendimizin en büyük düşmanlarından biri olan amcası Ebu Leheb. Ebu Leheb'in bir de karısı vardı ya hani Ümmü Cemil. Kur'an-ı Kerim'de Hammaletül Hatab, odun hamalı diye anlatılan o kadın var ya. O kadın dedi ki, ileri geri konuşmaya başladı. Bu sure nazil olduğu vakit Efendimiz hakkında ileri geri konuşmaya başladı. Bir rivayete göre Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e birkaç gün gelmedi. Çünkü Efendimiz hemen her gün Efendimiz'e uğruyordu. Ya ayeti kerime getiriyor veya başka şekilde onunla konuşuyor, ona bir şeyler öğretiyor idi. Bu Tebbet suresinde kendisinden odun hamalı diye bahsedilen Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, Cebrail aleyhisselam gecikti ya, onu duymuş, dedi ki Muhammed'in şeytanı gecikti dedi. Böyle söyledi, haşa. İşte onun üzerine Duha suresi nazil. Efendimiz'i teselli etmek için. Onlar, yani kusura bakmayın, o lafı söyleyeceğim, it ürür, kervan yürür. Aldırma Resulüm, varsın söylesinler. Ama sen benim yanımda böylesine değerlisin. Üzülme. Ve işte bu vaatlerde bulundu Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e. Vekil bel tekelleme bihil müşrikûne inde fetretil vah fenezeletis sure. Bir başka rivayete göre Server-i Enbiya Efendimiz'e 2-3 gün vahiy gelmedi. Müşrikler dediler ki Rabbi onu terk etti. Adamlar ne fırsatlar gözlüyorlar değil mi? Vahiy gelmediğini duyunca tamam dediler işte Rabbi terk etti onu. İşte o zaman bu sure nazil oldu sevgili kardeşlerim. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kalâ. Allah Teala öyle buyurdu. Rabbin seni terk etmedi. Rabbin sana darılmadı ey Resulüm. Onlar varsın söylesinler, aldırma. Kâle el-fakih el-kâdî veffekahullâhu teâlâ. Allah kendisini muvaffak kılsın. Şifai Şerif kitabımızın müellifi Kadı İyaz Hazretleri şöyle dedi: Tedammenet hazihi suretu min kerametillahi teala lehu ve tenvihihi bihi ve tazimihi iyyahu siddete vücuhi. Evet. Diyor ki okuduğumuz Duha suresi Cenab-ı Hakk'ın Fahri Alem Efendimiz'e olan ikramlarına, ona verdiği altı yüce değere işaret etmektedir. Duha suresinde Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e ifade ettiği, belirttiği altı tane ikrama işaret etmektedir. El-Kasemül evvelu lehu amma ehberahu bihi min halihi bi kavlihi ve duha ve leyli izâ secâ ey ve rabbit duha demektir. Allah Teala Duha suresinin birinci ve ikinci ayetlerinde andolsun kuşluk vaktine diyor ya, yani kuşluk vaktinin Rabbine andolsun demektir. Ve sükûna erdiği vakit geceye andolsun demektir. Bir görüş bu. Ve Resulullah Efendimizin aşağıda belirteceğimiz hallerine yemin ederek Allah Teala söze başlıyor. Ve hâzâ min âzâmi derecâtil meberrati. Bu yeminler bize neyi gösteriyor sevgili kardeşlerim? Allah Teala Hazretlerinin Peygamber Efendimiz'e ne büyük hayırlar verdiğini, ne büyük ikramlarda bulunduğunu göstermektedir bu yemin. Es-Sani, birincisi bu. Allah Teala ona büyük değer veriyor. Bu vedduha ifadesi bunu gösteriyor. Es-Sani beyanu mekanetihi indehu ve huzvetihi ledeyhi bi kavlihi ma vetta'ake rabbuke ve ma kala ey ma terakeke ve ma ebgadake. Allah Teala'nın sevgili peygamberine ikinci ikramı şu: Rabbin seni terk etmedi, Rabbin sana darılmadı buyuruyor bu ayet. Resul-i Ekrem'in Allah katındaki üstün yerini gösteriyor ve Cenab-ı Hakk'ın ona olan muhabbetini gösteriyor. Rabbin seni terk etmedi, seni bırakmadı, üzülme, sana darılmadı. Bu neyin ifadesi? Muhabbetin, sevginin ifadesi. Onu kesinlikle terk etmediğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kesinlikle gazap buyurmadığını, kızmadığını dile getiriyor. Ve kîl ma ehmeleke ba'de en istafake. Bazı alimlere göre bu ayetin manası şudur: Rabbin seni insanların arasından peygamber olarak seçtikten sonra seni hiç ihmal etmedi demektir. Rabbin seni hiç ihmal etmedi demektir. Sevgili kardeşlerim, dedik ki Duha suresinde Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e altı tane ikramı vardır. Altı tane ayeti kerimede Efendimiz'e verdiği değer görülmektedir. Biz bu ayetlerden ikisini, bu ikramlardan ikisini gördük. İnşallah önümüzdeki derste geri kalan ikramları okuyacağız ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in diğer ayeti kerimelerinde açıkça olmasa bile dolaylı surette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değerine nasıl işaret ettiğini göreceğiz ve okuyacağız. Yüce Rabbim hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler. Hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, Telefon 0212 286 06 12 Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain, Allahümme amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, yegane Rabbimiz, Melikimiz, İlahımız, kendisinden başka kulları üzerinde hüküm koyucu hiçbir merci, hiçbir ilah olmayan, yaratmak,

yüklenen sizin sorumluluğunuzdan size yüklenendir. Eğer ona, yani Allah'a itaat ederseniz hidayet bulmuş olursunuz. Ya da buradaki ona zamirin Resul'e itaat ederseniz, ki yukarıda Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin diye beyan edildi. Resul'e itaat ederseniz hidayet bulmuş olursunuz. Resul'e düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Resul'e düşen apaçık bir tebliğattan başka bir şey değildir. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edildiği sürece insanlar, iman edenler, müminler, Müslümanlar sıhhat bulurlar. Dünyada da, ahirette de mutlu, huzurlu olurlar. İtaat ederlerse. Rabbim öyle buyurdu. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer yine yüz çevirirseniz artık onun, yani peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin de sorumluluğunuz kendinize yüklenendir. Çünkü Resul sadece tebliğ eder. Sizi zenginleştirmez. Sizi çağdaş olan ülkelerin, devletlerin üstüne çıkarmaz. Yani tek başına. Elinde öyle bir imkanı yok. İtaat ederseniz bütünüyle gerçekleşecektir bunlar. Bütün mesele iman edip itaat etmekte. Allah'a ve Resulüne iman eden müminler, Allah ve Resulüne imanların gereği olan, olmazsa olmaz olan itaati gerçekleştirirlerse arzu edilen en yüce seviyeye çıkabilme imkanları, ihtimalleri var. Bütün mesele, bütün imkan, arzu edilen itaattır. Resul'ün vazifesi, Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesi, Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyettiğini insan kullarına tebliğ etmek ve vahyin gereği nasıl yaşanır, o emirler nasıl uygulanır, bizzat insanlara göstermek. Gerek fiiliyle göstermek, gerekse kavliyle, yani sözüyle onlara izah etmekle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesi Allah'ın kendisine vermiş olduğu risalet ve nübüvvet vazifesini bir kul olarak yerine getirerek hem önder hem örnek olmak. Eğer ki inananlar, iman ettiklerini söyleyenler onu önder kabul edecek olurlarsa, örnek kabul edecek olurlarsa o arzu etmiş oldukları seviyelere ulaşırlar. Nitekim tarih buna şahittir. Nasıl olur ki küçük bir aşiretten Allah Azze ve Celle'nin izniyle, yardımıyla, lütfuyla üç kıtaya sahip olacak bir devlet oluştu. İşte bundan 100-150 yıl önceki Osmanlı Devleti dünya devletiydi. Üç kıtaya hakim olan dünya devleti. Halbuki kayı boyu Suriye'den Anadolu'ya sığınmaya gelmiş olan, kendilerine ekmek, hayvanlarına ot bulmak üzere Anadolu Selçuklularına sığınan bir aşiret idi. Allah'a itaat edilecek olursa Rabbim onları üç kıtaya sahip yapar. Allah'ın vermiş olduğu nimete sadakat gösterirlerse o hükümeti devam eder. Eğer ki Allah'a karşı gevşeklik
itaat konusunda

0: konusunda gevşeklik gündeme getirecek olurlarsa ya da ana çizgiden ayrılacak olurlarsa Allah Azze ve Celle onlara vermiş olduğunu tek tek ellerinden alır. Nitekim alındı da. Şu anda ümmet dün atalarının, Müslüman, mümin, muvahhid olan atalarının atlarının üzengisini öpenlerin esareti altındadırlar. Yeniden izzeti ve hürriyeti elde etmek için gereği olan imanla beraber iman sapasağlam, katıksız, şirksiz, küfürsüz, ameli de salih, kendisi sadık olmak kaydıyla Rabbim en hayırlı ümmet mensupları o hayra sahip çıkarlarsa imanlarıyla, salih amelleriyle, ahlaklarıyla o hayırlı ümmeti gündeme getirecek olurlarsa tekrar İslam kardeşliği, İslam velayeti, birlik ve beraberlikleri Rabbim Azze ve Celle bulundukları beldelerde onları egemen kılar ve dünya müminleri bir araya geldiklerinde onların bir araya gelmesi, birleşmesi anın vacibi kendilerine farz olan bir ibadettir. Dünyanın bütününü bu sefer üç kıta değil, eğer coğrafya ile iştigal edenler sıhhatli bilgi ulaştırmışlarsa insanlık alemine, 7 kıtayı birden kendilerine teslim eder. Eğer delil isteniyorsa Bakara suresinin 193. ayet-i kerimesine bakıverelim. Fitneden eser kalmayıncaya ve dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar o fitneyi gündeme getirenler ve Allah'ın dinine karşı tavır alanlar, o kafirlerle, o müşriklerle savaşın. Eğer teslim olmuşlarsa fitneden, ki alimlerin bütününe ortak görüşü, buradaki fitne kelimesi şirktir. Yeryüzünde egemenlik konusundan, emir konusundan Allah'a ortak olunması şirk olarak ifade edildi. Din İslam'dır. Allah katında din İslam'dır. Hakimiyet bütünlüğüyle dine ait. Yani yeryüzünde sadece Allah'ın hükmü geçerli olana kadar. Buradaki savaş fiili savaş olduğu gibi aynı zamanda diliyle savaş, eliyle savaş, malıyla savaş, diliyle savaş, kalemiyle savaş. Yani küfrün ve şirkin egemenliğini yok edecek ne imkan varsa, ne araç ne gereç varsa onların kullanılması. Ki yeryüzünü bozgunluğa uğratanların yok olması. Bugünkü halimizden baktığımız vakit çok uzak görülüyor. Rabbim dilerse ne uzaklar en yakınlaşan bir duruma gelmiştir. Yeter ki ümmet fert be fert, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla üzerine düşen kulluk vazifelerini gerçekleştirsinler. Yani itaat etsinler. İtaat etsinler, Allah'a itaat etsinler, Resul'e itaat etsinler. O kadar çok kolay ki, Allah'a ve Resulüne itaat edildiği dönemlere bakın. Dünya fethedilmiş. Rabbimiz Allah Azze ve Celle defaten ayet-i kerimelerinde buyurduğu üzere biz hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz. Rabbimiz Azze ve Celle yeryüzündeki insan kullarına neyi teklif etmiş ise mutlaka kullarında o teklifi yerine getirecek gücü, kuvveti, imkanı var etmiştir. İmkansız bir şeyi Rabbim kullarına teklif etmez. Çünkü adalete sığmaz. O zulüm olur. Allah Azze ve Celle'yi tenzih ederiz. Rabbim asla zulmetmez. Onun her emri adalettir. Her dileği adalettir. Dolayısıyla bu ümmette bu güç var. Rabbim paramparça olmayın, dağılıp parçalanmayın, bir olun, birlikte olun, hep beraber Kur'an'a sarılın, Kur'an'ın hayata uygulanış hali olan sünnete sarılın, Allah'a ve Resulüne itaat edin, dağılıp birbirlerinize düşmeyin, parçalanmayın, gücünüz gider ve düşmanlara bugünkü olduğu gibi esir olursunuz. 40 parçaya veya 40 küsür parçaya parçalanmış olan İslam toprakları kim? Dış güçler ve yerli uşakları tarafından işgal olunmuştur. Darül İslam iken Darül Harbe dönüşmüştür. Küfür ve şirk egemen olmuştur. Küfür ve şirk hükümleriyle hükmedenler kendilerini Müslüman kabul etseler bile Ebu Cehil'in devamıdırlar. Firavun'un, Nemrut'un devamıdırlar. Namaz kılıyorlar. Bu nasıl namaz kılmak ki? Bu nasıl namaz ki? Kendisini eda edeni şirkte ve küfürden alıkoyamıyor. Günde 5 vakit namaz vakitlerinde 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika namaz kılacak. Allah'a hamd edecek Fatiha'da. Çünkü Fatiha'sız namaz olmaz. Ve ancak sana itaat ederiz, ibadet ederiz diyecek. Namazı bitirir bitirmez Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi Allah'ın indirmediği hükümlerle, ilahlaşan, ilahlaştırılan hevanın hükümleriyle hem kendisini, hem ailesini, hem de toplumu sevk ve idare edecek. Bu nasıl söz vermedir? Bu nasıl Fatiha okumadır? Bu nasıl ruku etmedir, secde etmedir?
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allah

0: ZFM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Malumunuzdur ki her aklı başında olan, her İslam'ı bilen, her iman eden idrak eder ki bunlar sadece o beldede bulunan, o ülkede bulunan ve esaret altında yaşayan ben Müslümanım diyenleri aldatmak için. Yoksa bu nasıl namazdır? Namazdayken Allah'a Azze ve Celle'ye söz verecek. Sadece sana ibadet ederiz. İbadet itaattır. Emre uymadır. Namazdan sonra bakın bakalım hangi emre tabi oluyor? Elbette İslam'ı tanımayan, bu konuda cahil bırakılmışlar, hemen mantıki ifadeler gündeme getirirler ki mantıki ifadeleri Aristo'yla, Eflatun'la veya çağdaş filozoflarla oturup konuşmalarını gerektiği şeydir. İslam değildir. Bakıyorsunuz ki 2 milyar Müslümandan bahsediliyor yeryüzünde. Hepsi kendilerinin aciz olduklarını ifade ediyorlar. Ne yapalım kardeşim? Elimizden bir şey gelmiyor. Ellerinde 100 yıldır, 150 yıldır işgal edilen İslam topraklarındaki küfür ve şirk adına yönetenleri desteklemek, yardım etmek, onların yönetimlerine iştirak etmek geliyor. Allah'ın hükmüyle hükmedilme meselesine gelince hepsi Medine fıkarası kesiliyorlar. Eskilerin tabiri öyleydi. Medine fıkarası meşhur idi. Meşhur bir tabirdi. Bakın küfür ve şirkin egemenliği söz konusu olunca hepsi yiğit kesiliyorlar. Canlarını, mallarını ortaya koyuyorlar. Ölüyorlar, öldürüyorlar. Küfür düzenlerinin egemenliği için. Bakın İslam topraklarına hangi belde bakarsanız benzerini görürsünüz. Ama İslam'a gelince mesele hepsi aciz, fıkara, perişan, ellerinden bir şey gelmez. Bu haldeler. Kendilerini bu halde kabul ettikleri için Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu imkanlarda ihanet ediyorlar. Nankörlük yapıyorlar. Ve bundan dolayı yüz küsur yıldır küfrün ve şirkin egemenliğinde, esaretinden zillet içinde yaşanıyor. Resul Aleyhisselatü Vesselam sadece tebliğ etmesi, hakkı anlatması, bugün onun varisleri olan muvahhid müminlere de düşen budur. Hakikati beyan etmek, doğruyu söylemek, batılı iptal etmek, hakkın ortaya çıkmasına vesile olmak. Hak gelince batıl zail olur. Anlatacaklar insanlara, ben Müslümanım diyenlere, onlar da hakikati anlayacaklar, hakkı görecekler. Kardeş olacaklar, İslam kardeşliği. Dağılıp parçalanmayacaklar. Basit basit meselelerden dolayı muvahhid müminler birbirlerinden uzaklaşmayacak. Eğer gerçekten İslam'da en zayıf bir görüş de olsa, değil mi ki batıl değil, yanlış değil, doğrudur, onunla amel edilmesi müminlere, müminlerin maslahatına faydalı olacaksa, birliklerine, beraberliklerine, bununla amel etmekte hiçbir beis yok. Buyurun, araştırın. Eğer hakikat bu değilse lütfen bu kardeşlerini de uyarsınlar ve biz de hatamızdan vazgeçip doğruya meyledelim. En sahih görüşle amel etmek hepimizin arzusu. Fakat bugün o sahih görüş imkanlarımız olmadığı için gerçekleşmeyebiliyor veya gerçekleşmiyor. Ama zayıf olan bir görüş, o ümmetin maslahatına en uygun, uyanmalarına, birlik beraberliklerini sağlamalarına, hani dikkat edecek olursanız müminlerin kabahatının çok özel bir durum olmadıkça hatalarını hem düzelteceğiz hem de yeri geldiği vakit onlara göz yumacağız, hoş göreceğiz. Eğer gerçekten de akideye ters değilse, amele ters değilse, mutlaka olması gerektiği olan bir şey değilse, o kardeşimizi nasihatler ederek o hatadan uzaklaşmasına vesile olacağız. Allah'ın izniyle, keremiyle, lütfuyla hem de kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Ayrılıklar gündeme geldiği vakit bu sefer şeytan devreye girer. Birbirlerinin aleyhinde bulunurlar, gıybetlerini yaparlar, dedikodularını yaparlar ve bu hareketleriyle birbirlerini kinlendirirler. Allah muhafaza, öyle bir hale gelirler ki yeri geldiğinden düşman cephesine geçip o kardeşlerini halletme durumu bile söz konusu olur. Tarihte bunun birçok örnekleri var. Birçok örnekleri var. Yaşadığımız dönemde de örnekleri var. Küfür ve şirk ile yöneten, işgal edilen İslam topraklarının beldelerine baktığınızda benzerlerini görürsünüz. Muvahhid müminleri idam sehpasına çıkaran, kurşuna dizdirenleri, destekleyicilerine bakıyorsunuz. Sakalları uzun, namaz kılarlar, oruç tutarlar ve kendilerini en iyi Müslüman, mümin kabul ederler. Birçok yerlerde gördük bunu. Bundan dolayı Rabbim Azze ve Celle şart koştu. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz artık onun, yani peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen, o size tebliğ etti, size anlattı, doğrusunu beyan etti. Ama siz doğrudan yana çıkmadınız. Yanlışı, hatayı, batılı seçtiniz. O vazifesini yaptı. Size düşen de yapmadığınız için mesuliyetin altına girdiniz. Size düşen de size tebliğ edilmiş olan vazifenizi yapmanızdı. Eğer ona itaat ederseniz, yani Resul'e itaat ederseniz hidayet bulmuş olursunuz. Resul'e düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. İşte bu itaat gündeme gelecek olursa dün de, bugün de, yarın da Allah Azze ve Celle'den kendisine, Resulüne itaat eden, hayatı İslamlaştıran, İslam'ı hayatları haline getiren kullarına bütün yardımını gönderir. Onlara vaat ettiğini mutlaka gerçekleştirir. Nur suresinin 55. ayet-i kerimesinde Rabbimin buyurduğu gibi, sizden öncekileri nasıl yeryüzüne varis kıldıysa Allah sizleri de yeryüzüne varis kılar. O vakit şu anda süper güç diye bildikleri şeylerin bütünü iflas etmiştir. Nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde dünyanın iki süper gücü vardı, doğuda ve batıda. Değişen bir şey yok. Bugün de süper güçler doğuda ve batıda. Doğuda Rusya ve Çin, batıda İngiltere, Fransa, Amerika ve yandaşları. O gün doğuda Sasani, batıda Bizans vardı. Egemen idiler. Nasıl oluyor ki bir avuç mümin, muvahhid, mücahit olan şahsiyetler doğudaki Sasani'yi tarih çöplüğüne atar ve bölgeyi İslami bir bölge haline getirir? Kadesiye Savaşı'ndan sonra doğudaki süper güç bütünüyle bitti. Aradan zaman geçti, batıdaki süper güç de bitti. İşte Malatya Savaşı ve ondan sonra Anadolu'nun fethi. O fetihlerin geleceği vakti biz bilemeyiz. Tahmin etmek bile uygun değil. Allah Azze ve Celle'nin ilmindedir gelecek. Bize düşen anın vacibini yerine getirmektir. Şu anda fert olarak, aile olarak, ümmet olarak benim ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Allah ve Resulü beyan etmiş ve ona göre davranmam gerekli. Kendi kendime yeni şeyler bulmaya ihtiyaç yok. İslam'ın da ihtiyacı yok, müminlerin de ihtiyacı yok. Yeni planlar, yeni programlar, hayır, böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Ha, teknoloji meselesi malum. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar Allah'ın insan kulların her çağdan kendilerinin ihtiyacı olan teknolojiyi zirvede kullanmışlar. Her çağda. Ve kullanırken de iyiliği, güzelliği düşünmüşler. Birbirlerini yemek üzere değil. İyiliği ve güzelliği düşünmüşler. Bugünkü teknolojinin ne kadar faydalı, ne kadar faydasız olduğunu her aklını kullanan kişi rahatça tespit edebilir. Teknoloji insanlık alemine huzur mu, mutluluk mu, saadet mi, sıhhat ve afiyet mi getirdi? Yoksa bütünlüğüyle gerek ruhi gerek bedeni hastalıklar mı getirdi? İnsanları yeryüzünün varisleri mi kıldı? Yoksa eşyanın kölesi mi kıldı? Bakın bakalım. Gerçekten de aklını kullanan her insan rahatça bunu tespit edebilir. Ne huzur getirdi bize? Bütünüyle rahatsızlıklar, hastalıklar. Şu andaki insanlara bakıyorum. Hastanelerin çokluğundan, büyüklüğünden dolayı çok seviniyorlar. Her gün hastaneler yapılıyor. Ya Allah'a hamdolsun. Neydi kardeşim eskiden ya? 2-3 saat kuyrukta bekliyorduk. Adam kuyrukta düşüp bayılıyordu. Şimdi gidiyorsun hemen. Seni alıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar vesaire. Düşünmüyor ki bu hastahaneler niye bu kadar çoğaldı? Hastalıklar alabildiğine arttı. Bedenler çöktü. Bunun çaresine bakılması lazım. Bu bir felakettir. İşin garibi hastanelerle beraber hapishaneler de çoğalıyor. Yeni hapishaneler yapıyorlar. İslam topraklarında egemen olan Amerika adına, Rusya adına hükümetlik yapanlar. Yetmiyor. Yeni hapishaneler yapılınca insanlar seviniyorlar. Yeni hastaneler yapınca seviniyorlar. Sormuyorlar ki bu kadar suç niye yapılıyor? Sormuyorlar ki bu kadar hastalık niye arttı? Onun için de mutlaka peygamberlerin kendi kavimlerini, toplumlarını uyardıkları gibi peygamberlerin varisleri olan gerçek İslam alimleri tağutu reddetmiş, Allah'a iman etmiş, ilmiyle amel eden, sadece Allah'tan korkan, vazifesine müdrik olan, vazifesini idrak etmiş olan alimlerin bunları ele alması lazım. Anlatması lazım. Tebliğ etmesi lazım. Ve Rabbimizin Azze ve Celle'nin kullarına vaadi. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet etti ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Rabbimiz kullarım bana itaat etseler geceleri onlara yağmur verir, gündüz güneşi çıkarır ve gök gürültüsünü onlara asla duyurmazdım buyurdu. Büyük bir nimet. Kullarım itaat etmiş olsalardı Tabi bu sadece büyük bir nimetin bir bölümü. Ne nimetler verirdi. Geceleri onlara yağmur verir. Gündüz güneşi çıkarır. Ve insanları korkutan gök gürültüsünü onlara işittirmezdi. Bana itaat etmiş olsalardı. Ne büyük bir nimet. Bunun gibi ne nimetler, ne nimetler, ne büyük nimetler. Eğer gerçekten itaat edecek olsalardı. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye Rabbim onlara nimetler verirken nankörlük yaparlarsa elbette ki hastalık üzere hastalık, toplumda suç üzere suç gündeme gelir. Suçları anlatacak olursak herhalde birkaç saatlik sohbete ihtiyaç var. Neler işlenmiyor ki? Toplumda neler gündeme gelmiyor ki? Niye? Allah'a itaatsizlik bütünüyle. Unutmuş kendisini kim yarattı? Unutmuş kendisini yaratan kendisinden ne istiyor? Bugün işgal edilen İslam topraklarında yönetimde bulunan kendini Müslüman kabul edenlere bakın. Acaba hatırlarına geliyor mu ki Allah beni yarattı? Benim Halik'im Allah Azze ve Celle'dir. Rabbim, Melik'im, İlah'ım Allah Azze ve Celle'dir. Benden ne istiyor? Benden küfür ve şirk hükümleriyle hükmetmeyi mi istiyor? Yoksa kendisinin indirdiği hükümlerle hükmetmeyi mi? Bir miktar küfür ve şirkle yönetelim. İmkan olursa İslam'ı da gündeme getiririz. Nerede yazıyordu bu? Bu yetkiyi Allah Azze ve Celle hangi ayetinde vermişti? Resulullah'ın hangi hadisinde böyle bir şey vardı? Mekkeli müşrikler, gel bizim başımıza devlet başkanımız ol. Bizi atalarımızdan kalan ilkelerle şu andaki Mekke laik ve demokratik bir devlet idi. Parlamenter bir sistem idi. Tarih apaçık bunu ifade ediyor. Siyer kitaplarına baksan apaçık görürsünüz. Parlamentoları var, ismi Darul Nedve'dir. Milletvekilleri var, her aşiretin 40 yaşını doldurmuş reisi orada kendi aşiretini temsilen Mekke parlamentosunda bulunuyordu. Ataların ilkelerinden hareketle yönetimi, sevk ve idareyi, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, siyaseti, yönetimi gündeme getiriyorlardı. Gel bizim başımıza devlet başkanı ol. Ama Rabbim böyle buyurduğu bir tarafa bırak. Onu bilmeyiz, tanımayız. Bizi bizim anayasamızda, atalarımızın ilkesiyle yöneteceksen, gel başımıza devlet başkanı ol. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı Fusilet Suresinin ilk 13 ayetiydi. İkinci bir teklif geldi. Madem ki öyleyse tamam. Senin düzenini de kabul ediyoruz ne diyorsan. Ama bir yıl biz yöneteceğiz, bir yıl sen yöneteceksin. Bir yıl bizim atalarımızın ilkesine göre, bir yılda senin Rabbinin emrettiğine göre. Kafirun suresi inzal oldu. De ki ey kafirler, sizin dininiz size, benim dinim bana. Sizin yönetim şekliniz size, benim yönetim şeklim bana. Kesinlikle karıştırmak yok. Şimdi kendini Müslüman kabul edip gayri İslami olan düzenlerin başındakilerine bakın. İslam topraklarını şöyle bir gözden geçirin. Önünüze haritayı alın. Durum ne alemde? Kendini Müslüman kabul edenler hangi hükümlerle, hangi ilkelerle, hangi kanunlarla, hangi yasalarla yönetiyorlar. Bir bakın. Hatta Mekkeli müşrikler gibi de değil. Bir yıl siz, bir yıl biz meselesi de yok ortada. Hep biz. Eğer bizim atamızın ve atalarımızın ilkeleriyle, hükümleriyle yöneteceksen gel. Seninle gelmeni istiyoruz zaten. Senin gelmenle bu ülkedeki bulunan Müslümanlar rahatça yönetime kabul ederler. Yönetime iştirak ederler. Yönetime ortak olurlar. Sadece yönetenler değil. Malumunuzdur ki İslam'da vekil asıl gibidir. Asıl olan kendisine onu vekil kılınca, şahitler huzurunda vekaleti kendisine verince, o vekil onun adına hareket eder. Artık o olur. E kardeşim, ben bunun için seni vekil seçmedim ki. Ben sana geldim, anlattım, apaçık, gözün kör değildi, kulağın sağır değildi. Diyordum ki, eğer beni yetkili kılacak olursan, Allah'ın indirdiklerini elimin tersiyle, benden öncekilerin ittikleri gibi, öteledikleri gibi, ben de ötelemiş olurum. Bu makam, bu merci bunu gerektirir. Bunun dışında herhangi bir şey yapamam. Yani beni sen vekil kılacaksın da gidip hilafeti ilan edecek değilim. İslam'ın hükümleri hükmedecek değilim. Akıllı olun, aklınızı kullanın, zekanızı kullanın. Dolayısıyla kimi vekil, niçin vekil kıldığınıza iyi bakın. Malum olduğu üzere demokratik sistemlerde demokratik partileri kendileri Müslüman kabul edenleri de seçiyorlar. Az veya çok. Hepsinin seçmenleri, onları kendilerine vekil kılanlar kendilerini Müslüman kabul ediyorlar. Birilerin asla sevmediğini diğeri gayet rahat seviyor ve destekliyor. İşin garibi de o birbirlerini iteleyenler parti olarak, demokratik partiler olarak kimi müezzin oluyor, kimi imam oluyor, diğerleri de yan yana durup cemaat oluyorlar. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn diyorlar. Bunlar mutlaka oturulup görüşülmesi lazım. Önce İslam'ı tanıyacak, ondan sonra İslam, yani Allah ve Resulü'nü hükümleri bizden ne istiyor? Eğer itaat edecek olsalardı, kendilerine bu nimeti veren Rabbim yeryüzünün egemenliğini de, daha doğrusu hükümetini de veriyor. İşte üç kıta verildi Osmanlı'ya. Tarih buna şahittir. Dünya devletiydi. Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya bir ferman gönderdi ve Fransa'da o fermanın emri yerine getirildi. Ha bugün ne yapıyor? Amerika bir ferman gönderiyor. İşgal altındaki İslam topraklarında onun adına hükümeti devam ettirenler emrini yerine getiriyorlar. Güç kimdeyse, elbette ki muvahhid müminler için güç ve kuvvet Allah Azze ve Celle'nindir bütünüyle. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Buna iman etmeyenler gölgeler adına güç bendedir diyor. İslam güneşi doğduğu vakit bütün gölgeler bitiveriyor. Artık gölgeler adına güç kuvvet kalmaz. Onun için de ümmetin birlik ve beraberliği esastır. Bizim kardeşliğimiz soy kardeşliği değil, ırk kardeşliği değil, dil kardeşliği değil, İslam kardeşliğidir. Mümin olduktan sonra, muvahhid olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra, erkek olsun, kadın olsun, yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanlar, müminler, muvahhidler kardeştirler. Birbirlerinin velileridirler, yardımcılarıdırlar. Hangi ırktan, hangi dilden, hangi renkten, hangi bölgeden olursa olsun. ne mutlu falanca meselesi değildir. Ne mutlu şu ırktanım bu ırktanım diyenler, aslında kendi ırkını inkar edenler, kendi kavmini, kabilesini inkar edenler. Çünkü Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 13. ayetinden sizi ayrı ayrı kavimlere ve kabilelere ayırdık. Şimdi bir başka kavme ait olan birisi kan itibariyle, zaten İslam olduktan sonra hangi kavimden olursa olsun diğerinin kardeşidir. Ona hiçbir şüphe yok. İmanımız bu, kabulümüz de budur. Gelecek Allah'ın kendisini yaratmış olduğu kavmi reddedecek. Ben bu kavimdenim diyecek. Ne kadar yalan söylerse o kadar mutluluk onun olur. Yalan söylüyor. Allah'ın ayetini reddediyor, inkar ediyor. Ben bu kavimdenim diyor. Halbuki annesi, babası, dedesi, nenesi, soy sopu diğer kavimden. O ne kadar yalan söyler, kendini bu kavme yapıştırır, ne kadar sahtekarlık yaparsa diğeri diyor ne mutlu sana, sen falancayım diyorsun veya falan kavimdenim diyorsun. Kendi kavminden olmayan. İslam kavmi red etmeme kaydıyla Allah'ın yaratmasıdır. Rum suresinin 22. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz Azze ve Celle dillerin ve renklerin Allah'ın ayetlerinden olduğunu beyan eder. Dolayısıyla inkarı söz konusu değil. Şimdi zenci birisi gelsin, ben beyaz kavmindenim desin. Ne mutlu sana, beyaz kavmindenim diyorsun. İnsanlar buna sadece gülerler. Hatta insanlar da kargalar bile güler. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde gördüğümüz gibi, ayetlerde gördüğümüz gibi kavmiyetçiliği, ırkçılığı, milliyetçiliği, ulusçuluğu tamamen reddetmiş İslam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu cahiliyenin işlerinden olduğunu beyan ederek ayağımın altındadır demiş. Onun ümmeti de ayağının altına alması lazım kavmiyetçiliği. Bizim tek milletimiz var, İslam milleti. Biz İslam milletinin müminleriyiz ve kardeşleriyiz. Hangi kavimden, hangi renkten, hangi dilden, hangi bölgeden olursa olsun. Allah Azze ve Celle buyurdu Hucurat Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, müminler kardeştirler. Ancak müminler kardeştirler. Ve Tevbe Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde de birbirlerinin yardımcıları, dostları, yakınları olduğunu beyan buyurur Rabbimiz Azze ve Celle mümin kullarının. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Değil mi ki mümindir, müvahhittir? Rengi, dili, kavmi söz konusu değil. Benim can diğer kardeşimdir. Bilal, Ebu Zer'in kardeşiydi. Ama renkleri ayrı ayrı. Dilleri de ayrı. Birisi Habeşi, birisi ise Mekkeli veya Mekkeli Medine arasındaydı onların bulunduğu bölge. Diğer taraftan Süheyl bir Rumi, Cabani Kürdi, ayrıca diğer bölgelerdeki müminler. Mesela Hazreti Yasin'in aslının Türk olduğu beyan edilir. Selman-ı Farsi, her kavimden. Kesinlikle kavmiyetçilik ayaklarımızın altına alınmış. Değil mi ki mümindir, müvahhittir, Müslümandır? Mutlaka birbirlerinin öz ve öz kardeşleridirler. Böyle bir kardeşlik, İslam kardeşliği. Allah Azze ve Celle'ye itaat edilince sadece geceleri onlara yağmur verir, gündüzleri güneş çıkarır ve gök gürültüsünü onlara işittirmezdim nimetiyle mesele bitmiyor. Sıhhat veriyor, afiyet veriyor. hürriyet veriyor, izzet veriyor. Allah adına yönetildiği, yönettikleri müddetçe yeryüzünün egemenliğini veriyor. Din tamamen Allah'ın olacak. Yeryüzünde başka hiçbir dinin hükmü olmayacak. Lekum dinikum veliyeddin. Küfür bir dindir, şirk bir dindir. Bütün ideolojiler bir dindir. Demokrasi bir dindir, laiklik bir dindir. Kapitalizm bir dindir, komünizm bir dindir, faşizm bir dindir. Hepsinin hem akide boyutu var hem de amel boyutu var. İlkeleri var. İslam geldi, bütün dinleri batıllaştırdı. Hak geldi, batıl yok oldu. Küfür tek millettir, ismi ne olursa olsun. İsmi ne olursa olsun. Küfür tek millettir. Hadis değil ama çok isabetli bir ifadedir. Şimdi yeryüzündeki Müslümanlara bakın. Ne küfür ideolojilerine evet diyorlar. Ebu Cehil'i kabul eder misiniz? Asla. Bu ne demek? Ne demek istiyorsun? Diye sinirlenir, karşı çıkarlar. Ebu Cehil'i kabul etmeyenler Ebu Cehil'in koltuğunda oturacak ve Mekke Şirk Devleti gibi bugünkülerini yönetecekleri kendilerine vekil kılıyorlar. E ne yapalım kardeşim? Peki dön bakalım. Mekke'deki Hazreti Bilal'e bak. Hazreti Ammar'a bak. Hazreti Yasir'e, Hazreti Sümeyye, Allah onlardan razı olsun. Onlar böyle demediler. Onlar bizim seleflerimiz. Onlar bizim seleflerimiz, öyle demediler. Ne yapalım kardeşim, elimizden bir şey gelmiyor. Ya Resulullah ne yapalım, elimizden bir şey gelmiyor, mecburuz. Ebu Cehil başkanlığındaki Mekke Laik Demokratik Şirk Devleti'nin kanunlarına, yasalarına boynumuz kıldan ince. Ne yapalım, elimizden bir şey gelmiyor mu dediler. Yoksa Allah Azze ve Celle onlara nasıl emretti, Resulü Selam onlara nasıl tebliğ ettiyse öyle mi davrandılar? Ha, kimileri şehit oldu, kimileri hayatta yaşadılar. Bilmiyorlardı gerçekten günün birinde Medine'de İslam yayılacak ve onlar Medine'ye hicret edecekler. Onlar anın vacibi olanı gündeme getirdiler. Anın vacibi küfür ve şirk devleti olan, laik ve demokrat bir devlet olan, putçu bir düzen olan Mekke Şirk Devleti'ne boyun bükmemek, itaat etmemek vazifeleri buydu ve Allah onlardan razı olsun. Onlar vazifelerini hakkıyla gerçekleştirdiler ki Allah Azze ve Celle onlara Medine gibi bir nimet verdi. Ve kısa bir zaman içinde bütün Arabistan Yarımadası fethedildi hemen hemen. Sadece bir küçük bölüm kalmıştı Yemen tarafından. O da İmam Ömer radıyallahu teala döneminde fetholundu. Suriye'nin yarısına kadar geldiler. Aleyhissalatü vesselam vefatından sonra Güney Anadolu'yu fethettiler. İşte Hazreti Halid bin Velid'in oğlu Süleyman, Allah ona rahmet eylesin ve diğer mücahitlerimize, şehitlerimizin Diyarbakır'ı fethetti. Şimdi ifade ediyorlar Kürdistan'ın baş şehri Ahmet. Diyarı Beni Bekir idi. Beni Bekir kabilesinin yerleşmesiyle. Sonra Diyarbakır oldu. Cumhuriyet tarihinde de İslam'a ait olan ne varsa silip süpürmek istedikleri için oranın ismini koydular Diyarı Bakır. Diyarbakır. Ne bakır var, ne demir var. Diyarbakır diye o Bekir'i silmek için. Ve nice isimler değiştirdiler. Gerek kişi isimleri, gerekse yer isimleri. Rabbime itaat edildiği takdirde, tabi itaat Rabbimize, birileri ortaya çıkıp da gerçekten de kendi paylarla İslam'ı yok etmek istiyorlar. Kendi paylarına, işin garibi de kendilerini Müslüman kabul ediyorlar. Sünnet kabul etmiyorlar. Resulullah Sellem'in sünnetini kabul etmiyorlar. Hadislerini kabul etmiyorlar. Sadece Kur'an diyorlar. Ha, burada konuşmaya ihtiyaç yok. Onlarla tartışıp görüşmeye bile ihtiyaç yok. Söz konusu da edilmez. İhtiyaç yoktur. Onlar ifade ediyorlar. Sadece Kur'an. Ve sadece Kur'an'da da bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor derken onlar anlamıyorlar. Kur'an'ın kendisine inzal olunan şahsiyet kulların en muhteberi, en faziletlisiydi. O kendisine inzal olunan Kur'an'ı 23 sene boyunca nasıl uyguladı? O bizi enterese etmez. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ı reddetmektir bu. Kur'an'ı da bize bugüne, bugünden kıyamete kadar bize ulaştıranlar Resulullah Sellem'in sahabesi, onunla beraber Kur'an'ı yaşayanlar, onların Kur'an'ı bize naklettikleri gibi Kur'an'ın uygulanmasını da naklettiler. Hem yaşadılar hem naklettiler. Birilerini hesaba katıp tartışmaya, konuşmaya falan ihtiyaç yok. Efendim birilerinin kafasını karıştıracaklar. Müminlerin kafasını kimse karıştıramaz. Muvahhidlerin kafasını kimse karıştıramaz. Ha, karışıyorsa zaten önceden karışmış. Değişen bir şey yok. Onun tebligata ihtiyacı var. Dolayısıyla kitap ve sünnet, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kitaba ve sünnete. İtaat olunduğu vakit Allah Azze ve Celle ne nimetler vermez ki. O vaadından asla caymaz. Mutlaka yerine gelir. Eğer gerçekten itaat edilecek olursa geceleri yağmur yağdırır. Gündüz kimse rahatsız olmaz. Gündüz güneş çıkar. Ve gök gürültüsünden de tamamen selamette kalırlar. Hadislerden birisi İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde yer alır. Türkçe tercümesi cilt 6 sayfa 171, hadis 7989. Aynı hadisimizi Hakime Nisaburi El-Müstedrek isimli eserinde rivayet eder. İbni Ebu Dünya yine hadislerde yağmur, gök gürültüsü, şimşek ve rüzgar isimli risalesinde külliyatında bu yer alır. Beyhaki kitabı Zühd'ünde rivayet eder. Ayrıca Et-Tayalisi yani Ebu Davud Süleyman bin Davud El-Carut Et-Tayalisi ise Müsned'inde aynı hadisi bize rivayet ederler. Eğer gerçekten de itaat olunacak olursan, hatta aynı hadisimizi tespit ettiğimiz kadarıyla Ab bin Hümeyt El-Müstehab isimli Müsned'inde de bize nakletmiş olur. Eğer gerçekten de itaat olunacak olursa Allah Azze ve Celle vaadını gerçekleştirir. Mümin, muvahhid kullarını yeryüzünün egemenleri yapar. Tabi hükümet konusunda, yoksa egemenlik, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine vermiş olduğu hükümet nimetiyle müminler o bölgeden Allah'ın indirmiş olduğu hükümlerle hükmederler. Hürriyetleri ellerinden, özgür bir şekilde ülkeleri özgür, devletleri özgür, toplumları özgür ve Allah Azze ve Celle itaatkar bir şekilde devam ederler. Sadece bu şekilde olmadığını ifade ettik. Rabbim sıhhat verir, afiyet verir, bereket verir, nimet bolluğu verir, düşmanlara karşı galibiyet verir. Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya ve diğerleri bütünüyle ya İslam'ın üstünlüğünü kabul eder, boyun bükerler ya da kendileri haritadan silinir. Birileri diyebilir ya sen nelerden bahsediyorsun? Olmuş olanlardan ve olacak olanlardan bahsediyoruz. İfade ettik ya sözümüzün başında, kimin hatırına gelirdi ki Kayıboyu Suriye'den bir aşiret olarak gelip Anadolu Selçuklarına sığınacak ve kısa bir zamandan devlet olacak. Ülkeler fethedecek, üç kıtayı fethedecek. Kimin hatırına gelirdi? Kimin hatırına gelirdi ki Mekke'de bir avuç kendisine iman eden müminlerle Medine'ye hicret edilecek, İslam devleti kurulacak ve fetihler gündeme gelecek. Ve insanlar İslam'a boyun bükecekler, Allah'ın hükümlerine boyun bükecekler. Ya iman edecek ya bir anlaşmayla boyun bükecek. Kesinlikle ümit varız elhamdülillahi rabbil alemin. Allah azze ve celle bu ümmete ümmet olduğunun şuuruna ulaşınca, üzerlerine düşen kulluk vazifelerini yapınca mutlaka Rabbim vaadini gerçekleştirecektir. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: Temmuz'da Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
1: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212-323-6404 Sarıyer.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
16: daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: 103.2 Özel FM.
18: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
19: Saat 18.
16: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İstizan bölümü hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Müellifimiz İslam adabıyla izin isteme adabı ve meclis adabı ile ilgili bir takım hususları hadis-i şerifler ışığında bizlere naklediyor. Bab-ı kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kumu ila seyyidikum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendinize ayağa kalkın buyurmuştu. Bununla ilgili hadis-i şerif. Bilindiği gibi sevgili peygamberimiz alçak gönüllülük ve tevazuun zirvesindeydi. Bir yere geldiğinde ona da bulunanların tamamı ayağa kalkınca oturun dedi. Acemlerin adetidir dedi. Ben Kureyş'te kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. La tutruni kema atratin nasara ibne Meryem velakin kulu abdallah ve rasule. Hristiyanların Meryem oğlunu yani Hazreti İsa'yı aşırı derecede yücelttikleri gibi beni aşırı derecede yüceltmeyin. Sadece Allah'ın kulu ve Resulü değil, o kadar. Çünkü Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu dediler. İlah mertebesine yükselttiler. Dolayısıyla teslis akidesini ortaya koydular. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu, alçak gönüllülüğü, sadeliği ortaya koymuş ve kendisini bu şekilde takdim etmişti. Ama okuyacağımız hadis-i şeriflerde Peygamberimiz bir hakim geldiğinde ayağa kalkılmasını tavsiye etmişti. Bu iki ifade arasında, bu iki davranış arasında herhangi bir çelişki söz konusu değil. Hadis-i şeriflerde çelişki söz konusu olamaz. Birbiriyle çelişkili gibi görünen hadisler tevil edilir, yorumlanır. Tevil-i muhtelifil hadis, tevil-i müşkil hadis ilmi, hadis ilimleri arasında önemli bir ilim dalıdır. Kalel müellif el-imamül Bukhari rahimahullah haddesen ebul velid. قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أبو سعيد تنجى هب كم anlaşılır أبو سعيد الخدري anlaşılır أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد مدينة منورة يهودiler 3 kabileden meydana geliyordu. Kureyza oğulları, Kaynuka oğulları ve Nadir oğulları. Bunlardan Kureyza oğulları Hendek Savaşı'nda müşriklerle gizlice anlaşarak Müslümanlara ihanet etmişlerdi. Halbuki Müslümanlarla anlaşma içerisindeydiler. Savaştan sonra, Hendek Savaşı'ndan sonra Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz sizin hakkınızda hüküm vereceğiz dedi. Hüküm vermemiz için kimi uygun görürsünüz? Sa'd bin Muaz uygun mu dedi. Kabul ettiler. Çünkü Sa'd bin Muaz o kabileyle daha önce anlaşma içerisindeydi. Sa'd bin Muaz aynı zamanda Tevrat'ı da iyi biliyordu. Kur'an-ı Kerim'i, Tevrat'ı iyi bilen ve Yahudilerle daha evvel anlaşma ve antlaşma içerisinde olan Sa'd bin Muaz'ın hakemliğini kabul ettiler. Nezzelu ala hukmi Sa'din, Sa'd bin Muaz'ın hükmünü kabul edeceklerine söz verdiler. Fe arselen nebi yusallam ileyhi, Peygamberimiz Sa'd bin Muaz'a haber gönderdi. Fecae geldi. Fekal kumu ila seyyidikum, efendinize ayağa kalkın dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evkal hayrikum, en hayırlı olanınıza ayağa kalkın. Fekade inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd bin Muaz Peygamber Efendimizin yanında oturdu. Fekal ha ulai nezelu ala hukmik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yahudiler senin hükmünü kabul edeceklerine söz verdiler. Hakem tayin edildiğinde, iki taraf hakemi kabul ettiklerinde artık vazgeçme durumu yok. Yani hakemin hükmüne haklı bir sebep olmaksızın, haklı bir gerekçe olmaksızın itiraz mümkün değil. Aile davalarında hakem tayin edilmesi Kur'an-ı Kerim'in emri. Feb'athu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Eğer karı koca arasında anlaşmazlık görürseniz, erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem, yani akıl adamlar, olgun, seviyeli, her iki tarafın kabul edeceği kimseler belirlenir ve sonra onların hakemliği kabul edilir. Burada da Yahudiler Sa'd bin Muaz'ın hakemliğini kabul ettiler. Kal Sa'd bin Muaz dedi ki fe inni ahkumu, ben şöyle hüküm veriyorum. En tuktele mukatiletuhum. Onların savaşacak durumda olan erkekleri öldürülecek. Ve tüsba zerarihim zerariyuhum. Onların zürriyetleri de esir olarak alınacak. Çünkü ihanet etmişlerdi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki lekad hakemte bime hakeme bihil melik. Cenab-ı Hakk'ın verdiği hükümle hükmettin dedi. El melik, mülkün gerçek sahibi olan, bütün varlığın gerçek sahibi olan Allah'ın verdiği hükümle hükmettin dedi. Kale Ebu Abdillah. Ebu Abdillah İmam Buhari'nin künyesi. İmam Malik'in, İmam Ahmet bin Hanbel'in, İmam Şafii'nin ve İmam Malik'in, İmam Buhari'nin, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii ve İmam Buhari'nin künyesi Ebu Abdillah. İmam-ı Azam'ın künyesi gayet iyi bildiğiniz gibi Ebu Hanife. Efhemeni ba'du ashabi an Ebil Velid min kavli Ebi Said ila hukmike. Evet. Bazı arkadaşlarım benim Ebu Said'in bu rivayetinde ila hukmike, senin verdiğin hükme onlar razı oldu. Ala hukmike yerine ila hukmike tabirini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Evet, yeni bir bölüm, babul musafaha, tokalaşma. Tokalaşma sünnettir. Aynı cinsler arasında erkeğin erkekle, kadının kadınla tokalaşması sünnettir. Bunun adı musafahadır. Ellerin birleşmesi. وَقَالَ اَبْنُ مَسْعُدْ اَلَّمَنِي اَنَّبِيُّ اَتَّشَهُدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bana اَتَّحِيَّاتُ'yu öğretirken ellerinin, Peygamberimizin elleri arasında olduğunu ifade etmişti. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ. Mescide girdim. Boykottan sonra kendisine boykot uygulanan üç sahabiden biri sebepsiz, haklı mazeret olmaksızın cihada katılmayan üç kişiden biri olan Kâb bin Malik, mescide girdim. Feizâ bi Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ne göreyim? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem karşımda. Fekâme ileyye Talhatü bin Ubeydillah. Bana doğru Talha bin Ubeydillah kalktı. Yuhervil'i koşuyordu. Hatta safahani ve henne'eni, benimle tokalaştı ve tebrik etti. Demek ki tevbesinin kabulü sebebiyle tebrik etme anlamında tokalaşma sünnettir. Bayramlarda, mübarek gün ve gecelerde, namazlardan sonra din kardeşlerimizle karşılaştığımızda tokalaşma sünnettir. 6263 nolu hadisimiz. Haddesena Amr ibn Asım kal haddesena Hammam an Katade kal kultu li Enes'in. ekânetil musafahatu fi ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Katade diyor ki peygamberimizin ashabı arasında tokalaşma var mıydı? Kale naam. Evet, ashab-ı kiram kendi aralarında tokalaşırlardı. Musafaha eden, tokalaşan iki Müslümanın elleri ayrılmadan küçük günahları dökülmektedir. Selam, sadaka. Hal hatır sorma, güzel söz sadaka. Tokalaşma sadaka. İki Müslümanın karşılaşması her ikisi için de hayra, berekete vesile olmalıdır. Evet, selef alimlerinden birinin güzel bir sözü var. Meltekel mu'minani illa vakat efade ahaduhumel ahir. İki Müslüman karşılaştığında mutlaka her ikisinin birbirine faydası dokunur. Ecir ve sevap, hal hatır, istişare, tebessüm, hepsi bunlar ecir ve mükafat olarak Müslümana dönmektedir. Kucaklaşma, uzun yolculuktan gelen bir kimse için veya epey bir zaman görüşmediğiniz kimse için kucaklaşma sünnettir. Sabah akşam görüştüğünüz kimselerle kucaklaşmak hoş karşılanmamaktadır. Tokalaşma ise Müslümanın Müslüman kardeşiyle karşılaştığında yerine getireceği bir sünnet-i seniyye. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe-i kiramla tokalaşıyordu. Sahabe-i kiram birbirleriyle tokalaşıyorlardı ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manadaki hadis-i şeriflerini tatbik ediyorlardı. Ellerin birbiriyle buluşması demektir. Erkek erkekle, kadın kadınla tokalaşır. Ama erkeklerin kadınlarla tokalaşması noktasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz inni la usafihun nisa buyurmuştu. Ben hanımlarla tokalaşmıyorum. Akabe'de Medine-i Münevvere'den gelen 12 kişiyle Peygamberimiz görüşmüş. Ertesi yıl Medine-i Münevvere'den 70 veya 72 kişi gelmişti. İkisi hanımdı. Biri Hazreti Nesibe radıyallahu anha, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu iki hanımla tokalaşmadı. Sadece bir tasa su kondu. Onların yanına götürüldü. Elini o tasın içerisine koyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söz verdiler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kalbi son derece temiz, gönlü son derece temiz, hayatı son derece temiz olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tokalaşmayı uygun görmedi. Hazreti Ayşe validemiz bu konuda şunu ifade buyuruyor. Ma messet yedu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yedem ra'etin kattu. Allah Resulü'nün mübarek eli yabancı hiçbir kadının eline dokunmadı buyurmaktadır. Yine burada okuduğumuz hadis-i şeriflerde, Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de gördüğümüz hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadınla tokalaşmayı zinel yedeyn, ellerin zinası olarak görmektedir. Zinaya götüren her şey haram kılınmıştır. Fuhşe sebep olan her şey haram kılınmıştır. Kalplerin temiz olması, yaygın bir geleneğin bulunması, medeni anlayış gereği ve benzeri sebeplerle bunu caiz görmek mümkün değildir. Haddetene Yahya ibn Süleyman kal haddeten ibn Vehbin kal akhbarani Hayvetu kal haddeten Ebu Akil Zuhre ibn Mabedin semi'a ceddehu Abdullah ibn Hişamin kal kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Hişam anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Ve huve ahizun biyedi Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh. Peygamberimiz Hazreti Ömer'in elini tutmuştu. Babul akhzi bil yedeyn, elleri tutmakla ilgili hadis. Ve safa Hammad ibn Zeyd ibn-i Mübareki bi yedeyhi. Hammad ibn Zeyd ibn-i Mübarek iki eliyle tokalaşmıştı. Yani tek elle tokalaşma olduğu gibi iki elle birlikte, her iki tarafta iki elini kullanarak tokalaşma, musafaha da yapılmaktadır. Baş parmakla şehadet parmağın arasındaki damarın adı sevgi damarıdır, muhabbet damarıdır. Tokalaşan kimseler arasında sevgi akımı, sevgi akışı gerçekleşmektedir. Dolayısıyla günahların döküldüğü, sevginin ziyadeleştiği, sadaka sevabının kazanıldığı bu gibi noktalar önemlidir. Evet, İslam medeni olan her tavrı tavsiye etmektedir. Ancak ucu günaha giderse, günaha sebep olursa bunu İslam onaylamamaktadır. Dolayısıyla bu konuda İslam'ın kesin net hükümleri çarpıtılmamalı, yanlış yorumlanmamalıdır. Günümüz şartlarında içki, şampanya, bira bir kutlama vesilesi olarak kabul ediliyorsa, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ma eskara kethiruhu fe kaliluhu haram, çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır buyuruyorsa, biz Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadisi şerifini baş tacı edeceğiz. Bir haramın, bir münkerin, bir batılın, yanlış bir uygulamanın yaygınlaşması onun helal, caiz, mubah olduğu anlamına gelmeyecektir. Japonlar karşılaşma esnasında, selamlaşmada tıpkı bizim namazdaki rükûmuza benzer şekilde eğilmektedirler. Şimdi bu onların adetidir diye bir Japon Müslüman böyle bir uygulamayı yapamaz. Veya Bizans'ta adeta secde manasında yere kapanma şeklinde bir protokol kuralı vardı. İslam ülkelerinden gelen elçiler hiçbir zaman bu protokol kuralını uygulamadılar. Çünkü Müslüman sadece Allah'ın huzurunda eğilir, sadece Allah'ın huzurunda secdeye varır. Protokol kuralları uygulanabilir, İslam'a aykırı olmadığı müddetçe. Geleneği, adeti, örfü benimseriz. Kültürümüz bizim için son derece önemli. Ama şartlıdır, ama sınırlıdır. Ama bu noktada Kur'an-ı Kerim'in onun en güzel açıklaması olan hadis-i şeriflerin bizi bağladığı noktalar önemlidir. İnnel halale beyin ve innel harame beyin. Helal belli, haram belli. Ve beynehuma umurun müştebihat. Bir başka rivayet. Ve beynehuma umurun müşebbehat. La ya'lemuhunne kesirun minen nas. Aralarında şüpheli şeyler vardır. İnsanların pek çoğu bunu bilmez. وَمَنْ وَقَى فِي الشُّبُحَاتِ وَقَى فِي الْحَرَامِ. Şüpheli şeylere düşen kimse harama düşmüş olur. 6265 nolu hadisimiz. حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْنِ قَالْ حَدَّثَنَا سَيْفِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حدثنا عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana ettehiyyatü duasını öğretti. Bu duanın adı hadis-i şeriflerde teşehhüd olarak geçmektedir. Ve keffi beyne keffeyhi, elim onun iki eli arasındaydı. Sahabe-i kiram sanki böyle kameraya alır gibi, fotoğraf çeker gibi bize bildikleri, gördükleri, duydukları her şeyi şekilleriyle beraber anlatıyor. Buna müselsel hadis diyoruz. Zincirleme olarak rivayet edilen hadis-i şerifler. Peygamberimiz anlatırken, öğretirken sahabi Abdullah bin Mesud'un elini alıyor, mübarek iki eliyle onun elini tutuyor ve öyle öğretiyor. kema yuallimuni es surete minel Kur'an, tıpkı bana Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğretir gibi bu duayı öğretmişti. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve huve beyne zahraneyna. Bizim aramızdayken bunu öğretti. Felemma kubida kulna esselamu yani alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, biz peygamberimiz vefat ettikten sonra esselamu alen nebi diyorduk. Evet, namazlarda ikinci ve son rekatta, çünkü üç rekatlı namazlarda oluyor biliyorsunuz, ettehiyyatü duasını okuyoruz. Ettehiyyatü, tahiyyeler, selamlar, saygılar, hürmetler, tazimler sadece Allah'ındır. Vessalavatü, dualar, niyazlar, ilticalar sadece Allah'a aittir. Vettayyibat, bütün güzel dilekler, temenniler, bütün güzel duygular sadece Cenab-ı Hakk'a arz edilir. Selamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey peygamber, sana selam olsun. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah'ın bereketleri üzerine olsun. Selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bize ve bütün Allah'ın salih kullarına selam olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Mustafa onun kulu ve resulüdür. Bu duada Cenab-ı Hakk'a iltica ederken iltifat sanatıyla Cenab-ı Peygamber'e yöneliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerine olsun. Ey Peygamber-i Zişan diyoruz ve kelime-i şehadetle noktalıyoruz. Hadisimizde konumuzla ilgili bölümü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vücut dilini kullanması. Abdullah bin Mesud'un elini ellerinin arasına alıp o şekilde Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretmesi önemlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Abdullah bin Ömer'in omuzlarından tutuyordu. Kün fid dünya ki enneke garibun ev abiru sebil. Sen bu dünyada garip bir insan gibi, garip bir yolcu gibi, garip bir kimse veya yolcu gibi ol diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabe-i kiramın omuzlarından tuttuğu var, ellerinden tuttuğu var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yetimlerin başını okşuyor. Duada ellerini kaldırarak her fırsatta vücut dilini kullanıyordu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Eğitimde, irşatta, yönetimde, vaazda, tebliğde mutlaka el işaretlerini, vücut dilini kullanmamız daha etkili konuşmak için tavsiye edilmektedir. Evet, bu ifadelerle bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun diyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif Okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Gülperenk Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
10: يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem
12: 103.2.
1: Şimdi
0: dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
10: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâteha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: 103.2 Özel FM.
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
22: Manevi gelişimde ruhbanlık 4. Gazali, arınma yoluna giren kimsenin evlilik konusundaki tavrını belirleyecek bir ölçüyü ortaya koymakta ve şöyle demektedir. Allah'tan uzaklaştıran her şey mutlaka eksiktir. Dolayısıyla arınma yoluna giren kimse kendi durumuna ve içinden geçenlere baksın. Eğer bekarlığı daha yakın buluyorsa doğru olan bekarlıktır. Eğer buna gücü yetmiyor ve duygularına hakim olamıyorsa bu durumda evlenmek daha iyi ve daha faydalıdır. Bekarlar için evlilik hastalığının ilacı üçtür. Açlık, gözleri sakınma ve kalbi kaplayacak bir meşguliyet. Eğer bu üç ilaç bir fayda sağlamıyorsa bu durumda evlilik şehveti kıran ve dizginleyen son ilaç olarak gündeme gelir. Bu sözlerden mürit için asıl olanın evlenmede acele etmemek ve düşünceyi evlilikle meşgul etme, şehveti dindirmek için şehevi arzularla mücadele etmek, ancak buna gücü yetirilemediğinde tutuşmuş şehvet ateşini söndürecek bir araç olarak evlenmek gerektiği anlaşılmaktadır. Halbuki gerçekte evlilik sadece insanı kötülüklerden arındıran bir yöntem veya ilaç değildir. Aynı zamanda insanın üstün niteliklerle donanmasını sağlayan önemli bir faktördür. Evlilik, nefis tezkiyesinde, toplumun ıslahında, bireyler arasındaki bağların güçlendirilmesinde, Müslüman ailelerin oluşturulmasında ve dürüst, erdemli nesillerin yetişmesinde İslami yöntemin kullandığı en önemli araçlardan biridir. Sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanılan bir ilaç gibi görülen evlilik ile peygamberi bir sünnet ve İslami bir yaşam tarzı olarak görülen ve bu yüzden teşvik edilen evlilik arasında büyük farklar vardır. Evliliğin öneminden söz eden ayet ve hadisler bunu açık bir şekilde dile getirmektedir. Daha önce Hazreti Peygamber'in kendini tamamen ibadete verme arzusuyla evlilikten vazgeçmeyi isteyenlerin bu isteklerini geri çevirdiğini ve kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir dediğini gördük. Gazali, evliliğe karşı takındığı bu tavra rağmen arınmanın insani nitelikleri yok etmedikçe ve nefsin, özlem ve arzularından tamamen kopmadıkça gerçekleşmeyeceğini iddia edenleri şiddetle eleştirir. Nefsin arzularıyla mücadeleye girişen, ona katı ve sert davranan kimselerin yoluna uymaktan sakındırır. böyle katı bir şekilde mücadele edenlerin bir kısmının yok olduğunu, bir kısmının akıllarını yitirdiklerini, bir kısmının da tedavi edilemez hastalıklara yakalanarak kendilerine ibadet yolunu kapattıklarını ve ibadet edemez olduklarını söyler. Manevi gelişim yolunda kendilerini aşırı zorluk ve meşakkate sokanları takip edenlerden bir kısmının da kendilerini beşeri niteliklerinden tamamen koparamayınca İslam'ın gerçekleşmesi imkansız olan şeyleri talep ettiğini sanarak dinden uzaklaştıklarını ve dini gerçekliği olmayan bir olgu olarak kabul edip inkarcılığa saptıklarını dile getirir. Bazılarının da Allah'ın kullarına ve yaptıkları ibadetlere ihtiyacı olmadığını ileri sürerek tekrar arzu ve isteklerinin peşine takıldıkları, her şeyi mübah gördüklerini ve bunları da tevhidin bir gereği olarak yaptıklarını aktarır. Gazali bunları aktardıktan sonra İslam'ın bu durumlar karşısındaki tavrını ortaya koyar ve dünyanın tamamen terk edilemeyeceğini, nefsin isteklerinin tamamen yok sayılıp bastırılamayacağını söyler. Ona göre sadece İslam'ın belirlediği sınırların dışına çıkan isteklere engel olmak gerekir. Takva sınırını aşmamak için İslam'ın meşru gördüğü bazı özlem ve arzular ise karşılanmalıdır. Bu konuda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru bir yol takip etmiş ve dinde her türlü aşırılıktan, nefse ağır gelen şeyler altına girmekten, kendini aşırı yormaktan şu sözüyle şiddetle sakındırmıştır: katı davrananlar helak oldu. Hadiste geçen katı davrananlar ifadesiyle katı davranılmaması gereken yerde katı davranan ve kendilerini zorlayanlar kastedilmektedir. Hazreti Peygamber bir başka hadisinde ise şöyle buyurur: bu din kolaylık dinidir. Dinle yarışmaya giren hiç kimse ona galip gelemez. O halde doğru ve size uygun olanı yapınız, yakınlaştırınız, müjdeleyiniz. Sabah ve akşam, biraz da gecenin bir kısmından yardım alınız. Dinde aşırıya gitmek isteyen kimse kesinlikle bunda aciz kalacak ve amacına ulaşamayacaktır. Tıpkı uzun bir yolda hiç dinlenmeden giden bir yolcunun kesilmesi gibi, o da tükenecektir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efem.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluş.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın her duaya karşılık verdiğini biliyor musunuz? Allah Kur'an'da kullarım beni soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm buyurmaktadır. Önemli olan Allah'a samimi bir kalple teslimiyet ve içtenlikle dua etmektir. Gelin siz de daha çok dua edin. İsteklerinizi ve sıkıntılarınızı Allah'a bildirin ve ondan yardım dileyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, Vault kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem
1: 103.2

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

أشهد أن

أشهد أن

namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimize hamdolsun, sonsuz hamdolsun. Yine birlikteyiz İmam Nevevi'nin Riyad-ı Sen adlı kitabından hadis okumalarımıza devam ediyoruz. 120. derse geldik. 798. hadisle karşınızdayız. Tabi hala ilk önce bundan bir ay öncesinden yemekle başladık. İçecekle devam ettik. Giysiyle hala işi sürdürüyoruz. Giysilerin uzunluk ve kısalığıyla ilgili bir bab açmıştı İmam Nevevi. Bu konuyla ilgili hadisleri zikretmişti. Bitti mi? Bitmedi. Bu da aynen yemek bahsi gibi, içmek bahsi gibi o şekilde uzun bir bahis. Yani bu bölümde de biteceğini pek fazla zannetmiyorum. Yani artık hayat dedik ya, giysimiz ya da yemeğimiz, yiyeceğimiz, içeceğimiz, giysimiz hayatımızdan çıkıyor mu ki bu hadislerde bir an önce bitsin? O yüzden dedik ya, bizim hayat önderimiz, liderimiz, mümessilimiz. Ondan sonra kendisine uyduğumuz zaman, örnekliğini alıp ona imtisal ettiğimiz zaman bizi darayın saadeti, yani hem dünya hem de ahiret saadetine erişecek olan peygamberimizin uygulamaları gerçekten bizim hayatımızın her yönüne müteallik olmak üzere fazla. Yani fazla derken kötü manada fazla değil, yani çok detaylı bilgiler var. Allah razı olsun bu hadisleri bize aktaranlardan. Hani radıyallahu anh diyoruz ya, bazıları sıkılmış da olabilir, hep aynı kelime, aynı kelime, Allah ondan razı olsun, Allah ondan razı olsun diye söylediğimiz o kelime, belki manasını bilen var, bilmeyen var, sahabilerden radıyallahu anh diyoruz onlara dua babında. Allah gerçekten onların hepsinden, bize bu hadisi nakledenlerden razı olsun ki onlar bize bu cehdi, bu çabayı göstermemiş olsalardı bu kadar detaylı bir şekilde bu hadisleri, bu uygulamaları, giysisinin uzunluğu, yemek yeme tarzı, içme su içme tarzı, bu gibi şeyleri, hayata dair Allah Resulüne ait şeyleri öğrenemeyecektik ve bu şekilde onun örnekliğine kavuşamayacaktık diye bir girişten sonra kaldığımız yerden giysilerin uzunluğu, kısayla alakalı, giymekle alakalı konuya başlayalım inşallah. 798. hadis dedik. Ebu Hüreyre'den şöyle dedi: bir adam elbisesinin eteklerini yerde sürüyerek namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al buyurdu. O da gidip abdest alıp geldi. Peygamber Efendimiz ona tekrar git abdest al diye emretti tekrar. Yani ikinci kez abdest al diye emretti. Bunun üzerine orada bulunanlardan bir kişi, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz diye sonra da sustunuz diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki, o elbisesini yerde sürüyerek namaz kılıyordu. Şüphesiz ki Allah elbisesinin eteğini yerde sürüyen kimsenin namazını kabul etmez buyurdular. Evet, bu hadisimiz Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Evet, Peygamber Efendimiz ashabının ibadetlerini ve davranışlarını takip eder. Bunlardan düzeltilmesi gerekenleri düzeltir, zamanında gereken uyarıları yapardı, sonraya bırakmazdı. Onların gizli hallerini asla araştırmaz, ashabına da başkalarının gizli hallerini araştırmaya ve öğrenmeye çalışmamalarını tavsiye ederdi. Peygamberimizin ashabın hareket ve davranışlarından tasvip ettiği fiiller sünnetinin takriri kısmını, zaten böyle bir bölümde var, takriri kısmını oluşturuyor. Takriri sünnet de tıpkı kavli ve fiili sünnet gibi İslami hükümlere kaynaklık vazifesi görür. Bu sebeple Resul Efendimizin bu tasvipleri de onaylaması da Müslümanlar nezdinde büyük bir önem arz eder kardeşler. Efendimizin elbisesinin eteklerini yerde sürüyerek namaz kılan kimseyi abdest almak üzere iki defa göndermesi onun giyim tarzı sebebiyledir. Çünkü o zatın kıyafeti kibir ve kendini beğenme duygusunu ortaya koymaktaydı. Abdest alıp temizlenmesi bilerek veya bilmeyerek işlediği bu günahlara kefaret olacaktı. Peygamberimiz kul güzelce abdest aldığı takdirde Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar buyurmuştur. Evet, Efendimiz o kişinin namazının Allah tarafından kabul edilmeyeceğini söylediği halde namazı tekrar etmesini istememiştir. Bakın kıymetli dostlar, Allah Resulü o kişinin namazının Allah tarafından kabul edilmeyeceğini söylediği halde tekrar namaz kılmasını istememiştir. Yani burada gerçekten bir incelik var. Nitekim orada bulunan sahabelerin de dikkatini çeken bu hususu içlerinden birisi peygamberimize niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra sustunuz diye sorma ihtiyacını hissetmiştir. Çünkü ortada bir gariplik söz konusu. Abdest al diyorsun fakat namazın iadesini istemiyorsun. Evet, yani garip bir durum. Evet, Allah Resulü bu soru muvaciyesinde konuyu açıklıyor. Çünkü onlar peygamberimiz o kişiye namazını tekrar etmesini de emreder diye bekliyorlarken böyle bir şey karşısında tereddüte düştüler sahabiler de ve sordular ve Allah Resulü cevabı verdi. Bir insan kibir, büyüklük, taslama ve kendini beğenme duygusu içinde namaz kılarsa bu namaz şeklen, evet kardeşler, altını çizerek tırnak içinde ya da parantez içerisinde kalın çizgilerle şeklen sahih olsa bile kalbi ve gönlü manevi kirlerden arındırmaz. Zaten Allah-u Teala'nın istediği bizden namazda böyle bir namaz değil mi? Yani hani kötülükten, fahşadan alıkoyan, münkerden alıkoyan namazda böyle bir namaz olması gerekmez mi ya da gerekmez miydi? Evet, şeklen sahih bile olsa kalbi ve gönlü manevi kirlerden arındırmaz. Dolayısıyla Allah katında makbul bir namaz olmaz. Yoksa şeklen kılınan namaz zaten sahihtir, Allah Resulü'nün abdest al deyip de tekrar namaz kılmasını, iade etmesini emretmemesinin sebebi de şeklen sahih olduğu. Ama manen sahih kabul edilmeyeceği, sıkıntılı bir namaz olduğu şeklinde. İbadette asıl olan şeklen sahih olması değil, Allah katında makbul olmasıdır. Evet. Yani önemli olan mazruf değildir. Pardon, zarf değildir. O dış şey değildir. İçindeki içerik önemlidir. Bunun için ibadetin zahiri şartları kadar batini şartlarına da dikkat etmek gerekiyor kardeşler. Peygamber Efendimiz sahabilerin beşeri ilişkileriyle olduğu kadar yaptıkları ibadetlerle de ilgilenmiş. Tasihi gerektiren hususları bizzat kendisi düzeltmişlerdir. Abdest almak ve bu yolla temizlenmek bir takım günahlara kefarettir. İbadetlerin Allah katında makbuliyeti için zahiri şartların yerine getirilmesi kadar kalp ve gönülle ilgili olan batini şartlara da riayet etmek gerekir kıymetli dostlar. Dedik ve uzunca bir hadise geldik. Bu hadisi gerçekten dinleyin. Konumuzla ne bağlantısı var diye soracaksınız. O yüzden ben size baştan söyleyeyim. Yani kısımlarda giysiyle alakalı yerler var. Orayı es geçmeyelim. Konu bağlamında yer aldığı için, giysiyle ilgili şeyler yer aldığı için İmam Nevevi de bu hadisi buraya koyma gereği duymuş. Ona göre dikkatlice dinlerseniz konudan kopmamak adına biraz uzunca ve gerçekten istifadeleri fazlaca olan bir hadis. Evet, Kays İbni Bişr Et-Tagribi radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Tagribi'den, kabilesinden olan Bişr'in oğlu Kays şöyle demiştir: bana Ebu Derda'nın arkadaşı olan babam, biliyorsunuz Ebu Derda Selman Farisi ile Medine'de kardeş olan sahabi, Mekke'den Selman, Medine'den Ebu Derda ve tevazusuyla ön planda olan bir sahabi.
2: gece yaralarına kadar namaz kılan ya da gece kalkıp namaz kılan, gece bütün gün oruç tutan, günlerce oruç tutan ve bu dolayısıyla da hanımla çok fazla ilgilenmeyen, Selman onun yanına gittiği zaman yine oruç tutup gece namazından kalkmaya çalıştığı halde Selman'ın engellenmesiyle karşılaşan, sonra da Allah Resulüne gidip bu durumu anlatıp işte böyle böyle deyip Allah Resulü'nün de işte ben sizin aranızda şöyleyim böyleyim, yani herkesin hakkı var, namazı da kıl ama işte şunu da yap, oruç da tut ama tutmadığın zamanlar da olsun, işte hanımınla da ilgilen dediği, hani muttaki sahabi dediğimiz, hani takvası ön planda olan, zühdül ön planda olan Ebu Derda'dan bahsediyorum. İşte Kays'ın babası Ebu Derda'nın arkadaşı imiş, o haber vermiş, babası oğluna haber veriyor ve şöyle dedi: Dımaşk'ta, peygamber Dımaşk biliyorsunuz Şam, şu andaki Şam'ın olduğu yer, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından İbnül Hanzaliye denilen bir zat vardı. Bu adam yalnız başına yaşayan ve insanlarla çok az görüşen bir kimse idi. Hep namaz kılar, namazdan ayrılıp çoluk çocuğun yanına giderken de tekbir ile, tesbih ile meşgul olurdu. Biz Ebu Derda'nın yanında otururken bu zat yanımıza uğradı. Ebu Derda ona. Ebu Derda diyor ki, hadisin ravisinin babasının arkadaşı olan Ebu Derda ona diyor ki, bize fayda sağlayacak, sana zarar dokunmayacak bir söz söyle dedi. İbnül Hanzeliye de şunları söyledi: Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye göndermiş, küçük ordu, müfreze, komuta, bir işte komutan ve askerlerin daha küçük bir grup askerin olduğu bir komuta kademesi işte ile gidilen bir savaş, küçük savaş diyelim, seriye göndermiş, keşif diyelim, keşif bölüğü. Bir süre sonra seriyeye katılanlar seferden dönmüşlerdi. Onların içinden bir asker gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu yere oturdu. Yanındaki adama şöyle dedi: Düşmanla karşılaştığımız zaman bizi bir görmeliydin. Filan kimse düşmana saldırdı, mızrağını sapladı ve al benden sana, ben Gıfarlı delikanlıyım dedi. Sen onun bu sözünü nasıl buluyorsun diye sordu. Öbür adam, yani böyle bir diyalog olmuş yani ikili. Yani bizim de kendi aramızda hani birisi birisine bir şey dediği zaman acaba bu sözde bir sıkıntı var mı yok mu diye en yakın bulduğumuz hocalarımıza sormuyor muyuz? Buna benzer işte böyle demiş: al benden sana, ben Gıfarlı bir delikanlıyım dedi. Sen onun, yani böyle bir söz söylemiş kişi ve bu sözde bir sıkıntı buluyor. Demek ki sen onun bu sözünü nasıl buluyorsun diye sordu. Öbür adam, benim kanaatim o adamın bütün sevabının boşa gittiğidir. Düşüncesi bu o sahabinin diye cevap verdi. Bu sözü işiten bir başkası, demek ki artık diyalog değil bu, triyalog, yani üçlü konuşmaya döndü. Bu sözü işiten bir başkası da bunda ben bir sakınca görmüyorum dedi. Bunun üzerine ikisi münakaşa ettiler. Tabi itiraz edersen muhakkak karşında ona da itiraz edecek birisi bulunur. Bu şekilde de tartışma başlar. Neticede olup biteni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duydu ve Subhanallah, bu kişinin sevap kazanmasında ve övünmesinde bir sakınca yoktur buyurdu. Yani noktayı koymuş. Evet, Subhanallah, bu kişinin sevap kazanmasında ve övülmesinde bir sakınca yoktur buyurdu. Evet, daha giysiyle ilgili bölüme gelmedik değil mi? Geleceğiz dedik ya hadisin başlangıcında, biraz sabredin diye geleceğiz. Evet, daralmayın, hadisimiz devam ediyor. Çok güzel şeyler var hadisin geri kalan kısmında ve istifadeler var aynı şekilde. Ben Ebu Derda'nın buna sevindiğini ve başını kaldırıp adama sen bunu Allah Resulü'nden bizzat kendin işittin mi diye sorduğunu gördüm. Adam evet bizzat işittim dedi. Ebu Derda adama aynı soruyu tekrar edip duruyordu. Fakat ben kendi kendime dizlerinin üzerine çökecek diyordum. Babam sözlerine şöyle devam etti. İbnül Hanzaliye bir başka gün yine yanımıza uğramıştı. Ebu Derda yine konu yani muhavere diyalog Ebu Derda ile yani bu ravinin bu hadisi rivayet eden kişi olan Kays İbni Bişr'in Et-Tagribi'nin babasının arkadaşı Ebu Derda ile İbnül Hanzeli'yi arasında geçiyor. Ebu Derda İbnül Hanzeli'yi de Allah Resulü'nden duyduğu bir söz faydası olacak, sana zarar dokunmayacak bir söz. Yine olay bu şekilde başka bir zamanda İbnül Hanzeli'ye başka gün yine aramıza uğramıştı. Ebu Derda bu defa ona bize fayda sağlayacak ve sana zarara dokunmayacak bir söz söyle dedi. O da bunu şunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Cihat için hazır tuttuğu atı yedirip içirip ona güzelce hak bakan kimse sadaka vermek için elini açıp hiç kapatmayan kişi gibidir. Cihat için hazır tuttuğu atı yedirip içirip ona güzelce bakan kimse sadaka vermek için elini açıp hiç kapatmayan kişi gibidir. Bu zat başka bir gün yine bize uğramıştı. Ebu Derda yine ona, evet yine İbn Hanzeli'ye arasında geçiyor bu olay, bize fayda sağlayacak, sana da zarar dokunmayacak bir söz söyle dedi. Bunun üzerine İbn Hanzeli'ye şunları söyledi. Evet, bu bir, iki, üçüncü olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, konumuzla alakalı kızım İbn-i Nevevi'nin bu hadisi buraya almasındaki sebep. Diyor ki Allah Resulü, Hureym el-Useydi ne iyi bir adamdır. Keşke zülüfleri ile elbisesinin eteklerini uzatmasaydı. Hemen zülüf deyince kardeşler aklınıza Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş bir türkü geldi değil mi? Zülf ve zülfle ilgili bir sürü türküler var. Yanık yanık. Zülf bu hani saçın yanmıyorsam öyle herhalde. Hani sarkan kısmı. Saçın işte şeyden kulak memesinin ön tarafından aşağı doğru uzanan kısmı olarak biliyorum yanlış bilmiyorsam. Ayrıca bir sözlüğe bakmadım ama öyledir. Ya da sonuçta böyle bir şey zülfleriyle elbisesinin eteklerini uzatmasaydı diyor. Hureym el-Useydi hakkında. Resul-i Ekrem'in bu sözü Hureym'e ulaşınca hemen eline bir ustura alıp zülflerini kulak memesi hizasından kesti. Elbisesinin eteğini de baldırlarını örtecek şekilde kısalttı. Evet, bu arada baldır nedir onu söyleyeyim, bazen karıştırılabiliyor. Baldır yani bazıları yanlış biliyor demeyeyim de belki öyle düşünüyor olabilir. Baldır diz kapağı ile ayak bileği arasındaki olan kısım. Bazen baldır üst kısım olarak da yani kalçadan diz kapağına kadar olan kısım olarak da düşünüyor olabilirler. O değil. O kısma biz uyluk diyoruz. Yani uyduktan sonra diz kapağından sonraki ayak bileğine kadar olan kısma da baldır diyoruz kardeşler. Öyle diyelim size. Evet. Ve elbisesinin de eteğini de baldırlarını örtecek şekilde kısalttı. İbn-i Hanzeli'ye bir gün yine bize uğramıştı. Ebu Derda kendisine bize fayda sağlayacak, sana da zarar olmayacak bir söz lütfetseniz dedi. O da şu cevabı verdi. Resul Efendimiz'i şöyle buyururken işittim. Sizler kardeşlerinizin yanına varacaksınız. Binek hayvanlarınızı düzene koyun. Sizler kardeşlerinizin yanına varacaksınız. Binek hayvanlarınızı düzene koyun. Elbiselerinize çeki düzen veriniz ki insanlar arasında yüzdeki güzellik timsali ben gibi olunuz. Çünkü Allah çirkin görünüşü ve kötü sözü sevmez. Fe inna Allah la yuhibbul fuhşa ve la tefahhuş. Buradaki fuhuş kelimesi bize daha özel, daha dar anlam da ifade ediliyor, açıklanıyor. Yani kötü fuhşun ne olduğunu söylemeye gerek yok o manada, ama Arapçada böyle değil kardeşler. Belki onu da kapsar ama daha ziyade kötü şey manasına, kötülük manasına geliyor. İlk kelime çirkin görünüş, daha sonraki ise kötü söz manasına gelen daha geniş kapsamıyla ifadelendiğinden bir kelime bu. Allah Resulü diyor ki, çünkü Allah çirkin görünümü ve kötü sözü sevmez diyor. Hadisimiz burada bitiyor. Biraz uzunca gibiydi ama açıklaması da öyle uzun olacak. Yine biraz sabrınıza isteyeceğim sizden. Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel'de geçiyor bu hadis. Hadisin ravisi Kays'ı, Kays İbni Bişri Et-Talibi'yi tanıyalım. Kays küçük tabiler tabakasından, bu kelimeyi telaffuz ederken de biraz zorlanıyorum. Küçük tabiler arkası tabakasından ve rivayet ettiği hadisler birçoklarınca makbul sayılan bir ravi olup kendisi Şamlıdır. Hişam İbni Sa'd ondan hadis rivayet etmiş ve Kays'ın güvenilir ve doğru sözlü bir kimse olduğunu söylemiştir. İbni Hibban el-Busti gibi cer ve tadil ulemaz. Hadiste bir hadisin doğruluğu saati konusunda, hadisin ne olduğu konusunda, yani ince didikleme noktasında hadisin uzman bir kişi olan alim olan İbni Hibban el-Busti, cer ve tadil uleması da onun hadislerini alıp rivayet etmede bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir. Ancak bazı hadis mütehassısları, uzmanları Kays'ın rivayetlerinin durumu hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. İmam Müslim Kays'ın hadislerini sahihinde nakletmiştir. Allah ona rahmet eylesin. Evet, açıklamalara geçebiliriz. İmam Nevevi sadece küçük bir bölümü giyim kuşam konusuyla ilgili olan bu hadisin tamamını nakletmeye uygun bulmuştur. İyi de etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Birçok şey öğrendik, istifade ettik, edeceğiz de. Biz de bu hadiste dikkat çekilen bazı konulara ana hatlarıyla işaret etmekle yetineceğiz. Önce bazı kapalı isimleri açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Kays İbni Bişr'in yukarıdaki hadisi kendisinden naklettiği babasının adı Bişr İbni Kays et-Talibi olup büyük tabiiler tabakasındandır. Demek ki oğluna da babasının ismini vermiş, Kays'ın ismini vermiş. Dedenin ismini düşünsenize. Hadisi rivayet eden Kays bin Bişr bin Kays. Yani dedesiyle torun ismi aynı. Evet, böylece hem baba hem de oğul sahabe-i kiramı ile görüşmüşlerdir. Ebu Darda kısa hayat hikayesi daha önceden 274 numaralı hadiste ifade etmiştik. Biliyorsunuz zaten, biraz önce de anlattım. Peygamber Efendimizin ashabından olan İbn-i Hanzeliye'nin adı ise Seyyid İbn-i Rabi olup, Hanzeliye onun annesinin veya bir rivayete göre dedesinin annesinin adıdır. Temim oğullarına mensup olan İbn-i Hanzeliye peygamberimize Hudeybiye'de ağaç altını biat eden sahabilerden biridir. Daha sonra Dımaşk'a, yani Şam'a gidip yerleşti. Zühd ve ibadete yönelik bir hayat benimsediği için insanlarla bir arada bulunmamaya özen gösterdi. Muaviye'nin halifelik döneminin ilk yıllarında da vefat etti. Dinimiz umumi bir kaide olarak Uzzet diye adlandırılan ve insanlardan tamamen uzak bir yaşayışı benimseme anlamına gelen hayat tarzını tavsiye etmez. Şu kadar var ki, insanın ilmini geliştirmek, nefsini terbiye etmek maksadıyla kısa bir süre inzivaya çekilmesi caizdir elbette. Çünkü bunun neticesinde toplum içine daha faydalı bir fert olarak dönme ve örnek olma anlayışı vardır. İbadete düşkünlüğü anlatmak için kullanılan abidlik, dünyaya bağlanıp kalmamayı ve dünya sevgisini Allah ve peygamber sevgisi önüne geçirmemeyi nitelemede kullanılan zahitlik, geçici bir süre toplumdan ayrı kalmak anlamına gelen inziva, dinimizin uygun gördüğü hallerdir. Bunlar ile en azından mekruh olduğuna hükmedilen İzzet arasında ilişki kurmak doğru değildir. Evet, yeni kavramlar, bunları ayrıca İslam Ansiklopedisi sözlüğünden de bakabilirsiniz bu kavramlara. Abidlik, zahitlik, inziva ve uzzet. Bu maddede isterseniz bence bir not kağıdına yazın. Daha sonra da hem de bu dersinde bir ödevi olsun size, hepimize. Bakalım bu kelime, hem de öğrenmemize fayda var. Hangi kelimelere bakacağız İslam Ansiklopedisinden? İlla ki kitabın olması gerekmiyor. İnternetten sitesine girdiğiniz zaman Diyanet Vakfı'nın, Türk Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı şu anda 44 cilt olan ve bitti yani kitabın tamamı 20-25 senede bitti. Yani çok güzel maddeler var İslam Ansiklopedisi'nde. Bunlara bakarsanız size ev ödevi, homework veriyorum. Hiç yapmadığım şey ama aklıma geldi. Zühd'e bakın, inzivaya bakın, uzzete bakın, abidliğe bakın. Tamam kardeşler? Evet, bu terimleri birbirinden hassasiyetle ayırmak gerekiyor. Şunu da bilmek gerekiyor ki toplum içine çıkması mahsurlu olan ve çıktığı takdirde fitneye sebep olacak kimselerin sürekli uzzeti caiz, evet demin biraz önce mekruh dediğim uzzet caiz, hatta zarur görmüştür duruma, kişiye göre. Evet, seriye kelimesini tekrar hatırlayalım. Biraz önce geçmişti bu ifade. Seriye, düşman üzerine gönderilen en küçük askeri birliğin adıdır. Biraz önce ifade ettik. Bir seriyedeki asker sayısı 5'ten 300'e kadar olabilir. Allah Resulü'nün bu şekilde seriyeleri var gönderdiği. Peygamber Efendimiz'in meclislerde oturmak için seçtiği veya kendisine ayrılmasını istediği özel bir yeri yoktu. Yani bir padişah gibi bir tahtı yoktu. Zaten hatta bir keresinde Badiye'den, çölden bir bedevi geldi. Dedi ki, kimdir Allah Resulü aranızda Muhammed dediğiniz kimdir dedi. Sahabeler arasında oturmuş, günümüzde böyle bir makam mevkisi olan insanın oturduğu yeri yani anlamamamız mümkün mü? Ta nerelerden belli oluyor. Ama normal sahabelerden birisi gibi öylesine oturmuş, yatmış, uzanmış, yaslanmış, neyse. Onun oturduğu bir yere kendisi yoksa sahabelerden biri de oturabilirdi. Böyle bir şey. Sahabe-i kiram aralarında geçen ve şahit oldukları olayları birbirlerine anlatırlar. Yapılan bir işin, söylenen bir sözün doğruluğunu ve yanlışlığını tartışırlardı. Burada bunun bir örneğini görmekteyiz. Bir insanın kendini veya kabilesini, kavmini öne çıkararak düşmanın üzerine yürümesi bir nevi kahramanlık gösterisine bulunmak değil miydi? Evet, zihinleri kurcalayan soru buydu. Bir insanın kendini veya kabilesini, kavmini öne çıkararak düşmanın üzerine yürümesi bir nevi kahramanlık gösterisinde, altıncı sayı söylüyorum, kahramanlık gösterisinde bulunmak değil miydi? Eğer böyleyse bu caiz miydi? Gıfarlı delikanlının bu tavrı, evet kardeşler, bu tartışılıyor. Bunun doğru olmadığı görüşünde olanların yanında ya da dışında böyle bir söz ve davranışın bir mahsur olmadığını ifade edenler de oluyordu. Yani böyle bir başka bir kelime var ama onu söylemek istemiyorum. Serbest bir ortam, hür bir ortam. Böyle bir ortamda insanlar rahatça fikirlerini ifade ediyorlardı. Neticede bu münakaşanın hükmünü Resul-i Ekrem Efendimiz verdi ve şöyle böyle söyleyen bir kimsenin ahiret ecrinin zayi olmayacağını, dünyada övülmesinde de bir mahsur bulunmadığını kendilerine açıkladı. Böylece sahabiler şunu öğrenmiş oldular kardeşler. Kahramanlığıyla meşhur bir kimsenin harp esnasında kafirleri tehdit etmek ve onlara korku vermek amacıyla ben filan kimseyim diye kendini tanıtıp ortaya atılması caizdir. Allah Resulü'nden biz bunu bu şekilde öğreniyoruz. Zira buradaki övünme, hani dinde yasaklanan veya kendini beğenme, ucub, ayınla ucubun kelimesini ifade ettiğimiz kendini beğenme cinsinden bir davranış asla değildir. Bu durumun Ebu Derda'nın hoşuna gitmesinin ve sevmesinin sebebi dünyalık bir faydanın ahiretteki sevaba engel teşkil etmediğini görmesiydi. Böyle de hassas insanlar, sahabiler, Allah razı olsun hepsinden. Çünkü Cenab-ı Hak Nahl Suresinin 97. ayetinde şöyle buyurmuştur kardeşler. erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa onu dünyada hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise onların ecillerini yaptıklarının en güzeliyle veririz. Rabbim bizi inşallah dedik ya demin Dareyn saadeti, iki yurdun, iki yerin saadeti, hem dünya hem ahiret, yaptığımız bu işler karşılığında hoş bir hayat yaşatsın bize bu dünyada, hoş bir hayat. Aynı şekilde ahirette de bunun karşılığını en güzeliyle de verildiği bir hayatı yaşayalım. Amin, amin, amin. Nahl suresi 97. ayete de ayrıca tefsirine de bakmanız ikinci ödeviniz kardeşler. Tamam mı? Devam ediyoruz. Ödevleri alt alta, üst üste, yan yana nasıl yazıyorsanız yazın. Sahabe ve ondan sonraki nesillerin aklı selim sahibi kişileri kendisinden ilim öğrenecek veya herhangi bir konuda faydalanacak kimselere rastladıklarında onlardan mutlaka istifade etme yolunu ararlardı. Nitekim Ebu Derda seçkin bir sahabi olmasına rağmen, demin bahsettik, kendisinin belki bilmediği fakat bir başka sahabinin sahip olduğu ilmi öğrenmek istemiş ve etrafındakileri de bu vesileyle ilme teşvik etmişti. İslam ümmeti Resul-i Ekrem'in yaşadığı saadet asrından itibaren ilmin kıymetini ve önceliğini anladı ve asırlar boyunca da bu geleneği devam ettirdi. Yani şu anda bizim başımıza gelenlerin çoğu bence bu ilmi geleneğin devam etmiyor olması. Görüyorsunuz, maçtan bahsetmiyorlar. Galatasaray Fener maçından falan bahsetmiyorlar. Takım olsaydı bahsederler miydi? Zaten olsa bu durum bu şekilde de olmazdı. Yani insanların bol işte milyarlarca dolarlık transferlerin olduğu bir maç tarzında, bir şey tarzında olmazdı. Tabii bir maç oynanabilirdi karşılıklı olarak ama bunun iyice yani tamamen bir sektör haline geldiği bir tarzda olmazdı herhalde. Yani daha farklı şeylerden bahsediyorlardı. İlimden bahsediyorlardı. Spordan bahsediyor. Sporun bizzat kendisinden belki bahsediyorlardı günümüz bağlamında söyleyecek olursak. Yoksa 22 kişinin seyredildiği ve 22 kişinin para kazandığı, diğerleri ise sömürüldüğü bir futboldan, tamamen sömürüldüğü bir futboldan herhalde bahsetmezdi ve bu şekilde de ilim olmazdı zaten. İnsanları görüyorsunuz bir maç için nelerden bahsediyorlar, nelerden konuşuyorlar. Tamamen yapılan şey 22 kişinin oynaması üzerinden gerçekleşen bir takım senaryolar, olaylar, dönen paralar falan falan filan. Yani 22 kişi camaz spor yapıyor, kendisi istifade ediyor sağlığı için ama onu konuşan milyonlar ne spor yapıyor soru işaretiyle beraber. Yani bu şimdi aklıma geldi bir an şekillen diye söylüyorum bunları. Yani ilim böyle bir şeydi. Yani ilim, yani bunlarla uğraşan kişiler ne kadar ilimle uğraşabilecekler? Yani ona vakit ayıran bu ilimle uğraşmadığı zaman da ilme sahip olanlar hani Atalan Üsküdar'ı geçti diyorlar ya, aynen öyle oluyor işte. Bilimde de teknolojide de bu insanlar ilerliyorlar bu şekliyle. Evet, İslam ümmeti Resul-i Ekrem'in yaşadığı saadet asrından itibaren ilmin kıymetini ve önceliğini anladı ve asırlar boyunca bu geleneği devam ettirdi. İlimden uzaklaştıkça kendi güç ve kuvvetini, insanlığa örnek teşkil eden güzelliklerini ve yeryüzü hakimiyetini de maalesef kaybetmeye başladı. Bugün Müslümanların yeniden ve ciddiyetle ele alması gereken en önemli konu ilim ve bilgi alanıdır. Peygamber Efendimiz bir kimsenin hoş olmayan bir halini görünce onu uyarırdı. Çoğu kere kötü olan davranışlardan ve sözlerden bahseder, bu kötülükleri şahıslandırmazdı. Yani şaha kaldırmazdı o kötülüğü. Yani şu kişi demezdi. Genele konuşurdu. Genel söylerdi. Şöyle şöyle yapılan şeyler var gibisinden. Ama gerektiğinde şahıslardan da bahsederdi. İşte burada Hureym el-Usaydi'den bahsedilmesi de bu örneklerimizden birisidir. Ama genelde bu böyle değildi kardeşler. Genelde konu, yani kötülüğün adını verirdi. Yani kötülüğü yapanın adını söylemezdi. Kötülük olarak içki içilmesi, içki içen kişiden değil, içki içmenin kötülüğünden mesela diyelim bahsederdi. Ama burada bir istisna olmuş. Hureym el-Usaydi'nin adını vermiş. Sahabi-i kiramın önde gelenlerinden biri olan Hureym İbn-i Fatık, babasının adı Fatık, el-Useydi, yani kabilesinin adı, aynı zamanda Bedir gazetesine katılan seçkin sahabeler arasındadır. Fakat onun saçlarını aşırı derecede uzatması ve elbisesinin eteğini yerde sürünecek derecede salıvermesi Efendimizin hoşuna gitmemişti. Esasen saçların ne kadar uzatılacağına dair bir ölçü de bilmiyoruz. Çünkü Resul-i Ekrem'den bu yönde kesin bir talimat ümmete de ulaşmış değil. Saçını uzatana da kısa tutana da bakımlı olmak ve temiz tutmak kaydıyla bir sınırlama getirmediğini biliyoruz. Ali el-Kari'nin ifade ettiği gibi belki Resul-i Ekrem Efendimiz bir alim, Ali el-Kari, Ali'l-Kari diye de geçer. Belki Resul-i Efendimiz Hureym'in bu uzun saçlarıyla böbürlendiğini, yani saçla, uzun saçla böbürlenmek arasında bir korelasyon, hani modern tabiriyle eksi bir artı bir arasında değişen şeyler var ya, böyle bir ilişki yok, yoksa saçın uzunluğuyla değil ha. O kişiye özel belki saçın uzunluğuyla böbürlenmesini görmüş olduğundan bu tavrı hoşuna gitmemiş olabilir. Bir insanın böyle şeylerle böbürlenmesinin caiz olmadığını elbette biliyoruz. Elbisenin eteklerini büyüklük taslamak, böbürlenmek için uzatmanın haram sayılan davranışlardan olduğunu yukarıda geçen hadisleri açıklarken yeterince belirtmiştik. Burada önemli olan bir başka nokta, sahabilerden herhangi birinin Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından hoş görülmeyen bir halini veya davranışını hiç tereddüt etmeden ve Peygamber Efendimiz'e sebebini bile sormadan onun istediği doğrultusunda yerine getirmesidir. İşte bu peygambere itaatin ve ittibaının bir tezahürüdür. Olması gereken durum budur kardeşler. Esasen her Müslümanın aynı şekilde hareket etmesi gerektiği İslam âliminin umumi kanaatidir kardeşler. Peygamber Efendimizin bu hadisteki son tavsiyeleri, Müslümanların dış görünümlerine dikkat etmeleri ve kendilerine çeki düzen vermeleri açısından önem taşımaktadır. Çünkü birçok kişi dış görünümün değil kalp temizliğinin önemli olduğu gibi bir düşüncenin arkasına sığınarak temiz ve tertipli bir Müslüman görüntüsünden uzaklaşmaktadırlar. Evet, genelde ya Allah Teala bizim suretimize mi bakacak? İşte bizim siretimiz önemli, yaşantımız önemli, içimiz önemli, dışımız işte önemli değil. Biz kalıplarımızla değil, kulplarımızla, yani kalbimizle, kalıp değil kalbimizle Rabbin huzuruna varacağız diyor, ama Allah Resulü de böyle diyor. O zaman ne yapacaksınız? Yani dış görünüme dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Allah Resulü'nün bu sözü karşısında ne yapacaksınız? Evet, yani bazen böyle düşünmüyor da değiliz. Yani düşünüyoruz gerçekten. Elimizi kalbimize koyalım ya da kalıbımıza koyalım artık. İster kalıbınıza koyun, ister kalbinize koyun. Bizim için önemli olan kalıp değil kalp temizidir dediğimizde olmuyor değil. Yani oluyor. Böyle bir düşünce arkasına sığınarak temiz ve tertipli bir Müslümanın görüntüsünden uzaklaşıyoruz. Oysa Kur'an-ı Kerim ve Resul-i Ekrem'in sünnetinin genelinden çıkartılabilecek anlayış bu düşüncenin tam aksidir kardeşler. Çünkü Efendimiz giyim kuşamına, saçının ve sakalının bakımına, kısacası dış görünümüne son derece dikkat ederlerdi. Allah Resulü böyle yapıyordu kardeşler. Bu konudaki pek çok rivayet konuyu açıklık getirici niteliktedir. İnsanlara muhatap olmak, başkalarına İslam'ın tebliğini ulaştırmak dış görünümle yakından alakalıdır. Peygamber Efendimizin bunu önemsemediği iddia edilebilir mi? Kaldı ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberine elbisesinin temiz tutulmasını emretmiştir. Fesiyabeke fatahhir. Hani var ya ayette de geçiyor, elbiseni temiz tut, temizle diye. Maddi ve manevi temizliği ve düzeni birbirine ayrı düşünmek doğru bir yaklaşım sayılmaz kardeşler. İç dünyasında tertip ve düzen olan bir kimsenin dış dünyasının da bundan ayrı olması tasavvur edilemez. Buna mukabil dış dünyasını düzenli olmayan, nizam ve intizamdan yoksun olan birinin iç dünyasının, ruhunun ve gönlünün düzenli olması da elbette beklenemez. Peygamber Efendimiz insanların huzurlarına giderken bineceğimiz araçlara bile çeki düzen vermemiz gerektiğini emretmektedir. Bu tutum bizim anlayışımız, başkalarına saygımız ve sevgimiz, yaklaşımımız, hizmetimizi gören hayvanlara karşı merhametimiz gibi hususlarda muhataplarımıza bir fikir verir. Giydiğimiz her çeşit giysinin tertipli ve düzenli olması gerekir. Buna en çok Müslümanlar riayet etmek zorundadır. Bunun çağdaş diye nitelendirilen bazı elbiseleri giyme anlamına gelmediğini belirtmeliyiz kardeşler. Çağdaş giyme istemiyorsan, geniş, bol ama temiz, beyaz, ütülü, tertipli, mis gibi kokan, kırışık olmayan, yani illaki kravat tak, ceket giy, takım giy demiyoruz kardeşler. Yani kendim adına da konuşuyorum tabii. Yani hepimizin bu şeyden öğüt almamız, ibret almamız ve bunu örnekliğiyle her yönüyle bize ışık olan Peygamber Efendimiz'e bu noktada uymamız gerekmekte kardeşler. Evet, bunun çağdaş diye nitelendirilen bazı elbiseleri giyme anlamına gelmediğini söyledik. Bir Müslüman için helal ve haram ölçüsü hayatın bütün alanlarında her şeyin önünde yer alır bizim için. Burada inanan insanların kendi kimliğini ve kişiliğini sergileyen, İslam'ın öngördüğü tesettürü sağlayan giysilerin son derece önemli ve vazgeçilmez olduğunu bir kere daha hatırlamalıyız. Giyecekler önem taşımasa yeryüzünde binlerce moda evi ve onların ortaya koyduğu koleksiyonları dünyanın çeşitli ülkelerine şu veya bu şekilde taşıyan büyük bir ticari kuruluşlar ortaya çıkmazdı. Ayrıca bazı insanların kıyafetleri bir inancın simgesi sayılmak suretiyle yasaklama yoluna gidilmezdi. Bir kimsenin giyim kuşamı karşıdaki muhataba o kişinin şahsiyet yapısıyla ilgili bir ipucu verir. Tabii ki bu yegane ölçü değildir. Fakat önemli ölçülerden biridir. Düzgün bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur sözü bu gerçeğin en güzel ifadelerden biridir. Bir de aklıma şöyle bir söz de geldi. Kişiler elbiseleriyle ağırlanır. Başlangıç itibariyle fikirleriyle uğurlanır. Tabii insanın ilk önce ne yapıyor? İlk önce tabii ön yargı, kalıp yargı, şekil, şema bilmem ne koyuyor seni bir kalıp yargıya. Buna göre sen osun, sen onlardansın, bunlardansın diye hemen şeklin şemaline göre yargıyı zaten basıyor. Yani tabii zihin haritasında kısa yollar önemli. Şemalar var, kalıplar var, kalıp yargılar var. Kes kopyala, tak tamam kalıba soktun, bu oraya ait. Yoksa kafa yoruluyor yani, yoksa bir de onunla mı uğraşacağız yani, bu nedir, kimdir, kimin nesli, kimin fesidi, tamam neresin kardeşim, ha buradan, tamam tam oradan adam çıkar da çıkmaz, hani şey, şablonlarımız var ya bizim, giysiye göre de insanlar yapıyor şey, tamam giysisi buysa bu adam şudur budur falan gibisinden. Bir Müslüman, hele Müslüman tebliğcinin buna çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden kişi elbisesini, fikirlerinden önce fikirlerini tanımıyor ki adam seni. Nereden bilsin? Adam senin için kalbine mi baktı? Yani içindeki fikirlerin biliyor seni, bilmiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Elbisene bakıyor ilk önce. O yüzden ne demiş atalarımız? Kişiler ilk fikirleri, giysileri ile ağırlanır. Misafirleri konuk olarak ağırlanır. Ama tanıştıktan sonra, fikirlerini ortaya da serdirdikten sonra artık fikirleriyle uğurlanır. Artık ondan sonra paspal giymiş, bilmem ne giymiş, çuval giymiş, efendim söyleyeyim torbanın içine girmiş, çok da önemli değildir. Artık tanıdı ya kişi seni. İlk temastaki ilk tanışma çok önemli kardeşler. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü düzgün bir kıyafet insana saygı gösterilmesine ve kendisinin vakur görünmesine de vesile olur. Bu ise dinimizde arzu edilen bir şeydir. Çünkü insanlar böyle güzel görünüme sahip bir kimseye daha yakın olmak ister ve kendisiyle kolayca ülfet peyda etme yolunu ararlar. Böylece kalpler birbirine daha çabuk ısınır ve insan karşısındakine vermek istediği mesajı daha bir kolaylıkla verebilir. Şu halde düzgün, intizamlı ve temiz giyinmekle kibirlilik ve kendini beğenmişliği ifade eden elbiseleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Tertipli ve düzenli olmak Allah'ın nimetinin isharı, kulun üzerindeki görüntüsü sayılır. Alim ve salih kişilerin ne kadar güzel giyindiklerini onların hayat hikayelerinden bahseden kitaplardan okuyoruz. Bu bizim için gerçekten bir örnek teşkil etmelidir. Ayrıca herkes kendi gücü nispetinde bunu yerine getirmeli. İsraftan elbette kaçınmalıdır. Kötü ve çirkin kıyafetler ise insanın kötülenmesine, kınanmasına ve hoş karşılanmamasına sebep olur. Böyle insanlarla ülfet etmek, onları ısınmak gerçekten çok zordur. İnsanlar ona yakın olmak yerine kendisinden uzak durmayı tercih ederler. Bu ise Müslümanların vakarına yakışmayan bir durumdur. Peygamberimiz Müslümanların insanlar arasında temizliği ve tertibiyle son derece dikkat çeken, parmakla gösterilen kimseler olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu da bizim için son derece önemli bir ölçüdür. Bunu güzel bir benzetme ile yüzde bulunan ve insanın güzelliğine güzellik katan ben ile, hani benimiz vardır ya, bende de var, sizde de vardır belki, ifade buyurmuş. O bene işte biz ne diyoruz? Ben diyoruz. Bizi temsil ettiği için. O halde Müslüman kişi bulunduğu yerde yüzdeki güzellik beni kadar dikkat çekici ve sevimli olmalıdır. Allah Teala'nın çirkin bir görünümü, pecmürdeliği sevmediğini, kötü sözlerin de insanın iç dünyasını ortaya koyduğu için Allah tarafından da sevilmediğini bilmek gerekir. Hadisten öğrendiklerimiz, ibadet ve taate düşkünlük güzel bir haslettir. Ancak bunlar insanı toplumdan tamamen uzaklaştıracak bir inziva hayatına sevk etmemelidir. Hangi yaşta ve hangi seviyede olursak olalım, ilim öğrenme aşkı taşımamız gerekir. Kahramanlığı ile bilinen ve adı duyulduğunda düşmanın moralinin bozulmasına sebep olan bir kimsenin harp meydanında vasıflarını sayarak ortaya atılmasına bir sakınca yoktur. Bu kibir ve kendini beğenmişlik değildir. Hazreti Peygamber herhangi bir konuda verdiği hükme her mümin canı gönlünden teslim olmalıdır. Cihada her zaman hazırlıklı olmak, gereken alet edevatı hazır bulundurmak ve bunlar için harcama yapmak gerekir. Büyüklük taslamak, kibirlenmek, kendini beğenmişlik, insanlara gösteriş yapmak ve çalım satmak gibi maksatlarla kişinin saçını, elbisesini uzatması dinimize haram ve günah sayılan davranışlardır. Peygamber Efendimizin hoş karşılamadığı bir hal ve tavır üzerinde olmamak gerekir. İnsan sözü ve davranışlarıyla başkalarına eziyet vermekten sakınmalı, insanların kalbini fethetmeye ve dostlarını kazanmaya özen göstermelidir. Müslümanlar giyim kuşamlarıyla da başkalarına örnek nitelikte olmalı ve toplum içinde parmakla gösterilecek kadar saygın kişiler olmaya özen gösterilmelidir. Aynı benimiz gibi. Allah verdiği nimetin eserini bulunan kulunun eserini kulun üzerinde görmek ister. Bu sebeple güzel ve düzenli giymenin kibir ve kendini beğenmişlikle alakası yoktur. Allah çirkin görünümü ve kötü sözü sevmez. Dedik ve 8. hadise geldik ama gerçekten güzel bir ders oldu bu giyim konusunda. Gerçi çok az hadis işledik ama olsun, önemli olan bir şekilde bunun hayatımıza yansımaları. İnşallah haftaya 2-3 ödev verdik. Bir ayet, bir de zühd, abidlik, uzzetli bakacaktık. Bir de inşallah eğer paspal giyiniyorsak, pejmürde giyiniyorsak bundan sonrası için kardeşler, pejmürde giymeyeceğiz. Güzel giyineceğiz. İlla ki pahalı kıyafetleri almayacağız. Temiz giyineceğiz. Ütülü giyineceğiz belki. Güzel nasıl görünüyorsa, nasıl toplum bizi güzel görüyorsa, parmakla gösteriliyorsak o tarzda görmemiz gerekiyor. Bizzat Allah Resulü'nün ifadeleri bunlar. Diyoruz ve dersimizi burada sona erdiriyoruz. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44. İstoç.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
14: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere

0: bilmeyen insanlar için.
1: Mescid-ül Aksa esirdir, köledir, tutsaktır, mahkumdur, mağluptur, mahcuptur. Bütün enbiyanın ruhu ağlamaktadır. Mescid-ül Aksa'nın kurtulması ümmeti Muhammed'e farz olmuştur.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Yüreğim sızlıyor. İçimde bir yangın, bir vicdan azabı. Hiç durmuyor, bitmek bilmiyor. Feryatlar yükseliyor yürek coğrafyamdan. Zalim ve zulüm orada, mazlum orada, ben burada. Acı orada, gözyaşı ve kan orada, ben burada. Düşerken kardeşlerim bir bir toprağa, ben yine burada. Elim kolum bağlı, çaresiz. Ve hep aynı soru yankılanıyor kulaklarımda. Hani biz iman kardeşiydik? Hani? Hani biz iman kardeşiydik?

0: Hani biz iman kardeşiydik. Hani birbirimize kenetlenmiştik. Hani cennete beraber girmeliydik. Hani biz iman kardeşiydik.
1: Hani biz

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Allah'ın elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan geldi.

0: Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM. İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında daha sizlerle birlikteyiz. Araf suresinden devam ediyorduk. Araf suresinde öyle bir ayet geldi ki bizim Allah'la olan ilişkilerimizin bizim tarafımızda çok önemli, henüz görülemeyen ama Rahman tarafından bakıldığında çok ama çok önemli görülen bir noktasına geldik. İman sahibi olan insanlar birçok ibadete karşı zaman zaman gerektiği gibi davranış içerisinde bulunabiliyorlar. Ama Resul Efendimizin de hadislerde belirttiği gibi bütün ibadetlerin özü olan bir ibadeti gereği gibi yapma konusunda henüz yeterlilik gösteremiyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bizim o ibadete olan düşkünlüğümüzün azlığından, onun önemine henüz tam olarak vakıf olamadığımızdan ve başkalarının o ibadeti nasıl yaptığını bilmediğimizden dolayı gerekli ilgiyi ve doygunluğu gösteremiyoruz. Bahsetmiş olduğumuz bu ibadet, önünde Kur'an-ı Kerim olan ve bu programları o Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de takip eden arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin fark ettiği gibi 55. ayetten, yani Araf suresinin 55. ayetinden bahsediyoruz. Bugünkü konumuzun ağırlıklı omurgasını bu ayet oluşturuyor ve bunun etrafında Kur'an-ı Kerim'de geçen başka ayetler oluşturuyor ve birçok kez yaptığımız gibi Resul Efendimizin bu duruma, buradaki ayetlere neler söylediği, neler zikrettiği oluşturuyor. Bizim insan olarak birçok şeyi başarıyor olmamız, birçok şeyin üstesinden geliyor olmamız, insanın iç dünyasında şöyle bir olumsuz hadisenin, problemin büyümesine ve yeşermesine sebep olur. İnsanlar konumları gereği mutlaka bir şeyler yapmak durumundadırlar ya da bir şeyler üretmek durumundadırlar. Ben hiçbir şey yapmayacağım deyip köşesine çekilen çok az sayıda insanın dışındaki bütün insanlar mutlaka bir şeyler üretirler. Ve üretirken birçok zorlukla da karşılaşabilirler. Bu zorlukların nereden geldiğini ve nasıl halledilebileceğini düşünerek sorunları da nispeten, yani büyük ölçüde halledebilirler. İşte burada ciddi bir problem de kendisini gösterir. Karşılaşmış olduğu sorunları halletmeye başlayan insan, bundan sonra karşılaşabileceği sorunu da halledebilirim duygusunu içinde yeşertir ve büyütür. Bu, kişinin kendi kendisine yetmeye başladığını düşünmesine sebep olur. Burası çok tehlikeli. Yani insanlar artık kendi kendine yetebileceğine inanmaya başlarlar. Kur'an-ı Kerim bunu müstanilik olarak önümüze koyar. Kişinin kendisini gani hissetmesi, yani ihtiyaçsız, zengin, her şeyi ben halledebilirim hissetmesidir. Bu his önceleri ortaya çıkartılmaz. Ama tabiri caizse herkes bıyık altından kendisine tebessüm ederek, kendisinin güçlü olduğuna içten içe inanmaya başlayarak kendisindeki yeterlilik haline inanmaya başlar. Ben bak başarabiliyorum, sorunları çözebiliyorum, aslında ben kendi kendime yetebiliyorum galiba diye böyle derinlerden bir düşünceye sahip olur. Ve bu düşünce gerek iman sahibi olsun, gerek inkar sahibi olsun bütün insanlar için geçerlidir. En azından ilk başı için geçerlidir. Doğal ama tehlikeli bir özgüven duygusu oluşturur. Doğal ama tehlikeli bir özgüven duygusu oluşturur. Bu özgüven duygusu ilk başladığı anlarda halledilmezse, yani devre dışı bırakılmazsa, etkisiz hale getirilmezse kişide mağrurluk ve ekabirlik, kibirlik duygusuna yerini bırakır. Artık böyle insanların hayatında dua diye bir şey çok çok fazla söz konusu olmaz. Çünkü dua yetersiz olanın mutlak yeterli olana dönüşüdür, arzusudur ve ondan bir şeyler bekleme eylemidir. Yani aciz olanın kavi olana, yani yetersiz olanın çok güçlü, her şeyi yapabilecek olana yönelmesi eylemidir dua. Kendisinin birçok şeye muktedir olduğuna inanmaya başlamış olan bir insanda dua duygusu azalır. Bu azalma ilerledikçe iyice körelme başlar. Yani dua o kişinin hayatından neredeyse tamamen çıkar. Bu bütün insanlar için aslında geçerlidir ama özellikle iman sahibi olan insanlar için geçerlidir. İman sahibi olan insanların dışında kalan insanlarda dua etme anlayışı ve terbiyesi sadece çok darda kaldığı, mesela binmiş olduğu uçağın düşmeye başladığını fark ettiğinde, üzerinde yolculuk yaptığı geminin batma tehlikesi atlattığında, aracı kaza yapmak üzereyken ya da kazadan hemen sonra gibi çok ciddi bir şey ortaya çıktığında ehli dünya insanda dua söz konusu olabilir. Zaten bu tip dualara Allah-u Teala'nın kendisi itibar etmeyeceğini söylüyor. İstisnalar tabii ki olacaktır. Gelelim bizim anlayışımızdaki ehli imanın bakış açısına ve problemine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda o güzel insan, kainatın en güzel insanı bir yerden bir yere gideceği zaman dua ile başlıyordu. Bir yere oturacağı zaman dua ile oturuyordu. Bir yerden kalkacağı zaman dua ile kalkıyordu. Bir karar alacağı zaman, bir şeye başlayacağı zaman Allah'a dayanıyordu, tevekkül ediyordu ve dua ediyordu. Bir işi bitirdiği zaman da dua ediyordu. Ve hiçbir zaman o güzel insan bir işi başarıyla tamamladığında bunu asla kendisine mal etmiyordu bizim yaptığımız gibi. Zaten sen atmadın Allah attı ayetlerinin anlatmak istediği en büyük mana da budur sevgili dostlar. Allah-u Teala'nın üflemiş olduğu, bize üflemiş olduğu ruhla beraber biz insanoğlunun birçok şeyi başarıyor olması bizim, haşa olarak söylüyorum, ilahlaşma sürecimize bizi götürmemesi gerekir. Böyle bir şey mi oluyor ki bu konuya dikkat çekiliyor diye düşünebilir birçok kardeşimiz. Maalesef alttan alta böyle bir düşünce tenakuz etmeye başladı. Bugün inanç sahibi olan insanların ibadetlerinin çok seri ve anlamsız ve halk tabiriyle paldır küldür olmasının sebebi ihtiyaç hissetme duygusunun çok zayıflamış olmasından kaynaklanır. İnsanlar bir şeye ihtiyaç hissetmezse, o şeyi çok sevdiği bir dostu da istemiş olsa, onunla ilgili bir menfaati bile olduğuna inanmış olsa, ihtiyaç hissetmiyorsa gereğini yapmaz. Yani istendiği gibi yapmaz. Allah'ı gereği gibi takdir edemediler ayetinde de aslında bu mana derinliği yatar. Bizlerin duaya Allah-u Teala'nın istediği gibi önem veremiyor olmamızın en büyük sebebi duanın karşılığını hemencecik görememe ihtimalinin yüksek olduğundan dolayıdır. Hatırlayalım, bu programlarda zamanı geldikçe bahsettiğimiz bir konu vardı. O da insanın somuta göre yaratılmış olmasıdır. İnsanın içi, yani özü, somuta göre yaratılmıştır. Yani bu bir aslında fitnedir, tuzaktır. Somut olarak gördüğü, elle tuttuğu, hissettiği şeylere önem verir. Bunun dışında kalan şeylere çok da fazla önem veremez. Aslında vermesi gerekir. Zaten bu fitnenin ya da bu tuzağın üstesinden atlayan insanlar cennete atlamışlardır aslında. Bu tuzağa, bu fitneyi yenmiş olan insanlar aslında cennete koşan insanlardır. Sonuçta da Rahman'a koşan insanlardır. Mesela akıllı bir tüccar yatırım yapacağı zaman, hele de büyük gelir elde etmek istediği bir yatırımı yapacağı zaman birkaç yıl içerisinde sonuç almayı beklemez. 5, 10, 20, 50 senelik planlar yapar. Büyük tüccarlar böyledir. Büyük iş adamları böyledir. Yatırım yapacağı zaman hemen seneye bunun karşılığını beklemez. Çünkü ticaretin gereği, doğru ticaretin ve büyük ticaretin gereği büyük yatırımların sonucunda bir anda olmamasıdır. Bunu akıllı bir tüccar bilir. Hayatın kendisi baştan sona kadar ticaret olan insanlar, yani bizler, çok aceleci davranırız. Çoğunlukla Rahman'dan istemiş olduğumuz şeyleri en çok bunu herkes kendine bakarak doğruluğunu görebilir. En çok bir ay içerisinde olmasını arzu ederiz. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Herkes Allah'a dua ettiği şeylere baksın. ve o dua ettiği şeylerin ne kadar zamanda gerçekleşmesini istediği sorusunu kendisine sorsun. Buradaki en üst sınır yaklaşık bir aydır. Çok fazla büyük şeyler isteyenler için bu belki bir yıl filan olabilir ama genelde 3-5 gün, bir hafta ya da bir ay içerisinde olmasını isteriz. İşte Allah-u Teala'nın kabul edemediği şey budur. Ve dualarımızın büyük ölçüde karşılıksız kalmasının en büyük birkaç sebebinden bir tanesi budur. Birazdan diğer sebeplere de gireceğiz inşallah. Duanın karşılık bulunamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Zaman koymak. Bu zaman koyma duygusu o kadar ileriye gider ki bizim kendi zihnimizde oluşturmuş olduğumuz tarih de o istemiş olduğumuz şey gerçekleşmezse bu sefer duanın dozajını indiririz. Ve duada alttan alta Rahman'a karşı bir burukluk ve bir hüzün hali başlar. İnsanların dua ederken zaman koyması ve aceleci davranması üzerine bahsediyorduk. Bunun sebeplerine de isterseniz biraz değinelim. Zaman koymak, gerçekleşmesini istediğimiz tarihi bizim belirlememiz anlamına gelir. Halbuki duada aciz olan kul, her şeye gücü yeten Rahman'a bir istekte ya da isteklerde bulunur. Dolayısıyla kulun Rahman üzerinde haşa tasarruf sahibi olması diye bir şey mümkün değildir. Dolayısıyla tek ve mutlak tasarruf sahibi olan Rahman'dır. Hiçbir tasarrufu olmayan insan Rahman'dan istemiş olduğu şeyin gerçekleşme süresiyle ilgili neden kendisi tasarrufta bulunur acaba? İşte bunu hepimizin inceden inceye düşünmeye ihtiyacı var. Buradaki problem biraz daha derinlere indiğimizde bizim bilinçaltımızı, en diplerimizi biraz daha ortaya, su yüzüne çıkarttığımızda şu hastalıkla karşılaşırız. Buna tabirimi kimse yanlış anlamasın, memur ilah tanımını koyuyoruz. Yani tabiri caizse görevli ilah. Bu memur ilah psikolojisi bizim Allah'a olan bakış açımız, bu belki herkeste yok ama birçok insanın ta en dibinde var. Sanki Allah bizim istek ve arzularımızı gerçekleştirmeye memur ve mecburmuş gibi davranıyoruz. Bu çok önemli. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Sanki bizim istediğimiz ve arzu ettiğimiz, ihtiyacımız olan şeyleri gerçekleştirmeye memur ve mecbur bir Allah varmış gibi haşa haşa davranıyoruz. Bu çok tehlikelidir. İşte duaların en çok kabul olmamasının altında buralar yatıyor. Herkes buralara baksın. Kişi dua ediyor, Rahman'a bir şeyler yolluyor, isteklerini ve dertlerini söylüyor ve sonra onların gerçekleşmesini istiyor. Gerçekleşmediği zaman belki ilk anda olmuyor ama sürekli isteyip de gerçekleşmeyen şeylerimiz biriktiği zaman en iyimseri acaba Allah bana kızdı mı? Benim Allah'la olan ilişkilerimde acaba bir hırpalanma mı var ki diye düşünüyor en iyimiz. Ama oradan aşağı doğru gelenler çoğunlukla Rahman'a karşı bir suizanda bulunmaya başlıyor. Biz bunu ayetten de görüyoruz. Hendek Savaşı'nda ve diğer yerlerde. Rahman'a karşı dualarda bulunan insanlar o duaları karşılanmadığında, kendilerine ikram edilmediğinde Allah hakkında suizanda bulunabiliyorlar. Ne demek suizan? Suizan kötü zan demektir. Hüsnü zan iyi zan demektir. İyi zannetmek ya da kötü zannetmek. Kötü zannetmeye yol açan sebep nedir? Biz bir şey istiyoruz ama o bize vermiyor. Niye vermiyor? Diye başlayan sorular Allah hakkında suizana gidebiliyor. Allah muhafaza. İşte bunlar çok tehlikeli şeyler. Mesela bunun başka bir formatını şu şekilde biz okuyoruz. Mekki surelerde yine. Allah Teala imtihan etmek için, sebebini de söylüyor zaten. İmtihan etmek için diyor ayetin başında. Biz insanın rızkını açtığımız zaman, genişlettiğimiz zaman Allah bana ikram etti der diyor. Kim bizler? Yine imtihan etmek için. Sebebini de söylüyor. İmtihan etmek için. Onun rızkını daralttığımız zaman ne deriz biliyor musunuz? Çok ağır bir ifade. Allah bunu kendisi zikrediyor. Rabbim bana ihanet etti dersiniz diyor. Ne kadar tehlikeli. Rabbim bana ihanet etti. Yani verince iyi, vermeyince kötü. İşte tam bu bir suizandır. Halbuki şu ayeti hiç yanımızdan ayırmasak, Nasıl anahtarlıklarımızı ayırmıyoruz, cüzdanımızı ayırmıyoruz, notlarımızı ayırmıyoruz, bize ait yanımızdan ayırmamamız gereken şeyleri nasıl ayırmıyorsak, şu ayeti de yanımızdan ayırmasak sahabenin yaptığı gibi, Allah Teala diyor ki, başınıza gelen her şey, dikkat edin, her şey kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır. Demek ki bizim başımıza bazı şeyler geliyor, bizim istemediğimiz, arzu etmediğimiz şeyler geliyor. Bunlar neden ya Rabbi diye sormaya başladığımız zaman, onlar daha önceden kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır diyor. Bu ayetle ilgili aslında çok da fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Herkes bunu iyi biliyor. Allah'a takdim ettiğimiz şeylerin iyi şeyler olup olmadığını herkes kendi hesabını dürüst bir şekilde yaptığı zaman biliyor. Dolayısıyla şöyle bir sonuçla karşılaşıyor insan. Ben başıboş bir yaratık değilim. Daha da önemlisi, Rahman sürekli beni kontrol ediyor ve ben ona karşı yapmamam gereken bir şey yaparsam, kulluğa sığmayacak bir şeyi yaparsam, Allah'tan mutlaka bunun bana karşılığı gelir düşüncesini doğuruyor, besliyor bu ayetler. Bunu unutmayın demek istiyor Allah. Orada başınıza gelen her şey ifadesi, şöyle söyleyebilirdi Allah Teala mesela, başınıza gelen şeylerin bazıları derdi. Ya da başınıza gelen şeylerin birçoğu derdi. Ya da başınıza gelen şeylerin çok azı derdi. Dememiş. Her şey diyor. Ayet-i kerimede bu kül ifadesidir. Tamamlayıcı bir ifadedir. Tahdit de içerir. Yani kesinlik de içerir. Dolayısıyla başınıza gelen her şey kendi ellerinizi takdim ettiklerinizden dolayıdır. Bu ayete sahabe yanından hiç ayırmadığı için öyle iman ederdi ki, siyer kitaplarında bunları okursunuz. Ayağa bir taşa takılıp düşse, acaba bu benim başıma neden geldi derdi diyor. En ufak bir şey dahi başına gelse, bir musibet gelse, günahlarına kefaret olduğunu düşünürdü. Hadisler bunu zikrediyor ama ondan daha önce bu benim başıma neden geldi acaba diye düşünürlerdi. Ne yaptım da ben bu benim başıma geldi? Sahabe böyleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Unutmayalım, o sultanlar sultanı, kainatın en güzel insanı, Taif'e tebliğ için gittiğinde başına birçok sıkıntı gelmişti. Birçok bela musibet gelmişti, taşlanmıştı. Orada bile Allah'a soruyordu. Tabii ki peygamberlerin başına gelen şeyler kendi elleriyle takdim ettiklerinden dolayı değildi. Peygamberler bunun dışındaydı. Çünkü onlarda hata diye bir şey, günah, kusur ve Allah'a karşı saygısızlık diye bir şey olmazdı. Sadece karşı tarafın düşüncesizliği, zihninin kıtlığı, yani Taif insanlar için kastediyorum, onların bağnazlığıydı oradaki problem. Resul Efendimizin o mübarek tenine taşlar değdiği zaman hemen o bile bir peygamber olarak, bir insan olarak, ya Rabbi bu bana neden acaba, sen bana kızdın mı, öfkelendin mi diye soruyordu. Bir şey yaptım da acaba onun karşılığı diye mi bir soruyordu. Hani başka bir ayet-i kerimede var ya, Rabbin sana kızmadı ve darılmadı diye. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e kızıp darılması diye bir şey söz konusu olmaz. Çünkü başta Peygamber Efendimiz dahil bütün peygamberlerde bizim işlediğimiz türde günah ve hata cümlesinden şeyler olmaz. Dolayısıyla onların başına bir şey gelmesi aynı şekilde düşünülemez. Bu sadece bizim içindir. Ama öyle olmasına rağmen öyle bir ahlak gelişmişti ki sahabede ve Peygamber Efendimiz'de, o güzel insan dahi bu soruyu sorabiliyordu. Eğer bizler sormuyorsak, bu örneği onun için anlattık, bu müstahnileşme alametidir. Başımıza bir hadise geldiğinde bizler sahabe gibi düşünmüyorsak aslında müstahnileşmeye başlamışız demektir ve bu çok tehlikelidir ve çok çirkindir. Duanın kabul olmamasının başka sebepleri nelerdir sorusuna devam edecek olursak, İkinci önemli sebep dua etmesini bilmiyor olmak. Evet, maalesef çok azımız hariç nasıl dua edeceğimizi bilmiyoruz ve genelde duayı çok sembolikleştirilmiş, çok sınırlandırılmış alanlara sıkıştırıyoruz. Mesela namazlardan sonra gibi. Ve orada da herkes namazdan sonra dua etsin, denesin bunu söyledikten sonra kardeşlerimiz. ne söylediğini bir düşünsün. Namazdan sonra dua ediyor ya. Aradan bir 5-10 dakika geçsin. Ben duada ne istedim acaba diye bir düşünsün. Hafızası çok kuvvetli ve biz burada söyledikten sonra artık ben çok dikkat edeceğim diyen kardeşlerimizin dışındakilerin hepsi ne söylediğini hatırlayamayacak büyük ölçüde. Yani Allah'tan bir şeyler istemiş ama ne istediğini kendisi de bilmiyor. Nasıl isteneceğini de bilmiyor. Allah Teala bununla ilgili şu ayetleri zikrediyor. Diyor ki: "Allah'a dua edeceğiniz zaman Allah'ın isimleriyle dua edin." Ne kadar güzel bir formül. Yani dua eden bütün insanlar ya da bütün iman sahibi olan insanlar mutlaka Allah'ın isimleriyle başlamalı. Hangi ismi biliyorsa, hangi isim hatırına geliyorsa, özellikle istemiş olduğu konuyla Allah-u Teala'nın hangi ismi birbiriyle örtüşüyorsa, mesela hasta olan bir insan ya Celal diye dua etmek yerine, ya Kahhar diye dua etmek yerine, ya Şafi diye dua etmeye başlamalıdır. Ama yeryüzünde işgale uğramış, bütün Müslümanların işgalden kurtulması için dua eden insanlar da ya Şafi diye değil, ya Kahhar, o işgalcileri kahret diye dua etmesi gerekir. O yüzden hangi konuda ne istiyorsak o konunun mutlaka bir sıfat karşılığı Allah-u Teala'nın sıfatları içerisinde vardır. Bunu unutmamak lazım. Allah böyle söylüyor. Bu bir emirdir aslında. Rahman'a dua ettiğiniz zaman onun isimleriyle dua edin diyor. Bu Peygamber Efendimizin de bir sünnetidir. Unutmayalım, sahabenin de bir geleneğidir. O güzel insanlar da mutlaka böyle yaparlardı. Bir üçüncüsü, dua ettiğimiz anda yüksek konsantre halinde olmamız lazım. Mesela bunu nasıl anlayabiliriz? Duası kabul olan insanlara baktığımızda, mesela annenin babanın çocuğuna duası, hastanın birisi için yapmış olduğu dua, bir misafiriniz geldi ona yemek ikram ettiniz, sizin hiç anlamadığınız bir anda içten yapmış olduğu dua, çok zorluk altında kalan insanın yapmış olduğu dua, ızdırap halindeyken gibi, zulme uğramış insanların yapmış olduğu dualar gibi dualar kabul olan cümledendir. Neden? Orada içtenlik vardır ve yoğun bir konsantre hali vardır. O içtenlik ve konsantre hali duanın yerine ulaşmasında çok büyük bir etki oluşturur. Bizim dualarımızın zayıf kalmasının ve yerine ulaşmadan dökülmesinin, yani adeta dünyanın üstüne dökülür gibi hedefine ulaşamadan, şöyle düşünelim, bir ok atıyoruz fakat elimizdeki yay çok küçük ve okumuz da ufak. Yani o menzile gidecek kadar bir ok değil bizim okumuz. Ama kendi kendimize diyoruz ki elimizde bir yay var ve ok var. Ben bu hedefe, bu oku ulaştıracağım diyoruz. Daha ok hedefe ulaşmadan havada yere düşüyor. İşte bizim dualarımızın çoğu böyle. Ondan sonra durup diyoruz ki ya Rabbim, acaba bu duam benim niye kabul olmadı? Yine yanlış anlaşılmasın da, böyle arkadaşlarla sohbet ettiğimiz zaman dua meselesinde diyorum ki onlara, sen olsaydın kendi duanı kabul eder miydin tabiri caizse? Şöyle duruyor, düşünüyor ve tebessüm ediyor. Bu soruyu sorduğum birkaç insan. Neden tebessüm ediyor? Aslında kendi duasını kendisi de kabul etmez. Yani Allah öyle bir dua göndermiş ki o duanın kabul olacağına kendisi de inanmıyor. Ondan sonra duruyor, düşünüyor, diyor ki bir zaman sonra, ben bu kadar dua yaptım, bu dua neden kabul olmadı? Biz %100 hissederek, %100 konsantre olarak, Allah'ın adını anarak ve çok büyük bir iştiyakla, şiddetle ve titreyerek bir dua edelim de o kabul olmasın. Böyle bir şey olmaz. Bir şeyi unutmaması lazım insanoğlunun. Bu demin saydığım şekilde tam hakkını vererek bir insan dua yapıyor ve o dua gerçekleşmiyor. Peki onun sebebi nedir? Onun bir tek sebebi var, başka sebebi yok. Zamanı gelmediği için. Bunu hiç unutmayalım sevgili kardeşler. Zamanı biz belirlemeyiz, belirleyemeyiz. Belirlersek bu çok yanlış bir şey olur. Demin yukarıda bahsettiğimiz gibi Allah hakkında insan farkında olmadan tasarruf sahibi olmaya başlar haşa. Dolayısıyla bizler mektubu en güzel şekilde yazarız, postaya koyarız, en güzel şekilde pulunu yapıştırırız ve adrese besmele ile göndeririz ve Allah'ın isimleriyle göndeririz. Dolayısıyla o dua, o mektup ya da o ok yerine ulaşır. Ancak yerinden bize geri dönüşü, bazı şeyleri Allah-u Teala görmek istediği için zamanını kendisi koyar. Bunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. kabul olmamış demek değildir. Layıkıyla yapılan duanın karşılığını henüz görmemiş olmak bu duanın Allah indinde buruşturulup atıldığı anlamına gelmez. Allah Teala ne diyordu? Biz insanı ummadığı yerden rızıklandırırız. Bunu sadece rızık olarak düşünmeyelim. Zaten rızık yediğimiz içtiğimiz maddi şeyler değil. İnsanın ihtiyaç hissettiği her ne var ise o rızıktır. İnsanın ihtiyaç hissettiği her ne varsa o rızıktır. Onun saatini ve tarihini Allah belirler. Allah'tan daha iyi saat tarih belirleyecek olan var mıdır? Haşa, yoktur. Demek ki bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Zaten Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul olacak duaları anlatırken bu duam ne zaman kabul olacak diye sormayan kişilerin duaları kabul oluyor diyor. Mealen söylüyorum. Yani tahdit koymayan, sınırlandırma koymayan ve Allah'a buna mecbur bırakmayan insanların duası. Unutmayalım ki, bir kez daha söyleyelim ki Allah bizim işlerimizi görme memuru değildir. Biz dua ederiz. O duayı ister. Zaten öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Sizin duanız olmasaydı ben sizi ne yapayım? Dolayısıyla biz çok dua edeceğiz. Ve sürekli dua edeceğiz. Yine Resulü Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala hiçbir yerde ısrarı ve inadı sevmez. Hiçbir yerde inadı sevmez. Ancak dua hariç. Yani kul Allah'tan istemiş olduğu şeylerde inat etmeli. Sürekli istemeli. O süreklilik Allah-u Teala üzerinde etki bakımından çok etkilidir. Bir ikincisi, bizim ona ihtiyacımız olduğunu Allah'a ispat etmiş oluruz. Eylemimizle, amelimizle ispat etmiş oluruz. Bir üçüncüsü Allah-u Teala bizim bu konudaki kararlılığımızı gördüğü için ibadetlerin özü olan dua, ki öyle diyor Resulü Efendimiz, ibadetin özü duadır. İbadet etmiş oluruz, kulluk yapmış oluruz Allah-u Teala'ya dua ederek sürekli. İşte bu üç şey duanın kabulünde çok etkilidir. Bunlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bir son madde, duanın kabul olmamasıyla ilgili ciddi bir problem bu da. Buna da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Çoğu kez dua ederken iki hastalık içerisinde oluyoruz. Birincisi, yukarıda ilk başta saydığımız maddede biraz vardı ama onu açacağız. Sadece namazların arkasına sıkıştırılmış kısa duacıklar. Mesela dua etmeye başladığınızda saatinize bakın. Duanızı bitirdiğinizde saatinize tekrar bakın. 1,5 dakika, 1 dakika diyeceğim de o kadar da değil diyeceksiniz. Bir bakın, göreceksiniz o kadar olduğunu. En uzun dua yapanınız, artık duadan sıkılanınız 4 ya da 5 dakika dua yapıyor. Bunu deneyin. Yani bir şeye dayanarak bunları söylüyoruz. Şu anda aklımıza geliyor da söylüyor değiliz. Bir deneyin ben ne kadar süre dua ediyorum diye. Dua ederken bir saatinize bakın dakikasına. Çok böyle duayı uzun yaptığınızı düşündüğünüz anda orada duayı bitirin ve saatinize bakın, en çok 3 ya da 4 dakika dua yapmışsınızdır. Ondan sonra dönüp de diyoruz ki ya Rabbi neden benim duam kabul olmuyor? Bu bizim aslında duaya karşı lakayit duruşumuzdan kaynaklanıyor. 1 dakika 2 dakika bir şey isteyeceğiz ve sürekli bunu istememiş de olacağız ve sadece namazların arkasına sıkıştırılmış olacak. Resulü Efendimiz ve sahabe gibi hayatın her anına yayılmayacak. Mesela sahabe bizim şu anda yaşadığımız gibi bu toplumda yaşıyor olsaydı, otobüsle bir yerden bir yere gitseydi kesinlikle ya Allah'ı zikrederdi ya dua ederdi. Alışverişe gitseydi, alışveriş pazarlığını yapmanın dışında ya dua ederdi ya zikrederdi ya da Allah'a tefekkür ederdi. Bir yerden bir yere, bir dostunu ziyarete gitseydi yürüyerek mesela, yürürken her adımında ya zikrederdi ya dua ederdi. Öyleydi bunlar. Okuyun, kitaplarda göreceksiniz. Bizim hayatımızdaysa dua yok. Kaç tane arkadaşımız otobüste bir yerden bir yere giderken ya da aracını kullanırken, direksiyon başındayken sürekli Allah'a dua ediyor. Ve içten içe dua ediyor. Nasıl yapılacağını şimdi okuyacağız ayette. Kaç tane arkadaşımız bunu yapıyor? Kaç tane arkadaşımız en mutlu olduğu anda, çok sevinçli bir haber geldiğinde, beklediği bir imtihanı kazandığında ya da buna benzer, onun için çok önemli olan bir şeyde içten içe dua ediyor. Sıkıntı ve zorluk anlarında dua ettiği gibi ediyor. Hani çok bir şey istediğimizde, hani öğrenci arkadaşlar üniversite imtihanını kazanacaklar ya, sabahlara kadar dua ediyorlar. Niye çok önemli? Ya da bir iş adamı bir ihaleye girecektir ya da bir yatırım yapacaktır. Saatlerce dua ediyor. Aman yarabbim şu olsun. Hep de istediğimiz şeyler dünyevi değil mi? Sanki burada kalacakmışız gibi. O da ciddi bir problem. Kabul olmamasının altında yatan şeylerden bir tanesi de o. Hep dünyevi şeyler istemek. İşte o çok sıkıştığımız ve dünyevi menfaatlerimizin peşinde koştuğumuz andaki frekans boyutuyla çok mutlu olduğumuz anlarda ya da orta bir kıvamda olduğumuz anlarda dua yapabilsek, inanın ki o duanın karşılığı gelecek. Ancak tarihini Allah biliyor. Tarih koymayacağız, saat koymayacağız. Aradan 2 yıl geçti, niye benim hala duam kabul olmadı derseniz olmaz. Bunu unutmayın, bunlar hadisle sabit. 6 aydır dua ediyorum Allah'a, şu işim olsun diye. Hala benim işim olmadı.

buraya işaret ediyor. Hadislerde bunu işaret ediyor. İkincisi, dua ettiğimiz şeyde biz sıfatını çok kullanacağız. Biz kelimesini. Ya Rabbi bize yardım et. Ya Rabbi bize işimizi kolaylaştır. Ya Rabbi müminlere imanını arttır. Onlara ilim ver, hikmet ver gibi. Biz ifadesini çok kullanarak yapılan dualar diğer dualardan daha çok kabul olmaya layıktırlar. Ya Rabbi benim işlerimi gör. Beni kolaylaştır, bana hastalık verme, bana üzüntü verme ya Rabbi. Bana güzel geçim ver ya Rabbi, bana bol para ver ya Rabbi. İleride iyi bir araba ver ya Rabbi. Çok güzel çocuklar ver ya Rabbi. Biz hiç hastalanmayalım ya Rabbi. Her işim dört elle gitsin, her işim dört ayak üstüne düşsün ya Rabbi. Hep beni koru ya Rabbi, hep bana cennetini ver ya Rabbi. Bana hiç sıkıntı çektirme ya Rabbi. Hep ben olan duaları Allah-u Teala en arkalara itiyor. Bunun ölçüsü ne? Ölçüsü şu. Üçte iki... Biz kelimesi kullanılacak. Kişi arkadaşları ve ümmet için dua edecek. Üçte bir kendisi için isteyecek. Bu hem sünnet için böyle hem sahabe için böyle. Yani 30 kelime söylüyorsak, 30 tane kelime dökülecekse ağzımızdan, 20 tanesi yarısından daha fazlası müminler için, kardeşlerimiz için olmalı. Daha azı üçte biri, yani 10 tanesi kendimiz için olmalı. Orada da, o onda da yarısından çoğu ahirete yönelik ticaretle ilgiliyse kabul olur. Yarısından çoğu dünyevi şeylerse kabul olması çok gecikir ya da arkalara itilen dualar sınıfına düşer. Allah-u Teala unutmayalım sevgili dostlar, bizim hayrımızı ister. Bizim için en hayırlı olan şey ahiret hayrıdır. Ahiret nimetleri sizin için daha hayırlıdır diyor zaten. Hadisler de hep buna işaret ediyor. Dolayısıyla Allah'tan isteyeceğimiz şeyler bu dünyada tükenecek şeyler olmamalı. Öyle şeyler isteyelim ki kesintisiz şeyler olmalı. Ya Rabbi bize ahiret güzelliği ver. Ya Rabbi bize cennetini ver. Ya Rabbi bize cennetinde layık değiliz ama cemalini ver. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi bize feraset ver, basiret ver, zihin açıklığı ver, ilim ver, hikmet ver, güzel bir anlayış ver ya Rabbi. Bizi doğrularla beraber kıl, sıddıklarla beraber kıl. Şehitlerle beraber kıl, velilerle beraber kıl, Peygamber Efendimizin etrafında toplanan insanlarla bizi beraber kıl diye daha uzun uzadıya gidebilecek ahirete dönük şeyler istemek lazım. Sahabe böyle yapıyordu, unutmayalım. Allah Resulü Efendimiz de böyle yapıyordu, unutmayalım. Allah da bunu istiyor, unutmayalım. Dünyevi şeyler istenmeyecek mi? İstenecek. Ama onlar yarıdan az kalırsa kayda değer ve makbul olacak. Yarıdan çok olursa olmayacak. Formülü tekrar söyleyelim. Kabul olacak dua formülü. Yazanlar olabilir. Dikkatle dinlemenizi arzu ediyoruz. 30 tane kelime söylüyorsak bunun 20 tanesi ümmet için olacak. Mesela işgal altında olan insanların sıkıntılarını Allah-u Teala'nın kaldırması için dua etmek lazım. O işgalcileri kahretmesi için dua etmek lazım. Buradan başlayın da sıkıntı çeken bütün müminlerin sıkıntısını Allah-u Teala'nın bertaraf etmesini istemek lazım. Ya Rabbi bizim önümüzü aç, zihnimizi aç, bize bakış derinliği ver, bize çalışkanlık ver, bize gayret ver, sıkıntıların üstünü atlayabilecek büyük bir iman kuvveti ver gibi ümmeti bağlayıcı şeyler yarıdan çoksa korkmayın. Geriye kalan üçte birlik bölümündeyse kendinizle ilgili şeyler isteyebilirsiniz. Fakat o üçte birlik kısımda kendimize ait alanın da yarısından çoğu bizim hep kalacağımız yerde yarayacak şeyler olmalı. Buraya dikkat. Bizim hep kalacağımız yerde işimize yarayacak şeyler olmalı. Burada kalacaksak buradaki şeyleri isteyelim. Hep kalacağımız yerler burası olmadığına göre, ahiret olduğuna göre ahireti isteyelim. Ne diyor ayet-i kerimede? Dünyayı isteyene dünyayı veririz. Ahireti isteyene de ahireti veririz. Ama dünyayı isteyenin ahiretten bir nasibi yoktur. Bunlar ayet. Demek ki ahireti istemek lazım. Fakat bununla beraber Allah'ın bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver şeklinde dualar var. Hani Rabbena atina fid dünya haseneten diyoruz ya, son oturuşlarda diyoruz ya teyyatta. Bu makbul olan dualar içerisindedir. Fakat buradaki dünyadaki hasene, mesela beni mal mülk sahibi yap, zengin yap, beni hiçbir sıkıntıya uğratma şeklinde değil. Bunu böyle anlarsak şöyle okumamız da lazımdı. Ya Rabbi bana nefsimin isteyeceği şeyleri dünyada ver dememiz gerekirdi. Böyle söyleyin bakalım ne kadar tebessüm edeceğiniz bir dua oluyor. Demek ki öyle değil.
Ahirette bizim için hasene olan şeyler neyse, dünyada da aslında hasene olan şeyler cümle

0: anlamında söylüyorum, yaklaşık olarak ona götüren şeylerdir. Şu duayı mesela çok yapmak lazım. Ya Rabbi, hakkımızda olan şeyleri bize nasip et. Bizim için hayırlı olan ve hakkımızda hayırlı olan ve senin razı olduğun şeyleri bize nasip et. Hakkımızda hayırlı olmayan ve senin razı olmadığın şeyleri bize nasip etme. Biz istesek de istemesek de. Bunu duamızdan eksik etmeyelim. Bir kez daha söylüyorum. Ya Rabbi, hakkımızda hayırlı olan ve senin razı olduğun şeyleri bize nasip et. Biz istesek de istemesek de. Hakkımızda hayırlı olmayan ve senin razı olmadığın şeyleri bize nasip etme. Biz istesek de istemesek de şeklindeki duayı mutlaka dualarımıza yerleştirelim. Bu Allah'tan ne istenmesi gerekli olduğunun bilincinde olarak yapılmış dualar sınıfına yazılır. Bir ikincisi kabul olan dualarda yüksek konsantredir sevgili dostlar. Yani şöyle mesela bazı hadiseleri hiç unutmayız, bazı olayları hiç unutmayız. Başımıza bir yerde bir şey gelmiştir. Oradan geçtiğimizde hep o olayı yaşarız. Hatta bazen oradan geçmesek bile o olay aklımıza geliriz. Bunu çok uzun yıllar hiç unutmayız. Birisi hiç beklemediğimiz zamanda bir söz söylemiştir. O sözden çok alınmışızdır. Yıllar geçer o sözü unutmayız. Neden? O andaki bütün zihinsel ve duygusal konsantremiz ona kilitlenmiş durumdadır. İşte bu kilitlenmiş olan durumda yaşanan şeyler kayda bir daha silinmeyecek şekilde işlenir. İşte kabul olacak duaların özünde bu vardır. Yani yüksek konsantreyle yapılmış dualar red olmayacak, Allah'ın izniyle red olmayacak dualar cümlesindendir. Peki bu nasıl yapılabilir? Dua ettiğimiz şeyin ciddiyetini çok iyi fark edebilirsek, ona büyük bir yoğunlaşma gerçekleştirebilirsek, zihnimizi de o istemiş olduğumuz şeylerin dışındaki şeylerden çekebilirsek, yani uzaklaştırabilirsek oradan, yoğunlaşabilirsek bu kabul olacak dualar içinde yer alır inşallah. Ve dua ederken de hissiyatımız bizi titremeye götürebilirse, yani dua ederken titreyebilecek kadar konsantre olabilirsek, inşallah yine bunlar kabul olacak dualar sınıfında yer alır. Sonuncusu ise kabul olacak dualarla ilgili aslında 7-8 tane yer diyor Resul Efendimiz. En güzeli, en çok istediğimiz şeylerle ilgili dua fedakarlık ister sevgili dostlar. Dua fedakarlık ister ve dua adak ister. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir duanın diğer dualardan daha çok kabul olmasını istiyorsanız o dua ile ilgili bir adakta bulunun. Ya Rabbi, senden istemiş olduğum, arzu etmiş olduğum şey gerçekleşirse sana 10 rekat namaz kılacağım gücünüze göre. Ya da 10 tane oruç tutacağım, 10 gün oruç tutacağım. Ya da 10 fakiri doyuracağım. Ya da 10 tane fakiri giydireceğim gibi gücünüz nispetinde bir adakta bulunun. Bu da duanızın yüksek derecede Allah'ın izniyle kabul olmasını kolaylaştıracaktır. Bunlara dikkat ettiğimiz vakit saatini ve tarihini biz belirlemediğimiz sürece bekleyin, inşallah dualarınızın karşılığı gelecektir. Buraya nereden geldik? Buraya 55. ayetten geldik. Ayeti de okuyalım. 55. ayet Araf suresi ne diyordu? Rabbinize yalvara yalvara ve içten içe dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. Demek ki ikişer defa söylüyor Allah, yalvara yalvara ve içten içe, ikişer defa zikrediyor. Dua edin. Bu şekilde ederseniz dualarınız makbul olur. Haddi aşanları sevmez ne demek? Bunlar Allah-u Teala'nın sınırlarıdır, hadleridir. Duasızlık bir haddi aşmaktır. Duasızlık bir haddi aşmaktır. Dua etmeyen insan Allah'a ihtiyaç hissetmeyen insandır. En çok dua eden insan Allah'a en çok ihtiyaç hisseden insandır. Çok dua eden insan Allah'a çok yakın duran insandır. Az dua eden insan Allah'a uzak duran insandır. Az yakın duran insandır ya da. Duaya fazla müracaat etmeyen insan müstahnileşmeye başlamış insandır. Dolayısıyla mutlaka her an ve sürekli Allah'a dua etmek lazım. Bu Resul Efendimizin de tekrar söyleyelim sünnetidir. Bu sahabenin de, güzel sahabenin de bir geleneğidir. 56. ayete gelecek olursak. Düzene konulması, yani ıslahından sonra yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkartmayın. Düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkarmayın. Yine dua ile ilgili bir ayetin devamı geldi. Ona korkarak ve umut taşıyarak, bu ikinci bölümü, korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Demek ki kabul olacak dualarda korkmak vardır. Havf ve haşyet vardır. Burada haşyet geçmiyor, Arapçası da havf kelimesi geçiyor. Çünkü havf fiziki manada korku duyulan yerlere söylenen bir şeydi. Haşyette saygı öncelikliydi. Burada Allah-u Teala'nın yüceliğinden, büyüklüğünden biraz ürpermek gerekir. Korkmak gerekir. Ona Allah dikkat çekiyor. Korkarak ve umut taşıyarak. Umut olmayan dua da boşa gitmiş duadır, anlamsız duadır. Mutlaka kabul olacağına dair umut beslemek lazım. Fakat tahdit koymamak lazım. Mutlaka bu olacaktır, olmalıdır ve şu saatte olmalıdır diye bir sınırlandırma Allah'a koymamak lazım. Bu gerçekten haddi aşmak olur. Ayeti tamamlayıp programımıza tamamlayalım inşallah. Allah'a dua edin. Doğrusu Allah rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Hani adakta bulunun demiştik ya. Adakta bulunmanın fiili eylemi iyilik yapmaktır. İyilik yapan hayırhah insanların duası diğer insanlardan daha çok kabule layıktır. Sürekli iyilik yapmak lazım. Sürekli mümin kardeşine yardımcı olmak lazım. En büyük iyilik Allah-u Teala'nın dini için uğraşmak, ona yapılan iyiliktir. Burada nokta koyalım. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 22.
9: 22.
2: Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinin usulle ilgili birinci kitabından sorular ve cevaplar kısmını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Gelen 19. mektubumuzun konusu, muhkem nasların mefhum muhalifi delil midir? Sorusu ise, bir sohbette İslam dininde şiddet yoktur diyen bir hoca efendi, La ikrahe fiddin ayetini delil getirdi. Sohbette bulunan hoca efendi ise, İslam'da şiddet yoktur hükmünün mefhumu muhalifini esas alırsak cihadın olmadığını söylemememiz gerekir. Bu da insanı küfre götürür. Sizin bahsettiğiniz la ikrahe fiddin hükmü ayetin bir parçasıdır ve buradaki dinden maksat da imandır. Dolayısıyla iman hususunda insanın zorlanamayacağı sabit olur diyerek itiraz etti. Daha sonra mefhumu muhalefet delil midir, değil midir tartışması ortaya çıktı. Sohbette bulunan kimselerin zihni iyiden iyiye karıştı. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim diyorsunuz.
3: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Resul-i Ekrem'in mümin müminin din kardeşidir. Hiçbir şekilde ona nasihati terk etmez buyurduğu malumdur.

ve müminleri uyardığını unutmamak gerekir. Bu hadis-i şerifte kamil manada iman ile fütüvvet ahlaki arasındaki münasebet beyan edilmiştir. İslam davasına hizmet etmek isteyen her Müslüman önce kendi nefsinin savcısı, sonra da kardeşinin avukatı olması gerekir. Buna fütüvvet denilir. İmam Seyyid Şerif Cürcani, fütüvvet kardeşini dünya ve ahirette kendi nefsine tercih etmektir diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Peygamberimiz Efendimizin vefatından sonra masumiyetin ortadan kalktığı malumdur. İnsanların hatadan ve nisyandan, yani unutmadan korunmaları mümkün değildir. Ayrıca muteber kaynaklarda yer alan yanılmanın, unutmanın ve zorlandıkları şeyi yapmalarının günahı ümmetimden kaldırılmıştır mealindeki hadisi şerifin getirdiği genişliği dikkate almamızda fayda vardır. Bu girişten sonra sualinize geçebiliriz. Usul uleması lafzın hükme olan delaletini iki ana bölüme ayırarak izah etmiştir. Bunlar mantuk ve mefhumdur. Mantuk, lafzın nutuk mahallinde, söylendiği yerde delalet ettiği manadır. Sarih ve gayri sarih olmak üzere kendi arasında ikiye ayrılır. Mesela Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır ayetinden selim akıl sahibi olan her mükellef ticaretin helal, faizin haram kılındığını anlayabilir. Bu zahir rivayet olan bir hükümdür. Ticaret ile faizin aynı olmadığını beyan açısından muhkem bir nastır. Mefhum ise lafzın söylendiği yer dışında delalet ettiği hükümdür. Dolayısıyla mefhum, mezkûr olmayan bir hadisenin hükmünü ve onun bir halini ifade etmiş olur. Mefhum da mefhumu muvafakat ve mefhumu muhalefet olmak üzere ikiye ayrılır. İslam alimleri söylenen hükmün onda bulunan illet ve sebeplerden dolayı söylenmeyen içinde geçerli, muvafık olmasına mefhumu muvafakat denilir hükmünde ittifak etmiştir. Bütün müştehid imamlar mefhumu muvafakatın delil olduğunda ittifak halindedirler. Kıyas-ı fukahada en önemli unsurlardan birisinin mefhumu muvafakat olduğu malumdur. Söylenene muhalif olan meskut, söylenmeyen için hükmün sabit olması mümkün müdür suali mefhumu muhalefeti gündeme getirir. Bu suale müştehid imamlar farklı cevaplar vermişlerdir. Mefhumu muhalefetin şart, sıfat, gaye, adet ve lakab olmak üzere 5 ayrı grupta mütalaa edildiği malumdur. Hanefi fukahasına göre mefhumu muhalefet delil olarak kabul edilemez. Zira mefhumu muhalefet hakikat olsaydı aksi doğru olmazdı. Halbuki aksinin gerçek olduğu sabittir. Mesela İffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Nur suresi 33. ayetinin mefhumu muhalefeti iffetli olmak istemezlerse onları, yani cariyeleri fuhşa zorlayabilirsiniz şeklinde ifade edilir. Halbuki fuhşun her türlüsü haram kılınmıştır. Dolayısıyla mefhumu muhalifi söz konusu olamaz. Yine ey iman edenler, faizi kat kat yemeyin. Ali İmran suresinin 130. ayetinin mefhumu muhalefetinin az az yiyebilirsiniz şeklinde ifade edilmesi gerekir. Halbuki faizin azı da çoğu da haram kılınmıştır. Yine şüphesiz ki Allah'ın göklerle yeri yarattığı günkü takdirinde ayların sayısı Allah indinde 12 aydır. Onlardan 4'ü hürmetli aylardır. İşte bu en doğru dindir. Onun için bu aylarda nefislerinize zulmetmeyiniz. Tevbe suresinin 36. ayetinin nas olarak keyfiyeti açıktır. Tek kelimeyle 4 hürmetli olan ayda zulüm haramdır. Mefhumu muhalifi dikkate alınırsa hürmetli 4 ayın dışında zulmün mübah olması gerekir. Halbuki zulüm her zaman ve her yerde haram kılınmıştır. Misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Fakat firaset sahibi kimseler için bu misaller kafidir. Şimdi kısaca mektubunuzda belirttiğiniz münakaşayı değerlendirelim. La ikrahe fiddin, dinde ikrah yoktur hükmü ile şiddet veya cihad arasında bir muvafakat söz konusu değildir. Zira ayeti kerimede dinde ikrah yoktur. Hakikat iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp da Allah'a iman ederse o muhakkak kopması mümkün olmayan
en sağlam

0: kulba yapışmıştır. Allah hakkı ile işitici ve her şeyi kemali ile görücüdür hükmü beyan buyurulmuştur. İnsan için iki yol vardır. Birincisi Allah'a iman etmek ve hayatını İslam'a göre düzenlemek. İkincisi tağuta kalben teslim olup heva ve hevesine göre yaşamak. Silah kullanarak veya şiddete başvurarak herhangi bir insanın kalbine girmek mümkün değildir. Zira imanın asli rüknü kalben tasdiktir. Bunun da silahla sağlanması imkansızdır. İkrah ile şiddet arasında da mahiyet farkı vardır. Her şiddet ikrah olarak değerlendirilemez. Cihad ibadeti ile şiddet arasında şekli anlamda bir benzerlik vardır. Fakat unutulmamalıdır ki cihad mekruh vakti olmayan bir ibadettir. Cihad ibadetinin teşrii hikmeti Müslümanların zaruri emniyetlerini sağlamak, saldırgan kafirlerin şerlerini ortadan kaldırmak ve onların yaymaya çalıştığı fitne ve fesadı önlemektir. Mektubunuzda bahsettiğiniz münakaşada fıkıh usulüne ve hukuka riayet edilmediği için caiz olmayan sözlerin sarf edildiği malumdur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 20. mektubumuzun konusu hakikatlerin tespitinde vahyin önemi ve akıl. Sorusu ise İslam dini akla ve tefekküre büyük önem vermiştir. Akıl sahibi olan her insanın yaratılış hikmetini düşünmesi ve kainatta cereyan eden namütenahi olayları tahlil ederek hakikate ulaşması mümkündür. Kitap ve sünnette yer alan muhkem nasların akılla çelişmesi mümkün değildir. İnsanoğlunun saadetine vesile olacak hükümlerin değerini hem vahiyle hem de akılla tespit etmek mümkün değil midir? Mutezile fırkasına mensup olan bazı alimlerin akıl ile nas çelişirse aklın esas alınacağını, nassın tevil edileceğini ileri sürdükleri bilinmektedir. Sıhhati bilinmeyen bir hadis ile akıl arasında çelişki söz konusu olabilir. Bu durumda hangisinin tercih edilmesi gerekir? Usulü fıkıh alimleri hakkında nas bulunmayan konuların istinbat, istidlal, istihsan ve içtihatla çözülebileceği üzerinde durmuşlardır. Akla önem veren kimseleri modernist veya kibirli gibi vasıflarla nitelendirmek doğru mudur? Kibirle akla önem verme arasında bir münasebet var mıdır diyorsunuz?
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Bilindiği gibi İslamiyet vahye dayanan ve tefekkürü nafile ibadetten üstün kabul eden bir dindir. İnsanoğlunun ruhlar aleminde yüklendiği emanetle akıl arasında zaruri bir münasebet vardır. Aklı olmayan kimseler ilahi tekliflerin muhatabı değildirler. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin sünnetinde yer alan hükümlerin hakikat olduğuna inanan kimselere Müslüman denilir. Tarih boyunca akli gerekçelerle peygamberlerinin sünnetine muhalefet eden kavimlerin dalalete düştükleri bilinmektedir. Hatta Yahudilerin ve Hristiyanların kitaplarını tahrif ederek kendilerine tevdi edilen emanete ihanet ettikleri sabittir. Muhaddis İbni Huzeyme Es-Sahih isimli eserinde şahsi kanaat veya akılla sünnete karşı çıkılamaz. Velev ki akılla hikmeti kavranamasa dahi sünnete riayet edilir demiş ve şu ayeti kerimeyi delil olarak zikretmiştir. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan erkek gerek mümin olan kadın için o hükme aykırı olarak işlerinde kendilerine muhayyerlik yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmıştır buyurulmaktadır. Hesap gününe hazırlanan her Müslümanın Resul-i Ekrem'in sünnetini duyduğu zaman işittim ve itaat ettim demesi gerekir. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz'e itaatin muhkem naslarla farz kılındığı malumdur. Meselenin bir diğer boyutu da şudur. Akılla herhangi bir amelin farz, vacip veya haram olması mümkün değildir. Reddül Muhtar'da bizim mezhebimize göre hiçbir şey akıl ile haram olmaz. Yani bir şeyin haram olmasına akıl hükmedemez. Bir şeyin haram olduğuna hüküm vermek ancak Allah'a mahsustur. Fakat akıl emredilen şeylerin bazısının güzel olduğunu yasak edilen şeylerin bazısının çirkin olduğunu idrak eder, hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Serahsi, tevhidin aslı kitaba ve sünnete sımsıkı sarılmak, hevaya tabi olmaktan ve bid'atten içtinab etmektir diyerek bir inceleye işaret etmiştir. Allah'ın indirdiği hükümleri hafife alan insanların bazı gerekçelerle hakikatleri inkar etmeleri mümkündür. Kibir, hakkı inkar etmek ve insanları hakir görmekle ilgili bir hastalıktır. Bazı muteber kaynaklarda Hazreti Nuh'un çocuklarına şu vasiyette bulunduğu beyan edilmiştir: sizi iki şeyden men ederim. Biri şirk, diğeri de kibirdir. Bu vasiyet aynı zamanda bütün insanlara yapılmış bir nasihat hükmündedir. Sahih-i Müslim'in kibirin haram olması ve bunun açıklanması başlıklı bölümünde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu malumdur: kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Kibirli kimselerin cennete giremeyeceğinin belirtilmesi bu hastalığın neticeleriyle ilgilidir. Bazı muhaddisler buradaki kibir Allah'a ve Resulüne karşı olan kibirdir. İlahi teklifleri hafife alan ve insanların haklarına tecavüz eden müstekbirlerin cennete giremeyeceği haber verilmiştir diyerek meselenin itikadi boyutunu dikkate çekmiştir. Bazı Müslümanların gayrimeşru sebeplerle nefs-i emmarelerine uymak, bilgisizlik ve bunun gibi nedenlerden ötürü kibirlenmeleri mümkündür. İmam-ı Şehristani, El Milal ve Nihal isimli eserinin İslam ümmetinde ilk şüphenin doğuşu, gelişmesi ve kaynağını beyan başlığını taşıyan bölümünde şu tespitte bulunmuştur: ganimetlerin dağılması sırasında Zulhuvaysira et-Temimi isimli şahıs "Adaletli ol ey Muhammed" diye bağırdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü kızardı ve "Eğer ben adalet ile hükmetmez isem kim adalet ile hükmedebilir?" diye sordu. Zulhuvaysira et-Temimi isimli bedevi "Bu yaptığın taksim Allah'ın rızasına göre yapılmış bir taksim değildir" diyerek itirazına devam etmiştir. Ganimetlerin taksimi üzerine Resul-i Ekrem'e yapılan bu yüzsüzce itiraz bir bakıma eşyayı salt akılla takbih ve tercihtir. Resul-i Ekrem bu kimse hakkında şöyle buyurmuştur: bu adamın sülbünden bir kavim gelecek ve o kavim okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaktır. Netice olarak şunu söyleyebiliriz: son yıllarda Müslümanlar arasında Zulhuvaysira et-Temimi gibi kanaatlerini din haline getirenlerin sayısı artmıştır. Bunun fuzuli münakaşalara vesile olması gayet normaldir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Gelen 21. mektubumuzun konusu mensuh olan Yahudi şeriatı ve İsrailiyat problemi. Sorusu ise: haftanın belirli günlerinde arkadaşlar ile tefsir dersleri yapıyoruz. Bazı tefsirlerde İsrailoğulları ile ilgili hikayelere yer verilmektedir. Derse devam eden Müslümanlar kendi aralarında bu hikayelerin doğruluğu veya yanlışlığı, delil olup olmayacağı konusunda tartıştılar. Hatta İsrail kelimesi üzerinde bile ihtilafa düştüğümüzü söyleyebilirim. İsrail kelimesinin manası nedir? Peygamberimiz İsrailiyatın tamamını yasaklamış mıdır? Tevrat'tan nakledilen hikayeler İsrailiyat kavramıyla ifade edildiğine göre İncil'de nakledilen hikayelere ne isim verilebilir? Yahudilerin çok zeki ve kültürlü oldukları iddiası doğru mudur? Bir eserde Medine'de çok sayıda Yahudinin Müslüman olduğu ve bunların Araplara örf ve adetlerini kabul ettirdiğini iddia ediyorlar. Başka bir eserde ise aksi bir tez savunuluyor. Bu iddiaların hangisi doğrudur diyorsunuz?
0: 4 sayfelik mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Önce İsrail kelimesi üzerinde duralım. İsrail, rivayete göre Hazreti Yakub'un ismi veya lakabıdır. Hazreti Yakub aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ve meşhur olan 12 Yahudi boyunun atasıdır. İbranice olan İsrail kelimesi, kul manasına gelen İsra ile Allah manasına gelen İl'den mürekkeptir ve Allah'ın kulu anlamındadır. İsrailiyat kavramı tefsire girmiş Yahudi kültürünü ifade için kullanılan bir kavramdır. Ancak bununla sınırlı olmadığını söylemek de mümkündür. Zira diğer yabancı kültürlere de İsrailiyat denilmiştir. Bu kelimenin seçilmesi taklipten dolayıdır. Yahudilere ait haberlerin Hristiyanlardan ve diğer din mensuplarından daha fazla olması dikkate alınmıştır. Ayrıca Yahudi menşeili haberlerin daha yaygın ve meşhur olduğu da sabittir. Henüz Peygamberimiz Efendimiz hayattayken Yahudi hahamları Tevrat'ı İbranice diliyle okuyor ve onu Arapça olarak tefsir ediyorlardı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu tavsiyede bulunmuştur. Ehli kitabı ne tasdik edin ne de reddedin. Sadece biz Allah'a ve onun indirdiği hükümlere iman ettik deyiniz. Hazreti Abdullah İbni Amr'dan rivayet edilen başka bir hadisi şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Benden bir ayet dahi olsa tebliğ edin. Beni İsrail'den de nakledin. Bunda bir veis yoktur. Bir kimse kasten benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Başka bir haberde Hazreti Ömer'in elinde bir Tevrat yaprağı gören Peygamberimiz Efendimiz'in yüzü değişti ve ben sizlere Tevrat'ın yerine parlak, şek ve şüphe götürmez bir kitap ile Allah tarafından Resul olarak gelmedim mi? Muhakkak ki Hazreti Musa sağ olsaydı iman edip bana tabi olurdu diyerek ikaz ettiği belirtilmektedir. Bu hadisi şerifler arasında bir taarruz veya tenakuz söz konusu değildir. Muhaddis İbni Hacer, nehi ve izin haberleri arasında zaman farkı olduğunu belirtmiş ve şu tespitte bulunmuştur. Nehi haberi, İslami hükümlerin istikrar ve dini kaidelerin vaazından önce fitne korkusuyla söylenmiştir. Bu mahzurun izale edilmesinden sonra izin vaki olmuştur. İtikada taalluk etmeyen hususlarda onlardan istişhatta yani delil getirmede bir beis yoktur. Zira Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin yalanları üzerine Tevrat ile istişhatta bulunulmuştur. Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendisine haram tanıdığı şeylerden başka yiyeceğin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki, haydi davanızda gerçek iseniz Tevrat'ı getirin de okuyun. Ali İmran suresinin 93. ayetinde bu durum beyan edilmektedir. Bilindiği gibi Peygamberimiz Efendimizin döneminde yaşayan Yahudilerin büyük çoğunluğu İbranice bilmedikleri için Tevrat'ı anlamıyorlardı. Zira farklı kavimlerden oldukları için hahamların yaptığı yorumlarla yetiniyorlardı. Onların kültür durumlarının Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği malumdur. Onların içinde ümmiler, okuma yazma bilmeyenler de var ki Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri yalnız reislerinin telkin ettikleri bir sürü kuruntu ve uydurma şeylerdir. Bunlar kuru zanlara dalmış kimselerden başkası değildirler buyurulmaktadır. Bakara suresinin 78. ayeti kerimesinde. Tefsir uleması İsrailiyat hükmünde olan haberleri 3 kısımda mütalaa etmişlerdir. Birincisi, sıhhati bilinip kitaba muvafık olanlar. Bunlar makbul olan haberlerdir ve riayet edilmesinde bir mahzur yoktur. İkincisi, yalan olduğu bilinen ve kitaba muhalif olanlardır ki bunların rivayet edilmesi caiz değildir. Üçüncüsü, sıhhat durumu bilinemeyen rivayetlerdir. Tefsirlerdeki ihtilaf bu sınıfa giren haberlerle ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden ve onların ahlaki zaaflarından bahsedilmiş ve niçin lanetlendikleri Müslümanlara haber verilmiştir. Asr-ı Saadet döneminde çok az sayıda Yahudinin Müslüman olduğu malumdur. Peygamberimiz Efendimizin bana Yahudilerden 10 kişi iman etseydi bütün Yahudiler de iman ederdi buyurduğu ve bu hakikati ifade ettiği malumdur. Daha sonra birçok Yahudi Müslüman olmuş, onların anlattıkları Yahudi tarihine ait haberler veya hikayeler bazı müfessirler tarafından nakledilmiştir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: 22. mektubumuzun konusu misyonerlerin sloganı Allah'ın hükmü değişir mi? Sorusu ise ben 20 yıldır Fransa'da işçi olarak çalışıyorum. Zaman zaman misyonerlerin tebliğlerine muhatap oluyoruz. Misyonerlerin tebliğ esnasında istisnasız olarak sordukları sual şudur: Allah'ın hükmü değişir mi? Eğer muhataplarından değişmez cevabını alırlarsa hemen Kitab-ı Mukaddes'i hediye ederler. Daha sonra Hazreti İsa'nın peygamber olduğu Kur'an'da da belirtilmiştir. Ona indirilen İncil budur. Peygamberlerin tebliğ ettiği din aynıdır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren dinde değişiklik olmamıştır. Çünkü hakikatlerin değişmesi mümkün değildir diyerek batıl davalarını tebliğ ederler. Bazı Müslümanların bu tebliğden etkilendiklerini gizlemenin bir anlamı yoktur. Çalıştığım iş yerinde bir misyoner ile peygamberlerin tebliğ ettiği hakikatler konusunu müzakere ederken, ben bütün peygamberlere iman ediyorum. Hazreti İsa Allah'ın Resulü ve kuludur. İncil de ona indirilen bir kitaptır dedim. Çok sevindi. Daha sonra kendisine, sen Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine ve ona indirilen kitaba inanıyor musun sualini sordum. İnanmadığını söyledi. Bunun üzerine, işte aramızdaki fark budur dedim. Misyoner, Hazreti İsa'nın peygamber olduğuna ve İncil'e inanıyorsunuz ama bu dinin hükümlerini reddediyorsunuz. Bu nasıl iman sualini sordu. Ben de tahrif edilmemiş İncil'i getir, o İncil'de yer alan hükümlerle amel edelim dedim. Bu diyalogdan sonra kitaplarını tahrif eden Hristiyanların ve Yahudilerin mensuh olan şeriatlarının bazı hükümleri doğru olabilir. Mensuh olan şeriatlarının hükümleriyle amel edilebilir mi? Suali zihnime takıldı. Bu meseleyi izah ederseniz sevinirim diyorsunuz.
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Mukaddes emaneti yüklenen insanoğlu yeryüzünün halifesidir. Bu hilafet Allah'a ihlasla ibadet etmeyi, marufun yayılmasını ve münkerin önlenmesini beraberinde getiren bir emanettir. Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın cennetten yeryüzüne indirilmesinden sonra başlayan insanlık tarihinde değişmeyen sünnetullah şudur: her kavme kendi içlerinden ve kendi dilleriyle konuşan bir Resul veya Nebi gönderilmiştir. Bunların insanları Allahu Teala'ya ihlasla ibadet etmeye ve tağuta kulluktan kaçınmaya davet ettikleri nasla sabittir. Andolsun ki biz her kavme Allah'a ibadet edin, tağuta kulluk etmekten kaçının diye tebligat yapması için bir peygamber göndermişizdir. Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde bu durum beyan edilmektedir. Tarihin hiçbir döneminde tevhid itikadının keyfiyeti değişmemiştir. İlk peygamber Hazreti Adem'in inancı neyse, ondan sonra gelen diğer bütün peygamberlerin inancı da odur. Ruhlar aleminde bütün peygamberlerden ve ümmetlerinden misak alınmıştır. Sahih-i Buhari'de yer alan bir hadis-i şerifte Efendimiz, peygamberlerin tebliğ ettikleri dinin keyfiyetini şöyle açıklamıştır: peygamberler babaları bir kardeşler gibidirler, dinleri birdir. Hesap gününe hazırlanan Müslümanların bütün rasullere, nebilere ve Allah'ın indirdiği kitaplara iman etmeleri farzdır. Peygamberlerin mazbut olan vasıflarından birisi insanlığın muallimi olmalarıdır. İmam-ı Taftazani bu hakikati şöyle ifade etmiştir: Allah Azze ve Celle dünya ve din işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duydukları hususları açıklasınlar diye insanlara peygamberler göndermiştir. İnsanoğlu tarihin hiçbir döneminde başıboş bırakılmamıştır. Daima ilahi tekliflerin muhatabı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de her ümmet için bir minhac ve şeriat tayin edildiği, Maide suresinin 48. ayetinde sarih olarak beyan edilmiştir. Bütün insanların minhaca ve şeriate muhatap oldukları muhkem nasla sabittir. İnsanların haklarını ve birlikte yaşama şartlarını düzene koyan kanunların kaynağı aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat sarih olarak beyan olunmuştur. Bu keyfiyet sebebiyle insanlar milal ve nihal ehli olmak üzere ikili tasnife tabi tutulmuşlardır. Mensuh olan şeriatlerin bazı hükümleriyle amel edilip edilemeyeceği konusu usulle ilgili bir meseledir. Hanefi fukahasının usulüne göre Resul-i Ekrem'den önceki peygamberlerin şeriatlerinden herhangi bir hüküm Kur'an-ı Kerim'de zikredilir ve aksine bir hüküm bulunmaz ise delil olarak alınır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Şuayb ve Hazreti Musa'ya dedi ki, bu iki kızımdan birini bana 8 yıl ecirlik, çobanlık etmen şartıyla sana nikahlamak istiyorum. Eğer hizmetini 10 yıla tamamlarsan o da kendine kalmıştır. Hükmü beyan buyurulmuştur Kasas suresinin 27. ayeti kerimesinde. Ayette karşılığında ücret alınabilen bir menfaat, mihir olarak zikredilmektedir. Fetevai Hindiye'de menfaatin mihir olup olamayacağı konusundaki değişik görüşler zikredildikten sonra müftabih kavil şöyle ifade edilmiştir. Esas olan Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti Şuayb aleyhisselam kıssasını delil alarak bu nikahın caiz olduğunu kabul etmektir. Allah'ın kitabında yer alan kıssalar nesedildiğine dair bir delil olmadığı müddetçe inkar edilmez bir şeriattir. Kafide de böyledir. Misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Kitabımızda yer alan 3. inceleme yazısı. Konusu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamanın zaruri şartları.
0: Kur'an-ı Kerim'de yer alan her hüküm insanlık için bir rahmet ve hüccettir. Bu hakikat muhkem nasla haber verilmiştir. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki bütün insanları İznimizle karanlıklardan nura, o yegane galip, hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarmak için onu sana indirdik. İbrahim suresinin 1. ayeti kerimesi. Asr-ı Saadet döneminden itibaren bütün Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini doğru anlamaya ve hayatlarını ona göre düzenlemeye gayret etmişlerdir. Değişmeyen mutlak ölçü Allah-u Teala'nın kitabıdır. Tarih boyunca insanların Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini anlayamayacağını iddia eden hiçbir alim yoktur. Ancak ideal ile realite arasında bazı incelikler vardır. Bir kimsenin insanlar uçak kullanabilirler dediğini farz edelim. Aklı başında olan hiç kimse buna itiraz etmez. Ancak bu ifadede yer alan insanlar tabirinin uçak kullanabilen pilotlarla sınırlı olduğu malumdur. Zira bir insanın uçak kullanabilmesi için hem nazari hem de pratik eğitimini tamamlaması gerekir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den önce de kitaplar indirmiştir. Müslümanların Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın ve Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in nasıl tahrif edildiğini bilmeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim'de kitap ehlinin ayetlerde yer alan kelimelerin yerlerini değiştirdiği, gizlediği ve hakikatleri tahrif ettiği haber verilmiştir. Son yıllarda ehli sünnet vel cemaat yolundan ayrılan bazı kimseler geleneksel Müslümanlığı değil Kur'an'daki İslam anlayışını esas aldıklarını söylemeye başlamışlardır. Arapça bilmeyen, tefsir usulünü hafife alan ve Türkçe meallerden okuduklarını hevalarına göre yorumlayan bu kimselerin içinde bulundukları hali tefekkür etmeleri gerekir. Muhakkak ki Kur'an'daki İslam'ı doğru anlamanın bazı zaruri şartları vardır. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in dili Resul-i Ekrem'in lisanı olan Arapçadır. Bu hakikati ifade eden muhkem ayetler vardır. Mesela şehirlerin anasına ve etrafında bulunanlara gelecek tehlikelere haber vermen ve hakkında hiç şüphe bulunmayan hesap gününün dehşetiyle korkutmak için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik hükmü Şura suresinin 7. ayeti kerimesinde beyan buyurulmuştur. İmam Şafii Er-Risale isimli usul kitabında şehirlerin anasından kasıt Mekke'dir. Mekke, Peygamberimiz Efendimizin ve kavminin beldesidir. Allah-u Teala Mekke şehrini ve orada mukim olanları kitabında hasaten zikretmiş ve kendilerini tebliğ edilmişlerden kılmıştır. Ayrıca Allah Azze ve Celle onların Arapça ile uyarılmalarına hükmetmiştir. Arapça hem Resul-i Ekrem'in hem de kavminin lisanıdır. Hiç kimse Arapçanın inceliğine, vecih çokluğuna, manalarının bütünlük ve ayrılmazlık kurallarına vakıf olmadan Kur'an ilmini açıklayamaz diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Tefsir uleması Arapça bilmeyen bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye kalkması helal değildir hükmünde ittifak etmiştir. İmam-ı Şatibi Kur'an ve sünneti anlamada insanları şu şekilde tasnif etmiştir. Arapçayı anlamada müptedi olan mükellef, Kur'an ve sünneti anlamada da müptedi hükmündedir. Arapçayı anlamada orta seviyede olan kimse, şeriatı anlamada da orta seviyededir ki, bu kimse zaruri olan safhaya ulaşamamıştır. Arapçayı bilen ve inceliklerine vakıf olan kimse, şeriatı doğru olarak anlama kabiliyetine haizdir. Dolayısıyla onun anlayışı, tıpkı sahabilerin ve alimlerin anlayışları gibi hüccet olur. Bunların seviyesine ulaşmayan kimselerin şeriatı anlama konusunda da anlayışları kendi seviyelerin nispetinde eksik olur. Anlayışı eksik olan kimsenin görüşü hem hüccet olamaz hem başkaları tarafından kabul edilemez. Allahu Teala'nın kitabını tefsir edebilmek için Arapçayı iyi bilmek zaruri bir şarttır. Fakat yeterli değildir. Lügat bilgisine sahip olan insanların akli tercihlerine ve şahsi kanaatlerine dayanan keyfi yorumlarının sonuçları ortadadır. Haricilerin önde gelenleri "La hükme illa lillah" ayetini şahsi kanaatlerine göre yorumlamış ve Sıffin savaşı esnasında hakemin hükmüne razı olduğu için Halife Hazreti Ali'yi tekfir etmişlerdir. İlmi esaslara riayet etmeden Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye çalışanlarla ilgili olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim Kur'an-ı Kerim'i şahsi reyi ile hiçbir delile dayanmadan tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Nasları şahsi kanaatlerine göre tevil eden kimseler isabet etseler bile usul açısından hata etmiş olurlar. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması meselesiyle ilgili değişik tezler ortaya atılmıştır. İbni Haldun, Mukaddime isimli eserinde, Kur'an Arap lisanı ile onların konuşma lisanındaki üslupları üzere nazil olmuştur. Bunun için onların hepsi de Kur'an-ı Kerim'i anlıyordu. Hem kelimelerin manasını hem terkiplerin keyfiyetini biliyorlardı tezini ortaya atmıştır. Bu teze Et-Tefsir ve'l-Müfessirun isimli eserin müellifi İmam-ı Zehebi itiraz etmiş ve şöyle demiştir. Meselenin hakikati İbni Haldun'un iddia ettiği gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olarak indirildiği sabittir. Ancak bu hakikat her Arap'ın onu anlamasını zaruri hale getirmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak için sadece Arap dilini bilmek yeterli değildir. Ashab-ı kiramın Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerin manalarını aynı seviyede anladıklarını da iddia edemeyiz. Ebu Ubeyde'nin Fedail isimli eserinde Hazreti Enes'ten naklen anlattığı olay bunun delilidir. Hadise şudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh minberden Abese suresinde geçen bir kelimeye takılmış ve ayette geçen Fakihateni anlıyoruz. Fakat ebba ne demektir? Bunu araştırmak zahmetli bir iştir. İçinizde bilen var mı? Sualini sormuştur. Orada bulunanlardan birisi bunun yaş meyve manasına geldiğini ifade etmiştir. Hazreti Abdullah İbni Abbas fatır kelimesinin manasını başkalarına sormuş ve öğrenmiştir. Sahur vaktini mecaz yoluyla açıklayan beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyin. Bakara suresi 187. ayetinin keyfiyetini sahabeden bazıları anlayamamıştır. Beyaz ve siyah ipliğin kastedildiğini zanneden ve yastığının altına bu iplikleri koyan Hazreti Adi radıyallahu anh bunlardan birisidir. Vaktin bu usulle tespit edilmesinin mümkün olmadığını gören Hazreti Adi durumu Peygamberimiz Efendimiz'e sormuştur. Aldığı cevap sayesinde mecazın keyfiyetini öğrenmiş, beyaz ve siyah iplikten kastın gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığı olduğunu anlamıştır. İmam-ı Zehebi Asr-ı Saadet'te meydana gelen bu hadiseleri naklettikten sonra İbn Haldun bunlara ne cevap verilebilir demiştir. Ve onun bütün Araplar Kur'an-ı Kerim'in manasını anlıyorlardı iddiasının doğru olmadığını ifade etmiştir. İmam-ı Zemahşeri Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması meselesiyle ilgili olarak şu tespitte bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin tamamı muhkem olsaydı ve araştırmaya ihtiyaç olmadan anlaşılabilseydi, ashab-ı kiramın bazı kelimelerin manasını Peygamberimiz Efendimiz'e sormaları caiz olmazdı. Bu durumda insanlar bütün ayetleri kolaylıkla anlar, araştırmaya, incelemeye ve akıl yürütmeye ihtiyaç duymazlardı. Dolayısıyla alim ile cahilin veya ilim ile cehaletin farkı ortadan kalkardı. Bunun aklen veya naklen doğru olduğunu söylemek caiz değildir. Allah-u Teala ilim sahiplerinin derecelerini yükselteceğini Mücadele suresinin 12. ayeti kerimesinde haber vermiş ve alim olan kimselerin vasıflarını zikretmiştir. Resul-i Ekrem'in insanları ilme teşvik ettiği ve Allah kime hayrı dilerse onu dinde fakih kılar buyurduğu da sabittir. Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama sorulan bir sual veya meydana gelen bir hadise sebebiyle inzal edilen ayetlerin varlığı malumdur. Bu ayetlerin nuzul sebeplerinin bilinmesi zaruridir. Elbette herhangi bir sebebe bağlı olmadan indirilen ayetler de vardır. Bunların hususi değil, umumi bir nuzul sebebi vardır. Elbette sahabe-i kiram döneminde tefsir ilmi, ayetlerin nuzul sebeplerini bilmekle sınırlı değildir. Fakat bunun önemli bir unsur olduğunu söylemek mümkündür. Fakih sahabelerden Hazreti Abdullah İbni Mesud, Allah'a yemin ederim ki Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerin kim için, hangi hadise üzerine ve nerede nazil olduklarını en iyi bilenlerden birisi benim şeklindeki ifadesi bu unsurun önemini ortaya koymaktadır. Ebu'l-Hasan el-Vahidi tefsir ilminde sebebi nuzulun ehemmiyetini belirtmek için bir ayeti kerimenin anlaşılması ona ait hadiseye vakıf olmadan ve nuzul sebebini bilmeden mümkün olamaz demiştir. Ayetlerin nuzul sebeplerini bilmek teşri hikmetinin kavranması ve doğru tespit edilmesi için bir vesiledir. Bir ayeti kerimenin nüzul sebebini bilmek, kastedilen mananın kolaylıkla anlaşılmasını ve şüphelerin izale edilmesini sağlar. Mesela, şarabın haram kılındığını bildiren ayet, Maide suresinin 90. ayeti kerimesi nazil olunca, bazı sahabeler, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama, bu ayet inzal olmadan evvel şarap içen ve sarhoş iken ölen kardeşlerimizin durumu nedir sualini sormuşlardır. Bu sual üzerine iman edip güzel amel işleyenlere tattıklarından dolayı hiçbir günah yoktur ayeti Maide suresinin 93. ayeti kerimesi nazil olmuştur. Bir rivayete göre sualden haberi olmayan bazı sahabiler bu ayet ile şarabın yeniden mübah kılındığını zannetmişlerdir. Buna benzer bazı hadiseleri İmam-ı Şatibi El-Muvafakat isimli eserinde zikretmektedir. Bir ayetin nuzul sebebi, ihtiva ettiği hükmün tahsis veya hasır edilmesine vesile olabilir. Mesela Mücadele suresinin başında yer alan zihar ayetleri, sahabe-i kiramdan Evs bin Samit'in karısı Havle bintü Salebe'ye kızması ve "sen bana annemin sırtı gibi ol" diyerek evi terk etmesi üzerine nazil olmuştur. Bu hadiseden sonra Hazreti Havle bintü Salebe radıyallahu anha Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın huzuruna defalarca çıkmış, fakirliğini, ihtiyarlığını ve çocuklarına bakacak durumda olmadığını beyan ederek buna bir çare bulmasını istirham etmiştir. Bunun üzerine zevci hakkında seninle direşip duran ve içinde bulunduğu halden şikayet etmekte olan kadının sözünü umulduğu vecih ile Allah dinlemiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu buyurulmuş ve zihar yapan kimseler ile ilgili hükümler indirilmiştir. Bu ayetlerin muhtevi olduğu hükümler öncelikle bu kimseler ile ilgilidir. Bunların haricinde kalanların durumunun tespiti istinbat ve kıyas ile mümkündür. Nuzul sebebinin bilinmesi ve hikmetin ve illetin kavranmasına vesiledir. Bir ayeti kerimenin kimler hakkında mümin, müşrik, münafık, kafir veya hangi hadise üzerine nazil olduğunu öğrenmek hataya düşmeye engel olur. İmam Bukeyr, hocası Hazreti Nafi'ye Hazreti Abdullah İbni Ömer'in Haruriye fırkası hakkındaki görüşü nedir diye sormuş ve şu cevabı almıştır: ben Hazreti Abdullah İbni Ömer'in Onları Allah'ın mahlukatının en şerlisi olarak görüyorum. Zira onlar kafirler hakkında nazil olan ayetleri müminler hakkında nazil olmuş gibi gösteriyor ve tekfir etme yoluna gidiyorlar dediğini işittim. Günümüzde de bilmedikleri için aynı hataya düşen Müslümanların varlığını inkar etmek mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim'de muhkem olan ve manası herkes tarafından anlaşılabilen müfesser ayetler bulunduğu gibi Peygamberimiz Efendimizin ve onun varisleri hükmünde olan alimlerin açıklamaları zaruri olan mücmel ayetler de vardır. Mutlak anlamda müteşabih olan ayetlerin manasını kavramak ve izah etmek mümkün değildir. Buna mukabil izafi anlamda müteşabih olan ayeti kerimelerin zaman içinde ve ilmin ilerlemesiyle anlaşılması mümkün olabilir. Son yıllarda Kur'an-ı Kerim'in tamamının muhkem olduğunu iddia edenlere rastlandığı gibi tamamının mücmel olduğunu ifade edenlere de rastlanmaktadır. Subutu açısından değil, farklı keyfiyetleri ifade açısından muhkem ve müteşabih ayetlerin bulunduğu nasla sabittir. Sana kitabı indiren odur. Onda bir kısım ayetler muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer bir kısmı da müteşabihlerdir. İşte kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne çıkarmak, kendi arzularına göre yorumlamak için onun müteşabih olanına tabi olurlar. Halbuki onların tevilini Allah'tan başkası bilemez. İlimde yüksek makama erenler, biz ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunları ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlarlar. Hükmü Ali İmran suresinin 7. ayeti kerimesinde beyan buyurulmuştur. Bu ayeti kerime Hazreti Peygamber'e gelen Necran Hristiyanlarından bir grubun siz Hazreti İsa için o Allah'ın kelimidir diyorsunuz, bu bize kafidir diyerek demagoji yapmaları üzerine nazil olmuştur. Ancak hükmü umumidir. Bu ayetle ilgili olarak Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müteşabih ayetlere uyanlardan sakınılmasını tavsiye etmiştir. Resulullah bana, ya Ayşe, Kur'an'ın yalnız müteşabih ayetlerine uyanları gördüğünde onlardan sakın tavsiyesinde bulundu. Tarih boyunca başta hariciler olmak üzere Mu'tezile ve Cehmiye gibi fırkalara mensup olan kimselerin mücmel ve müteşabih ayetleri kendi kanaatlerini takviye için istismar ettikleri bilinmektedir. Günümüzde usul ilmine vakıf olmayan, tefsir ile tevil arasındaki farkı kavrayamayan bazı kimselerin kendi şahsi kanaatlerini Kur'an Müslümanlığı sloganı ile pazarlamaya çalıştıkları malumdur. Allah-u Teala'nın kitabının tefsirini ve tevilini öğrenmek isteyen her mükellefin elinden gelen bütün gayreti sarf etmesi gerekir. Sabır ve azimle ilim öğrenmeye gayret etmeyen bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak anlayabileceğini söylemek mümkün değildir.
1: Gelen 23. mektubumuzun konusu nasih, mensuh, umumi ve hususi hükümler. Sorusu ise bir dergide Allah'ın hükmünün değişmeyeceği gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim'de nasih ve mensuh ayetlerin olmayacağı iddiası gündeme getirilmiştir. Aynı zamanda derginin yöneticisi olan bir yazarın iddiası özetle şöyledir. Geleneksel İslamcılar Kur'an'ın içinde nasih ve mensuh hükümlerin bulunduğunu, bir kısım Kur'an ayetlerinin diğer bazı Kur'an ayetleri tarafından iptal edildiğine inanmaktadırlar. Hatta mütevatir ve meşhur hadislerin bile Kur'an'ın ayetlerini iptal edebileceğini söylemişlerdir. Bu makalenin fotokopisini gönderiyorum. Nasih ve mensuh konusunu nasıl anlamamız gerekir? Kur'an-ı Kerim'deki mensuh ayetlerin sayısı konusunda ihtilaf var mıdır? Umumi bir hükmün tahsis edilmesiyle nes arasındaki münasebet nedir? Kur'an-ı Kerim'de umumi ve hususi hükümlerin varlığını delilleriyle birlikte izah ederseniz sevinirim diyorsunuz.
0: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapabilmek için iyi bilinmesi gereken meselelerden birisi de nasih ve mensuh hükümler meselesidir. Müminlerin emiri Hazreti Ali bir vaize, nasih ve mensuhu biliyor musun sualini sormuş, "Hayır bilmiyorum" cevabını alınca şöyle demiştir: "Sen kendini de helak ediyorsun, diğer insanları da." Daha sonra bu vaizin vazifesine son vermiş ve nasih ve mensuh meselesini öğreninceye kadar insanlara nasihat etmesini yasaklamıştır. Bazı muteber tefsirlerde "kime hikmet verilirse ona çok hayır verilmiştir" ayeti hakkında Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, bu ayeti kerimedeki hikmetten maksat Kur'an-ı Kerim'in nasihi ve mensuhu, muhkemi, müteşabihi, mücmeli, mufassalı, daha önce nazil olanı, daha sonra nazil olanı, haramı, helali ve naslarda yer alan misalleri bilmektir dediği belirtilmektedir. Son yıllarda faaliyetlerine hız veren misyonerlerin de "Allah'ın hükmü değişir mi?" sualini sordukları ve batıl davalarını bu sloganla ispata çalıştıkları malumdur. İmam Serahsi'nin beyanı tebdil terimiyle ifade ettiği nasih ve mensuh hükümler meselesini sloganlarla çözmek mümkün değildir. Fotokopisini gönderdiğiniz makalede Bağdat Mu'tezilesinin akli gerekçeleri müstesna hiçbir ilmi delile yer verilmemiştir. Bu girişten sonra nasih ve mensuh konusunu nasıl anlamamız gerekir sualinize geçebiliriz. Arapçada nesehe fiilinin mastarı olan nesih kelimesinin lügat manası izale etmek, gidermek, değiştirmek ve nakletmektir. İstilahi manası bir nasın hükmünü daha sonra gelen bir nasla kaldırmak, izale etmektir. Nasih ve mensuh hükümlerin meşruiyeti ve varlığı muhkem nasla haber verilmiştir. Biz bir ayetin hükmünü nesedersek veya unutturursak ondan daha hayırlısını yahut benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmedin mi? Hükmü Bakara suresinin 106. ayeti kerimesinde beyan buyurulmuştur. Bu hükmün ya yerine bir nas gelerek veya hiçbir nas gelmediği halde belli bir zaman sonra kaldırılmasıdır. Bu, önceki farzla amel etme müddetini, bu farzla amelin ne zaman bittiğini ve sonraki nasla amelin ne zaman başladığını belirtir. Onun ne zaman biteceği Allah katında bilinir. Fakat biz onun hükmünün sürekli olacağını düşünürüz. Onu nesheden ayet gelince onun hükmünün bittiğini anlarız. Bu da bizim ilmimizde bir değişmedir. Fakat Allah Azze ve Celle katındaki takdirde ve onun ilminde herhangi bir değişme söz konusu değildir. Mesela kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe-i Muazzama'ya çevrilmesi nasih mensuh meselesi için güzel bir misaldir. Allahu Teala önce bir takım kendini bilmez insanlar Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler buyurduktan sonra "Elbette seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Yüzünü Mescid-i Haram'a çevir." emrini vermiştir. Bu ayetleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman önceden Müslümanların başka bir kıbleye yöneldiklerini fakat daha sonra Mescid-i Haram'a yönelmelerinin emredildiğini kolaylıkla tespit edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de bazı nasih ve mensuh hükümlerin birbirini takip eden ayetlerde yer aldığını söylemek mümkündür. Mesela "Ey iman edenler, peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman buluşmadan önce bir sadaka verin." emri verilmiştir. Hemen takip eden ayeti kerimede "Baş başa konuşmanızdan önce sadaka vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin" hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla Peygamberimiz Efendimiz ile özel olarak görüşmek için önce sadaka vermek gerektiği ancak sonradan bu hükmün nesedildiği haber verilmektedir. İbni Ebu Necih Mücahid'den naklederek şöyle demiştir: "Hazreti Ali Peygamber aleyhissalatü vesselam ile konuşmadan önce bir dirhem sadaka verdi. Kısa bir süre sonra bu hüküm nesedildi." İmam Fahreddin Razi bu hükmün nesi ile ilgili tespiti şudur: Hazreti Ali'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: "Allah'ın kitabında öyle bir ayet var ki ne benden önce bir kimse onunla amel etmiştir ne benden sonra herhangi bir kimse onunla amel edecektir. Şöyle ki bir dinarım vardı, ben onu 10 dirheme bozdurdum. Her ne zaman Hazreti Peygamber ile baş başa kalmak istesem, bundan önce bir dirhem tasaddukta bulundum. Daha sonra bu hüküm nesedildi ve hiç kimse bununla amel edemedi. Tefsir usulü ile ilgili eserlerde nasih, mensuh ve hükmün tahsisi meselesine geniş yer verilmiştir. Ayrıca İmam-ı Katade bin Duane, Ebu Ubeyde'l Kasım bin Sellem, Ebu Davud es-Sicistani ve Ebu Bekir el-Ambari gibi alimler El-Nasih vel-Mensuh adı altında müstakil eserler kaleme almışlardır. Kur'an-ı Kerim'deki mensuh ayetlerin sayısına gelince, bir ayetin hükmü diğer bir ayet ile tahsis edilince nesih gündeme girer mi sualine evet girer diyen alimlere göre nasih mensuh ayetlerin sayısı oldukça fazladır. Hayır, bu sadece tahsistir, nes değildir diyenlere göre ise bu sayı azdır. Bu mesele usulle ilgili bir konudur. Nasih ve mensuh meselesini kısaca izah ettikten sonra umumi bir hükmün tahsis edilmesiyle nesh arasındaki münasebet nedir sualinize geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'deki umumi veya hususi beyanların teklifin mahiyetini tesir ettiği ve keyfiyetini belirlediği malumdur. Mesela iffetli kadınlara zina isnat edip de sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun. Onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. İşte onlar fasık olan kimselerdirler. Hükmü beyan buyurulmuştur Nur suresinin 5. ayeti kerimesinde. Bütün iffetli kadınların hukukunun korunmasını bu ayet esas alır. Buna göre bir insan kendi karısına zina isnat etse de 4 şahit getirmek mecburiyetindedir. Nitekim Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerife göre sahabeden Hazreti Hilal bin Ümeyye, Hazreti Peygamber'in yanında karısı Havle'nin Şüreyk bin Sahma ile zina ettiğini söylemiştir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ya 4 şahit ya da sırtını celde vurulması için hazırla diyerek ikaz etmiştir. Hazreti Hilal bin Ümeyye, ey Allah'ın Resulü, içimizden birisi karısını yabancı bir kimseyle ilişki içerisinde gördüğünde şahit aramaya mı gidecek? O adam biz şahitleri bulup getirinceye kadar savuşup gitmez mi diyerek içinde bulunduğu hali ifade etmiştir. Peygamberimiz Efendimizin tekrar ya 4 şahit getir ya sırtını hazırla emrini verir. Hazreti Hilal, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki muhakkak ben doğru söylüyorum. Şundan eminim ki Allah beni bu cezadan kurtaracak bir ayet indirecektir diyerek sükut etmiştir. Bu hadise üzerine zevcelerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin üzerine olmasını dilemesidir. Kadının kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, 5. defada eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. Nur suresinin 6 ila 9. ayetleri inzal olmuştur. Dikkat edilirse umumi beyan önce, hususi beyan sonra inzal olmuş ve tahsis gündeme girmiştir. Lian yani lanetleşme tatbikatının da bu ayetlere dayandığı malumdur. Umumi bir hükmün tahsis edilmesiyle nasih ve mensuh arasında zaruri bir münasebet yoktur. Genel olarak nida, münada ile başlayan ey insanlar veya ey iman edenler gibi ayetlerde umumi hüküm ön plandadır. Fakat bazen umumi bir beyanın içerisinde hususi bir vecih de bulunabilir. Konumuza açıklık getirmek için bir misal verelim. Ey insanlar, hakikat biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi sırf birbirinizle tanışmanız için büyük büyük cemiyetlere, küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır hükmü beyan buyurulmuştur. Hucurat suresinin 13. ayeti kerimesi hem umumi hem de hususi beyanın birlikte yer aldığı bir ayet-i kerimedir. İnsanların yaratılışı ile ilgili olan beyan umumi bir keyfiyete haizdir. Peygamberimiz Efendimizin "Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır." buyurduğu ve bu umumi hükmün keyfiyetini haber verdiği malumdur. İslam uleması insan için asıl olan hürriyettir. Zira insanlar Müslümanların en hayırlıları olan Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocuklarıdırlar hükmünde ittifak etmişlerdir. Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır hükmünün içerisinde ise hususi bir vecih vardır. Her ne kadar ey insanlar hitabına gramer olarak bağlı olsa da mahiyeti itibariyle hususidir. Çünkü takva mümin ve akıl bali olan insanlar için söz konusudur. Şu halde akıl bali olmayan çocuklardan veya delilerden hepsi de insan olmalarına rağmen muttaki olmaları istenemez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kalem 3 kişiden kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğa erinceye kadar çocuktan ve sıhhat buluncaya kadar mecnundan hadisi bunun delilidir. Kur'an-ı Kerim'deki umumi ve hususi beyanlar teklifin mahiyetine tesir eder. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinde soruları ve cevapları okumaya devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımıza kadar Rabbim her şeyin hayırlısını sizlere nasip etsin ve alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
3: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Manevi gelişimde ruhbanlık 4. Gazali, arınma yoluna giren kimsenin evlilik konusundaki tavrını belirleyecek bir ölçüyü ortaya koymakta ve şöyle demektedir. Allah'tan uzaklaştıran her şey mutlaka eksiktir. Dolayısıyla arınma yoluna giren kimse kendi durumuna ve içinden geçenlere baksın. Eğer bekarlığı daha yakın buluyorsa doğru olan bekarlıktır. Eğer buna gücü yetmiyor ve duygularına hakim olamıyorsa bu durumda evlenmek daha iyi ve daha faydalıdır. Bekarlar için evlilik hastalığının ilacı üçtür: açlık, gözleri sakınma ve kalbi kaplayacak bir meşguliyet. Eğer bu üç ilaç bir fayda sağlamıyorsa bu durumda evlilik şehveti kıran ve dizginleyen son ilaç olarak gündeme gelir. Bu sözlerden mürit için asıl olanın evlenmede acele etmemek ve düşünceyi evlilikle meşgul etme, şehveti dindirmek için şehevi arzularla mücadele etmek, ancak buna gücü yetirilemediğinde tutuşmuş şehvet ateşini söndürecek bir araç olarak evlenmek gerektiği anlaşılmaktadır. Halbuki gerçekte evlilik sadece insanı kötülüklerden arındıran bir yöntem veya ilaç değildir. Aynı zamanda insanın üstün niteliklerle donanmasını sağlayan önemli bir faktördür. Evlilik, nefis tezkiyesinde, toplumun ıslahında, bireyler arasındaki bağların güçlendirilmesinde, Müslüman ailelerin oluşturulmasında ve dürüst, erdemli nesillerin yetişmesinde İslami yöntemin kullandığı en önemli araçlardan biridir. Sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanılan bir ilaç gibi görülen evlilik ile peygamberi bir sünnet ve İslami bir yaşam tarzı olarak görülen ve bu yüzden teşvik edilen evlilik arasında büyük farklar vardır. Evliliğin öneminden söz eden ayet ve hadisler bunu açık bir şekilde dile getirmektedir. Daha önce Hazreti Peygamber'in kendini tamamen ibadete verme arzusuyla evlilikten vazgeçmeyi isteyenlerin bu isteklerini geri çevirdiğini ve kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir dediğini gördük. Gazali, evliliğe karşı takındığı bu tavra rağmen arınmanın insani nitelikleri yok etmedikçe ve nefsin özlem ve arzularından tamamen kopmadıkça gerçekleşmeyeceğini iddia edenleri şiddetle eleştirir. Nefsin arzularıyla mücadeleye girişen, ona katı ve sert davranan kimselerin yoluna uymaktan sakındırır. Böyle katı bir şekilde mücadele edenlerin bir kısmının yok olduğunu, bir kısmının akıllarını yitirdiklerini, bir kısmının da tedavi edilemez hastalıklara yakalanarak kendilerine ibadet yolunu kapattıklarını ve ibadet edemez olduklarını söyler. Manevi gelişim yolunda kendilerini aşırı zorluk ve meşakkate sokanları takip edenlerden bir kısmının da kendilerini beşeri niteliklerinden tamamen koparamayınca İslam'ın gerçekleşmesi imkansız olan şeyleri talep ettiğini sanarak dinden uzaklaştıklarını ve dini gerçekliği olmayan bir olgu olarak kabul edip inkarcılığa saptıklarını dile getirir. Bazılarının da Allah'ın kullarına ve yaptıkları ibadetlere ihtiyacı olmadığını ileri sürerek tekrar arzu ve isteklerinin peşine takıldıkları, her şeyi mübah gördüklerini ve bunları da tevhidin bir gereği olarak yaptıklarını aktarır. Gazali bunları aktardıktan sonra İslam'ın bu durumlar karşısındaki tavrını ortaya koyar ve dünyanın tamamen terk edilemeyeceğini, nefsin isteklerinin tamamen yok sayılıp bastırılamayacağını söyler. Ona göre sadece İslam'ın belirlediği sınırların dışına çıkan isteklere engel olmak gerekir. Takva sınırını aşmamak için İslam'ın meşru gördüğü bazı özlem ve arzular ise karşılanmalıdır. Bu konuda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru bir yol takip etmiş ve dinde her türlü aşırılıktan, nefse ağır gelen şeyler altına girmekten, kendini aşırı yormaktan şu sözüyle şiddetle sakındırmıştır: katı davrananlar helak oldu. Hadiste geçen katı davrananlar ifadesiyle katı davranılmaması gereken yerde katı davranan ve kendilerini zorlayanlar kastedilmektedir. Hazreti Peygamber bir başka hadisinde ise şöyle buyurur: "Bu din kolaylık dinidir. Dinle yarışmaya giren hiç kimse ona galip gelemez. O halde doğru ve size uygun olanı yapınız. Yakınlaştırınız, müjdeleyiniz. Sabah ve akşam, biraz da gecenin bir kısmından yardım alınız." Dinde aşırıya gitmek isteyen kimse kesinlikle bunda aciz kalacak ve amacına ulaşamayacaktır. Tıpkı uzun bir yolda hiç dinlenmeden giden bir yolcunun kesilmesi gibi, o da tükenecektir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 209. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada yer alan 9. alıştırmaya programımızın bir önceki bölümünde giriş yapmıştık ve sizden ne istendiğini açıklamış, buradaki alıştırmayı size ödev olarak tevdi etmiştik. Burada sizden istenen 9. alıştırmada yapmanız gereken şey, her cümlenin önünde yer alan parantez içerisinde verilen fiilin başına la en nahiyeyi getirip, yani olumsuz emir elde etmemizi sağlayan la'yı getirip, fiilin bünyesinde gerekli değişikliği yaptıktan sonra bu cümlelerde boş bırakılan yerleri elde ettiğimiz sıyga ile tamamlamak sizden istenen bu demiştik. Ve birinci örneği size örnek olarak vermiştim. Tesubbu fiilinin başına la en nahiyeyi getirip la tesubbe şekline dönüştürdükten sonra burada verilen boş bırakılan yeri bu fiille la tesubbe ile tamamlamış ve cümleyi şöyle okumuştuk. La tesubbe li meziden minel kahveti, bana daha fazla kahve dökme anlamıyla tercüme etmiştik. Diğer cümlelerdeki boşlukların tamamlanması size ödev olarak tevdi edilen bir vazifeydi. Şimdi siz ödevlerinizi hazırladınız. Sizden isteneni yerine getirdiniz. Benim vereceğim cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak kendi kontrolünüzü sağlamış olun. Tezunnu fiilinin başına la en nahiyeyi getirdiğimizde la tezunne şekline dönüşür. Tezunnu, sen zannediyorsun, sen zannedersin, sanıyorsun, sanarsın anlamında bir ifade. Bunun başına la en nahiyeyi getirdiğimizde la tezunne olacaktır. Zannetme, sanma anlamında. Peki elde ettiğimiz la tezunne sigasını burada boş bırakılan yere koyduğumuzda, yerleştirdiğimizde ortaya şöyle bir cümle çıkar. La tezunne ennel imtihane seyekunu sehlen. La tezunne ennel imtihane seyekunu sehlen. İmtihanın kolay olacağını sanma. İmtihanın kolay olacağını zannetme. Bir diğer çeviri biçimiyle söyleyecek olursam, sanma ki imtihan kolay olacak. Zannetme ki imtihan kolay olacak. Cümle 3. Sebbe yesubbu'den elde edilen, efendim tesubbu sigasına bakıyoruz. Sebbe sövdü, kötü söz söyledi anlamında bir fiil. Muzarisi yesubbu. Burada verilen sıyga ise muzari malum çekiminde müfret muhatap sıyga. Bunun başına la en nahiyeyi getirdiğimizde la tesubbe şeklinde bir sıyga ortaya çıkar. Biz la tesubbe'yi alıp burada boş bırakılan yere koyduğumuzda, boşluğu bununla tamamladığımızda cümle şöyle olur. La tesubbe ehakel muslime. Ne demek? Müslüman kardeşine sövme. Müslüman kardeşine kötü söz söyleme. Peki efendim, sayfa 210. Bir sonraki sayfada sayfa başında yer alan 4 numaralı cümleye geçiyorum. Teoddu'nun başına la ennahiye getirdim. Teoddu sayıyor sayar. La teodde, sen sayma. Peki cümleyi okuyalım o zaman. La teodde hazihir riyalati, bu riyalleri sayma. Cümle 5. Temurru fiilini görüyoruz. Temurru, sen geçiyorsun, geçersin anlamında bir fiil. Bunun başına la ennahiye getirdiğimde la temurra şekline dönüşür. Ve buradaki cümle şöyle karşımıza çıkar. La temurra beyne yedeyil musalli, namaz kılanın önünden geçme. La temurra beyne yedeyil musalli, namaz kılanın önünden geçme. Altıncı ve son cümle. Cerra yecurru, muzari malum çekimde müfret muhatap sıyığa tecurru. Başına la ennahiye getirdiğimizde la tecurra. Cümleyi okuyorum. La tecurra essebûrate min mekâniha. La tecurra essebûrate min mekâniha. Tahtayı yerinden çekme. Yazı tahtasını yerinden çekme anlamında. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, 9. alıştırmada mudaaf fiillerin nehye hazır kullanımlarına dair örnekler gördük. Şimdi 10. alıştırma, sayfa 210, isnadu adde ila damair. 1. baptan gelen bir mudaaf fiil olan addenin mazi malum çekiminin efendim burada yer aldığını görüyoruz. Hemen sonrasındaki 11. alıştırmada da addenin muzari malum sigası olan yeoddünün çekimi var kişilere göre. Peki 10. alıştırmadaki fiil çekimine bakalım şimdi. Hamidun adde, Aminatu addet, ente adette, enti adetti ve ene adettu. Peki müfret sigaların çekimi böyle. Sol sütunda cem sigaların çekimini görüyoruz. El-evladu addu, el-benatu adedne, entum adettum, entunne adettunne, nahnu adedna. Peki Hamid sayıda, Amine sayıda anlamındaki cümlelerde Hamid ve Amine'yi kaldırarak yerine zamir getirecek olsak huve adde, hiye addet deriz. Peki o sayıda anlamında önce müzekker sonra müennes şahıs için. Peki karşımızdaki bey için sen saydın, ente adette, bayan için sen saydın, enti adetti. Hem müzekker hem müennes şahıs tarafından ortak kullanılan sıyga ene adettu, ben saydım anlamında. Sol sütunda yer alan el evladu addu cümlesindeki el evladı kaldırıp yerine zamir getirecek olursak bu zamir hümden başkası olmayacaktır. Hüm addu, onlar saydılar anlamında. El-benâtu adetne cümlesindeki el-benâtı kaldırıp bunun yerini tutacak olan bir zamir getireceğimizde bu zamir de hünneden başkası olmayacaktır. Öyleyse hünne adetne, bayanlar için onlar saydılar anlamında. Karşımızdaki beylere hitaben siz saydınız anlamında entum adettum, bayan topluluğuna hitaben siz saydınız anlamında entunne adettunne. Ve hem cem müzekker hem de cem müennes şahıslar tarafından ortak kullanılan kip nahnu adedna. Her ne kadar burada kitabınıza verilmiş olmasa da iki erkek veya iki bayan, yani müsenna müzekker veya müsenna müennes, bir ne diyelim ona, iki kişi tarafından ikimiz saydık anlamındaki kip de yine nahnu adedna olacaktır. İki erkek İkimiz saydık diyeceğinde de nahnu adedna der. İki bayan ikimiz saydık diyeceğinde de nahnu adedna der. Hocam bir erkek bir bayan yan yana olsa bunlar ikimiz saydık anlamında nasıl kullanırlar, ne derler? Yine aynı şekilde onlar da nahnu adedna derler. 11. alıştırmada isnadu yeoddu ile damair başlığını görüyoruz. Yeoddu'nun zamirlere isnadı. Yukarıdan aşağıya müfret sigaları okuyorum sevgili öğrencilerim. H Hamidun yauddu aminatu taudu. Ente taudu enti taudine ene euddu. Sol sütunda yer alan cem sıgalara geçelim. El evladu yauddune, el benatu yaududne, entum taudune, entunne taududne ve nahnu neuddu. Bu cümlelerde Hamidun yauddu cümlesindeki Hamid'i kaldırıp yerine hüve zamiri getireceğimizi, getirebileceğimizi, Aminetu taudu cümlesinde Amine'yi kaldırıp yerine hiye zamiri getirebileceğimizi biliyorsunuz. El evladu yauddune cümlesinde el evladu'yu kaldırdığımızda yerine hüm, el benatu yaududne cümlesinde ise yine el benatu'yu kaldırdığımızda yerine hünne zamirini getirebileceğimiz malumunuz. Efendim, nakıs fiillerin çekiminde çalışırken, yani nakıs fiillerin çekimini çalışırken de ifade ettiğim gibi ders kitabımızın müellifi fiil çekimlerinde tesniye sıgaları vermeyi gerekli görmemiş, bunları vermemiş. Sarf kitaplarında mudaf fiillerin çekimleri başlığı altına verilen tablolarda örneğin addenin çekimini şöyle bulursunuz. Adde adda addu, addet addete adetne, adette adettuma adettum, adetti adettuma adettunne, adettu ve adetna. Yauddu fiilinin, ki addenin muzari malumudur, çekimini ise tesniye kipler de dahil olmak üzere sarf kitaplarındaki tablolarda şöyle bulursunuz. Yauddu yauddani yauddune, teuddu teuddani yaududne, teuddu teuddani teuddune, teuddine teuddani taududne, euddu ve neuddu. Evet, şimdi sırada ne var? 10. alışmada addenin mazi malum, 11. alışmada addenin muzari malum çekimleri verildi. 12. alışmada isnadu fi'lil emri min adde ila zamair başlığını görüyoruz. Addenin emir fiilinin zamirlere isnadı. Peki addenin emri hazırı udde şeklinde geliyor. Birinci cümle udde ya hamidu, hamid say anlamında bir emir fiil. Peki karşımızdaki erkekler topluluğuna hitaben çocuklar siz sayın anlamında uddu ya evladu. Karşımızdaki bir bayana hitaben sen say anlamında uddi ya aminetu. Amine sen say. Ve son olarak karşımızdaki bayanlar topluluğuna hitaben kızlar siz sayın anlamında uddud ne ya benatu. Peki o zaman müfret muhatap sıyga udde, cem muhatap sıyga uddu, müfret muhatabe sıyga uddi, cem muhatabe sıyga uddudne şeklinde olmalıymış. Bu sayfada, sayfa 210'da yer alan çalışmamızı bu şekilde tamamlayıp karşı sayfaya, sayfa 211'e 13 numaralı alışmaya geçelim şimdi. Bu sayfada, sayfa 211'de, sayfa başında 13 numaralı alıştırmanın şöyle bir başlığı var sevgili öğrencilerim. Teemmel isti'malel kelimeteyni kattu ve ebeden. Kattu ve ebeden kelimelerinin kullanımını incele anlamında bir başlık var. Ben hatta zatında şu an çalışıyor olduğumuz, daha doğrusu alıştırmalar üzerinde duruyor olduğumuz ders kitabınızda 29. ders olarak yer alan sayfasına da bakmak istiyorum. Hangi sayfada? Evet, 205. sayfada yer alan 29. dersteki diyaloğu işlerken, bu diyaloğu okurken kattu ve ebeden kelimelerinin üzerinde durdum. Bunlardan kattu'nun geçmiş zaman için kullanılan hiç anlamına gelen bir ifade olduğunu, sonra ebedenin ise gelecek zaman için kullanıldığını ve asla anlamında olduğunu ifade etmeye çalıştım. Buna işaret etmeye çalıştım. Burada toplam 5 cümle var ve bu 5 cümlede Bu 5 örnek cümlede kattunun ve ebedenin kullanımına dair örnekler yer alıyor. Bu cümleleri okumaya geçmeden hemen 5. cümlenin sonrasında 14. alışıma başlamadan önce parantez içerisinde verilen ifadeyi okumayı öne çekmek istiyorum. Kattu hasun bil madi ve ebeden hasun bil mustakbeli notunu görüyoruz burada. Kattu maziye mahsustur ve ebedense istikbale yani geleceğe mahsustur. Mazi geçmiş zaman için kullanılır. Geçmiş zamana mahsustur. Ebedense müstakbel yani gelecek zaman için kullanılır. İstikbale mahsustur. Geleceğe aittir. O halde kattuyu dilimize çevirirken hiç anlamıyla ebedeni çevirirken ise asla anlamında çevireceğimizi bilelim. Şimdi bu açıklamalardan sonra burada yer alan cümleleri okumaya geçebiliriz. Birinci cümle مَا فَعَلْتُ هَذَا قَطُّ Bunu hiç yapmadım. مَا فَعَلْتُ هَذَا قَطُّ Bunu hiç yapmadım. Cümle 2 لَمْ أَكُلْ طَعَامًا لَذ۪يذًا مِثْلَ هَذَا قَطُّ لَمْ أَكُلْ طَعَامًا لَذ۪يذًا مِثْلَ هَذَا قَطُّ Hiç böyle lezzetli bir yemek yemedim. Hiç böyle lezzetli bir yemek yememiştim anlamında bir cümle. Cümle 3 Lem etruki salate kattu Namazı hiç terk etmedim. Ve len etrukeha ebeden Ve onu asla da terk etmeyeceğim. Namazı hiç terk etmedim. Ve onu asla terk etmeyeceğim. Cümle 4 Lem esma kelamen misle hâzâ kattu Hiç böyle bir söz işitmedim. Hiç böyle bir söz duymadım. Cümle 5 Keyfe tekûlu İnneke râeyteni fil hindi Sen beni Hindistan'da gördüğünü nasıl söyleyebilirsin? Nasıl söylersin? Ene mâ zehebtu ilel hindi kattu Ben Hindistan'a hiç gitmedim. Sen beni Hindistan'da gördüğünü nasıl söylersin? Ben Hindistan'a hiç gitmedim. Peki parantez

0: şimdilik böyle diyeyim, sadece duymuş ol. Üzerinde kafanı yorma. Burada dikkat edeceğin sadece şu elyen kelimesi geçti okuduğumuz diyalogta, 29. derse ait diyalogta. Oradaki elyen ve yine atyep kelimelerinin durumuna dair bir açıklama yapılıyor burada. Peki elyen hâzâ'l-harîru leyyinun. Bu ipek yumuşak ve zâlike elyenu min hâzâ. Şu ondan veya şu bundan daha yumuşak anlamında elyen. Leyyin sıfatı müşebbehesinden elde edilen bir üstünlük sıfatı olarak ismut tafdili gösterilmiş burada. Leyyin kelimesinin ismi tafdili elyendir. Daha yumuşak veya en yumuşak anlamıyla. Peki tayyibun iyi, hoş, güzel anlamında bir sıfatı müşebbehe. İsmi tafdil, tayyib kelimesinin ismi tafdili atyeptir. Daha hoş, en hoş, daha güzel, en güzel anlamında. Hâde ta'amu tayyibun, bu yemek hoş. Ve zâlike atyeb, şu daha da hoş anlamında. Öyleyse elyen ve atyeb kelimeleri ismi tafdildir. Elyen, leyyinin, atyebse tayyibin ismi tafdilidir. El-Kelimatul Cedidetü bölümüne geldik. Burada yer alan kelimelerin anlamlarını ben hızlıca vereyim ve programımıza nokta koyalım. Peki efendim. Merratun, merratun. Kere, defa anlamında. Merrat, bunun çoğulu. Merra, defa, kere. Eddibaç, nev'un minel harir. İpeğin bir türüdür. Atlas diye ben tercüme etmiştim hatırlarsanız dersin çevirisi esnasında. Bir ipek türü dibaç. Nushatun çoğulu nusahun nusha dilimizde kullanıyoruz. Türk diline de Arap dilindeki anlamıyla geçmiş. Keffun avuç çoğulu ekuffun. Raihatun koku. Hüneyhetun an süre. Mezidun daha fazla veya artırılmış, ziyade edilmiş. Kerihun, kerih, kötü. Balu'atun, foseptik, kanalizasyon. Gafilun, gafletli olan, habersiz olan. Leyyinun, yumuşak. Tayyibun, iyi, hoş, güzel. Ve son satırda 3 fiil yer alıyor. Defa'a, yedfe'u. Defa'a, ödedi veya itti anlamında bir fiil. Muzarisi, yedfe'u. Merida, yemradu. Hastalandı anlamını taşıyan bir fiil. Hasta oldu. Ve son olarak hazine muzarisi yahzenu, üzüldü, hüzünlendi, mahzun oldu anlamında. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda bir dersi daha bitirmek üzereyiz. Sayfa 212'de Aksamul Fe'l başlığı var. Bu başlıklı bir tablo var daha doğrusu. Bu tabloda salim, mehmuz, mudaaf, misal, ecvef, nakıs ve lefif sırasıyla aksam-ı seb'a diye adlandırdığımız 7 kısım fiil, sahih ve mutel fiiller, mazileri, muzari, merfuları, muzari mansupları, muzari meczumları ve emir sıygılarıyla bir tabloda toplanmış. Bu tabloyu siz okuyun, inceleyin, hatta ezberlemeye çalışın imkanınız dahilindeyse. Programımızın gelecek bölümünde inşallah sayfa 212'de bu tabloda buluşmak umut ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel efendim. Özel efendim. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek vakıf kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a da olan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak, ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İstizan bölümü hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Müellifimiz İslam adabıyla izin isteme adabı ve meclis adabıyla ilgili bir takım hususları hadis-i şerifler ışığında bizlere naklediyor. Bab-ı kavli nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kumu ila seyyidikum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendinize ayağa kalkın buyurmuştu. Bununla ilgili hadis-i şerif. Bilindiği gibi sevgili peygamberimiz alçak gönüllülük ve tevazuun zirvesindeydi. Bir yere geldiğinde ona da bulunanların tamamı ayağa kalkınca oturun dedi. Acemlerin adetidir dedi. Ben Kureyş'te kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. La tutruni kema atratin nasara ibn Meryem velakin kulu abdallah ve rasule. Hristiyanların Meryem oğlunu yani Hazreti İsa'yı aşırı derecede yücelttikleri gibi beni aşırı derecede yüceltmeyin. Sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin o kadar. Çünkü Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu dediler. İlah mertebesine yükselttiler. Dolayısıyla teslis akidesini ortaya koydular. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu, alçak gönüllülüğü, sadeliği ortaya koymuş ve kendisini bu şekilde takdim etmişti. Ama okuyacağımız hadis-i şeriflerde Peygamberimiz bir hakim geldiğinde ayağa kalkılmasını tavsiye etmişti. Bu iki ifade arasında, bu iki davranış arasında herhangi bir çelişki söz konusu değil. Hadis-i şeriflerde çelişki söz konusu olamaz. Birbiriyle çelişkili gibi görünen hadisler tevil edilir, yorumlanır. Tevil-i muhtelifil hadis, tevil-i müşkil hadis ilmi, hadis ilimleri arasında önemli bir ilim dalıdır. Kale'l müellif el-imamul Bukhari rahimahullah haddesene ebu'l-velid قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أبو سعيد denince hep kim anlaşılır? Ebu Said el-Hudri anlaşılır. أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد. Medine-i Münevvere'de Yahudiler üç kabileden meydana geliyordu. Kureyza oğulları, Kaynuka oğulları ve Nadir oğulları. Bunlardan Kureyza oğulları Hendek Savaşı'nda müşriklerle gizlice anlaşarak Müslümanlara ihanet etmişlerdi. Halbuki Müslümanlarla anlaşma içerisindeydiler. Savaştan sonra, Hendek Savaşı'ndan sonra Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz sizin hakkınızda hüküm vereceğiz dedi. Hüküm vermemiz için kimi uygun görürsünüz? Sa'd bin Muaz uygun mu dedi. Kabul ettiler. Çünkü Sa'd bin Muaz o kabile ile daha önce anlaşma içerisindeydi. Sa'd bin Muaz aynı zamanda Tevrat'ı da iyi biliyordu. Kur'an-ı Kerim'i, Tevrat'ı iyi bilen ve Yahudilerle daha evvel anlaşma ve antlaşma içerisinde olan Sa'd bin Muaz'ın hakemliğini kabul ettiler. Nezzelu ala hukmi Sa'din, Sa'd bin Muaz'ın hükmünü kabul edeceklerine söz verdiler. Fe arselen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ileyhi, Peygamberimiz Sa'd bin Muaz'a haber gönderdi. Fecae geldi. Fekal kumu ila seyyidikum. Efendinize ayağa kalkın dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evkal hayrikum. En hayırlı olanınıza ayağa kalkın. Fekade imden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd bin Muaz Peygamber Efendimizin yanında oturdu. Fekal ha ulai nezelu ala hukmik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yahudiler senin hükmünü kabul edeceklerine söz verdiler. Hakem tayin edildiğinde, iki taraf hakemi kabul ettiklerinde artık vazgeçme durumu yok. Yani hakemin hükmüne haklı bir sebep olmaksızın, haklı bir gerekçe olmaksızın itiraz mümkün değil. Aile davalarında hakem tayin edilmesi Kur'an-ı Kerim'in emri. Feb'athu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Eğer karı koca arasında anlaşmazlık görürseniz, erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem, yani akıl adamlar, olgun, seviyeli, her iki tarafın kabul edeceği kimseler belirlenir ve sonra onların hakemliği kabul edilir. Burada da Yahudiler Sa'd bin Muaz'ın hakemliğini kabul ettiler. Kal Sa'd bin Muaz dedi ki fe inni ahkumu, ben şöyle hüküm veriyorum. En tuktele mukatiletuhum. Onların savaşacak durumda olan erkekleri öldürülecek. Ve tüsba zerarihim zerariyuhum. Onların zürriyetleri de esir olarak alınacak. Çünkü ihanet etmişlerdi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki lekad hakemte bima

İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii ve İmam Bukhari'nin künyesi Ebu Abdillah. İmam-ı Azam'ın künyesi gayet iyi bildiğiniz gibi Ebu Hanife. Efhemeni ba'du ashabi an Ebil Velid min kavli Ebi Said ila hukmike. Evet. Bazı arkadaşlarım benim Ebu Said'in bu rivayetinde ila hukmike senin verdiğin hükme onlar razı oldu. Ala hukmike yerine ila hukmike tabirini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Evet, yeni bir bölüm, babul musafaha, tokalaşma. Tokalaşma sünnettir. Aynı cinsler arasında erkeğin erkekle, kadının kadınla tokalaşması sünnettir. Bunun adı musafahadır. Ellerin birleşmesi. وَقَالَ اَبْنُ مَسْعُودَ اَلَّمَنِي اَنَّبِيُّ اَتَّشَهُدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bana ettehiyyatü'yü öğretirken ellerinin, Peygamberimizin elleri arasında olduğunu ifade etmişti. وَقَالَ كَابُ بْنُ مَالِكْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ Mescide girdim. Boykottan sonra kendisine boykot uygulanan üç sahabiden biri sebepsiz, haklı mazeret olmaksızın cihada katılmayan üç kişiden biri olan Kâb bin Malik mescide girdim. Feizâ bi Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ne göreyim? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem karşımda. Fekâme ileyye Talha ibn Ubeydillah. Bana doğru Talha bin Ubeydillah kalktı. Yuhervil koşuyordu. Hatta safahani ve henne'eni benimle tokalaştı ve tebrik etti. Demek ki tevbesinin kabulü sebebiyle tebrik etme anlamında tokalaşma sünnettir. Bayramlarda, mübarek gün ve gecelerde, namazlardan sonra din kardeşlerimizle karşılaştığımızda tokalaşma sünnettir. 6263 nolu hadisimiz. Haddesena Amr ibn Asım قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتادة diyor ki peygamberimizin ashabı arasında tokalaşma var mıydı? قال نعم. Evet, ashab-ı kiram kendi aralarında tokalaşırlardı. Musafaha eden, tokalaşan iki Müslümanın elleri ayrılmadan küçük günahları dökülmektedir. Selam, sadaka. Hal hatır sorma, güzel söz sadaka. Tokalaşma sadaka. İki Müslümanın karşılaşması her ikisi için de hayra, berekete vesile olmalıdır. Evet, selef alimlerinden birinin güzel bir sözü var. Meltekel mu'minani illa vakad efade ahaduhumel ahir. İki Müslüman karşılaştığında mutlaka her ikisinin birbirine faydası dokunur. Ecir ve sevap, hal hatır, istişare, tebessüm, hepsi bunlar ecir ve mükafat olarak Müslümana dönmektedir. Kucaklaşma, uzun yolculuktan gelen bir kimse için veya epey bir zaman görüşmediğiniz kimse için kucaklaşma sünnettir. Sabah akşam görüştüğünüz kimselerle kucaklaşmak hoş karşılanmamaktadır. Tokalaşma ise Müslümanın Müslüman kardeşiyle karşılaştığında yerine getireceği bir sünnet-i seniyye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kiramla tokalaşıyordu. Sahabe-i kiram birbirleriyle tokalaşıyorlardı ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu manadaki hadis-i şeriflerini tatbik ediyorlardı. Ellerin birbiriyle buluşması demektir. Erkek erkekle, kadın kadınla tokalaşır. Ama erkeklerin kadınlarla tokalaşması noktasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz inni la usafihun nisa buyurmuştu. Ben hanımlarla tokalaşmıyorum. Akabe'de

0: Medine-i Münevvere'den gelen 12 kişiyle Peygamberimiz görüşmüş. Ertesi yıl Medine-i Münevvere'den 70 veya 72 kişi gelmişti. İkisi hanımdı. Biri Hazreti Nesibe radıyallahu anha. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu iki hanımla tokalaşmadı. Sadece bir tasa su kondu. Onların yanına götürüldü. Elini o tasın içerisine koyarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söz verdiler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kalbi son derece temiz, gönlü son derece temiz, hayatı son derece temiz olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tokalaşmayı uygun görmedi. Hazreti Ayşe validemiz bu konuda şunu ifade buyuruyor. Ma messet yedü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yedem ra'etin kattu. Allah Resulü'nün mübarek eli yabancı hiçbir kadının eline dokunmadı buyurmaktadır. Yine burada okuduğumuz hadis-i şeriflerde Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de gördüğümüz hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadınla tokalaşmayı zinel yedeyn, ellerin zinası olarak görmektedir. Zinaya götüren her şey haram kılınmıştır. Fuhşe sebep olan her şey haram kılınmıştır. Kalplerin temiz olması, yaygın bir geleneğin bulunması, medeni anlayış gereği ve benzeri sebeplerle bunu caiz görmek mümkün değildir. Haddetene Yahya ibn Süleyman kal haddetene ibn Vehbin kal ahbareni Hayvetu kal haddetene Ebu Akil Zuhret ibn Mabedin semi'a ceddehu Abdullah ibn Hişam'in kal kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Hişam anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Ve huve ahizun biyedi Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh. Peygamberimiz Hazreti Ömer'in elini tutmuştu. Babul ahzi bil yedeyn, elleri tutmakla ilgili hadis. Ve safa Hammad ibn Zeyd ibn-i Mübareki biyedeyhi. Hammad ibn Zeyd ibn-i Mübarek iki eliyle tokalaşmıştı. Yani tek elle tokalaşma olduğu gibi iki elle birlikte, her iki tarafta iki elini kullanarak tokalaşma, musafaha da yapılmaktadır. Baş parmakla şehadet parmağın arasındaki damarın adı sevgi damarıdır, muhabbet damarıdır. Tokalaşan kimseler arasında sevgi akımı, sevgi akışı gerçekleşmektedir. Dolayısıyla günahların döküldüğü, sevginin ziyadeleştiği, sadaka sevabının kazanıldığı bu gibi noktalar önemlidir. Evet, İslam medeni olan her tavrı tavsiye etmektedir. Ancak ucu günaha giderse, günaha sebep olursa bunu İslam onaylamamaktadır. Dolayısıyla bu konuda İslam'ın kesin net hükümleri çarpıtılmamalı, yanlış yorumlanmamalıdır. Günümüz şartlarında içki, şampanya, bira bir kutlama vesilesi olarak kabul ediliyorsa, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ma eskara kethiruhu fe kalilihu haram, çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır buyuruyorsa, biz Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu hadisi şerifini baş tacı edeceğiz. Bir haramın, bir münkerin, bir batılın, yanlış bir uygulamanın yaygınlaşması onun helal, caiz, mubah olduğu anlamına gelmeyecektir. Japonlar karşılaşma esnasında, selamlaşmada tıpkı bizim namazdaki rükûmuza benzer şekilde eğilmektedirler. Şimdi bu onların adetidir diye bir Japon Müslüman böyle bir uygulamayı yapamaz. Veya Bizans'ta adeta secde manasında yere kapanma şeklinde bir protokol kuralı vardı. İslam ülkelerinden gelen elçiler hiçbir zaman bu protokol kuralını uygulamadılar. Çünkü Müslüman sadece Allah'ın huzurunda eğilir, sadece Allah'ın huzurunda secdeye varır. Protokol kuralları uygulanabilir, İslam'a aykırı olmadığı müddetçe. Geleneği, adeti, örfü benimseriz. Kültürümüz bizim için son derece önemli. Ama şartlıdır, ama sınırlıdır. Ama bu noktada Kur'an-ı Kerim'in, onun en güzel açıklaması olan hadis-i şeriflerin bizi bağladığı noktalar önemlidir. İnnel halale beyin ve innel harame beyin. Helal belli, haram belli. Ve beynehuma umurun müştebihat. Bir başka rivayet. Ve beynehuma umurun müşebbehat. La ya'lemuhunne kesirun minen nas. Aralarında şüpheli şeyler vardır. İnsanların pek çoğu bunu bilmez. Ve men vaka fi şubuhati vaka fil haram. Şüpheli şeylere düşen kimse harama düşmüş olur. 6265 nolu hadisimiz. Haddesena Ebu Nuay, kal haddesena Seyf, kal semi'tu Mücahiden yekul, haddesena Abdullah ibn Sahbarate Ebu Ma'mar, kal semi'tu ibn Mes'udin radiyallahu anhu yekul, allemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve keffi beyne keffeyhi etteşehhude. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana ettehiyyatü duasını öğretti. Bu duanın adı hadis-i şeriflerde teşehhüd olarak geçmektedir. Ve keffi beyne keffeyhi, elim onun iki eli arasındaydı. Sahabe-i kiram sanki böyle kameraya alır gibi, fotoğraf çeker gibi bize bildikleri, gördükleri, duydukları her şeyi şekilleriyle beraber anlatıyor. Buna müselsel hadis diyoruz. Zincirleme olarak rivayet edilen hadis-i şerifler. Peygamberimiz anlatırken, öğretirken sahabi Abdullah bin Mesud'un elini alıyor, mübarek iki eliyle onun elini tutuyor ve öyle öğretiyor. Kema yuallimuni es-sureti minel Kur'an, tıpkı bana Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğretir gibi bu duayı öğretmişti. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve huve beyne zahraneyna. Bizim aramızdayken bunu öğretti. Felemma kubida kulna esselamu yani alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, biz peygamberimiz vefat ettikten sonra esselamu alen nebi diyorduk. Evet, namazlarda ikinci ve son rekatta, çünkü üç rekatlı namazlarda oluyor biliyorsunuz, ettehiyyatü duasını okuyoruz. Ettehiyyatü, tahiyyeler, selamlar, saygılar, hürmetler, tazimler sadece Allah'ındır. Vessalavatü, dualar, niyazlar, ilticalar sadece Allah'a aittir. Vettayyibat, bütün güzel dilekler, temenniler, bütün güzel duygular sadece Cenab-ı Hakk'a arz edilir. Selamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey peygamber, sana selam olsun. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah'ın bereketleri üzerine olsun. Selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bize ve bütün Allah'ın salih kullarına selam olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Mustafa onun kulu ve resulüdür. Bu duada Cenab-ı Hakk'a iltica ederken iltifat sanatıyla Cenab-ı Peygamber'e yöneliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerine olsun. ey peygamberi zişan diyoruz ve kelime-i şehadetle noktalıyoruz. Hadisimizde konumuzla ilgili bölümü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vücut dilini kullanması. Abdullah bin Mesud'un elini ellerinin arasına alıp o şekilde Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretmesi önemlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Abdullah bin Ömer'in omuzlarından tutuyordu. Kün fid dünya ki enneke garibun ev abiru sebil. Sen bu dünyada garip bir insan gibi, garip bir yolcu gibi, garip bir kimse veya yolcu gibi ol diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabe-i kiramın omuzlarından tuttuğu var, ellerinden tuttuğu var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yetimlerin başını okşuyor. Duada ellerini kaldırarak her fırsatta vücut dilini kullanıyordu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Eğitimde, irşatta, yönetimde, vaazda, tebliğde mutlaka el işaretlerini, vücut dilini kullanmamız daha etkili konuşmak için tavsiye edilmektedir. Evet, bu ifadelerle bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun diyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlu

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
2: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik,"
1: derler. Yine derler ki,
2: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
1: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
0: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bunca

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.